En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: Sadakallahu'l-Azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

يا غفار يا الله يا قهار يا الله.

واسط يا الله.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

الله يا صبور يا الله يا الله يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: أمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz,

tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan

0: sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider, bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır, aramızda sulh eyle, bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar, nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
12: يا رحمن.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme حكامها وولاتها. اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار. اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان. اللهم أصلح شأنهم. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم أعد للدين عزه. اللهم أعد للدين مجده. اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم. اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم. اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين. اللهم أعد لنا عمر. اللهم أعد لنا أبي بكر. اللهم أعد لنا عثمان. اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار. اللهم اخزي الكفار. اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك. اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة. اللهم عليك برأسهم. اللهم عليك برأسهم. اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بالقردة والخنازير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك. اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى. رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب. اللهم إنا نعاهدك على التوبة. اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة. اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك.

dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar.

Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'a zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
7: İstoç. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah

Kul hakkı hassasiyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabıyla sohbet ederken onlara kul hakkı hususunda gösterilmesi gereken titizlikle alakalı Beni İsrail'in salihlerinden iki kişi arasında cereyan eden şöyle bir vak'a nakletmiştir. Sizden önce yaşayanlardan bir kişi bir kimseden gelir getiren mülk satın aldı. Bu akarı satın alan kimse orada toprağa gömülü bir vaziyette içinde altın bulunan bir küp buldu. Toprağı kendisine satan kimseye gelerek altınını al, ben senden toprak satın aldım, altınını satın almadım deyince arsayı satan kimse ben sana araziyi içinde bulunan her şeyiyle birlikte sattım dedi. Kul hakkı ve helal lokma hususunda takva sahibi olan bu iki kişi aralarında anlaşamayınca bir hakime müracaat ettiler. Hakim onları gıpta ve hayranlıkla dinledikten sonra sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Onlardan biri oğlunun, diğeri de kızının olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakim, oğlunuzla kızınızı evlendirin. Bu paradan ikisi için harcayın ve tasaddukta bulunun dedi. İşte İslam'ın mümin gönüllere yerleştirmek istediği gönül hassasiyeti budur. Bir müddet sonra bırakılıp gidilecek ve zerrelerine kadar hesabı verilecek olan fani nimetler yüzünden ebedi hayatını tehlikeye atmama ferasetinin canlı bir misalidir bu. Günümüz maddeci ve menfaat perest zihniyetinin kabına varamayacağı bir gönül olgunluğudur aynı zamanda.

fani hevesler uğruna ilahi hudutları çiğnemenin ne kadar dehşetli bir aldanış olduğunu ümmetine her fırsatta tebliğ buyuran Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bizzat kendi hayatlarında kul hakkı hassasiyetinin müstesna örneklerini sergilemişlerdir. Nitekim kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce müminlere yaptığı son hitabında dahi kul hakkına riayeti vurgulaması bu hususta ne kadar hassas olduğunun en bariz misallerinden biridir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu son hitaplarında bir ara şöyle buyurdular: "Ey insanlar, kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ötesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır. Sonsuz bir saadet diyarı olan ahiret yurdu yanında geçici dünya hayatının hangi güzelliği kayda değerdir ki? Bu hakikat dolayısıyla insan kendisine bir defaya mahsus olarak ihsan edilmiş olan şu hayatı en güzel bir surette ameli salihlerle değerlendirmeye gayret etmeli, temiz bir vicdanla huzuru

yanı başında bulacaktır. Hayır dosyalarıyla sonsuz bir mutluluk ve huzur duyarken, şer dosyaları ve bilhassa kul haklarından dolayı da tarifsiz bir hüzün ve pişmanlık yaşayacaktır. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatları esnasında iki hususu sesleri duyulamayacak hale gelinceye kadar tekrarlamışlardır. Bunlardan birincisi, emriniz altındakilerin hukukuna dikkat edin. Bunlardan ikincisi ise namazdır. Bu titizlik içerisinde bilhassa ağza giren lokmaya ve beraber olunan kişilerin hal ve hareketlerine dikkat etmek gerekir. Çünkü insan hayatı boyunca bu iki şeyin kuvvetli tesiri altında bulunmaktadır. Nitekim yenilen lokma, helaliyetin nispetinde sahibini helale, haramlığı ölçüsünde de sahibini harama sürüklerken, beraber bulunulan kişilerle olan yakınlık da zamanla zihni yakınlığa ve daha sonra kalbi yakınlığa dönüşür. Bunun için salih ve sadıklarla beraber olmaya gayret etmek lazımdır. Bunun yanında kul hakkı irtikabı da insanın maneviyatı üzerinde menfi bir tesir icra eder ve çok ağır bir sorumluluk yükler. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının başlıca sebebi, harama, şüpheli şeylere ve kul hakkına yeterince dikkat etmemeleridir. İbadetlerde huzur ve huşu halinde bulunabilmek, zevkle ve gözyaşı dökerek Allah'ın emirlerini ifa edebilmek, ancak kul hakkından sakınarak titiz bir takva hayatı yaşamaya bağlıdır.

Yüzümüzün ve gönlümüzün nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim kul hakkı hususundaki hassasiyetimizi artırmamız için buyurmuş olduğu şu sözler ne kadar da ibretli bir talimattır. Nihayet ben bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından bilmeyerek bir şey almışsam, işte malım, gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevimli olanınız, varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Zira Rabbime ancak bu sayede helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam mümkün olacaktır buyurmuşlardır. Bu sözleri dinleyen bir adam ayağa kalkarak bir kişi sizden istekte bulununca ona 3 dirhem vermemi emretmiştiniz. Ben de vermiştim dedi. Bunun üzerine kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam doğru söylüyorsundur. Ey Fadl bin Abbas, buna 3 dirhem ver buyurdular. Sonra da şöyle dua ettiler. Allah'ım, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan kime ağır bir söz söylemiş veya onu incitecek şekilde vurmuşsam, sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete vesile kıl. Allah'ım, ben hangi mümine ağır bir söz söylemişsem, o sözümü kıyamet gününde kendisi için sana yakınlık vesilesi eyle. Amin.

alt kademesindeki bir kimseden en üst kademesindeki idarecilere varıncaya kadar herkesin ibret alması gereken bir numunedir. Ne büyük bir fazilettir ki bütün alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teyidi ilahiye mazhar olmasına ve bütün masumiyetine, yani günahlardan korunmuşluğuna rağmen üstünde kul hakkı olabileceğini ifade buyurmuş ve ashabına kimin hakkı varsa gelip kendisinden almasını açıkça ilan etmiştir. Böylece helalleşmenin ehemmiyetine müstesna bir misal olmuştur. Bu sebeple insan bilerek veya bilmeyerek bir kul hakkına girmişse vakit kaybetmeden ve ne pahasına olursa olsun mutlaka helalleşmeli, sonra da tevbeye sarılmalıdır. Zira dünyada utanmak ve sıkıntı çekmek ahirettekilerin yanında çok basit kalır. O gün boynuzsuz koyun bile kendisine zarar veren boynuzlu koyundan hakkını alacak ve hiç kimsenin hakkı hiç kimsede kalmayacaktır.

0: İslam dininin şiddetle sakındırdığı suçların başlıcalarından biri böylece kul hakkıdır. Hatırdan çıkarılmamalıdır ki kullarına haklar veren Cenab-ı Hak, hakkı çiğnenen mazlumların daima yanı başında durmaktadır. Dünya hayatında yakayı kurtardığını sananlar, ilahi huzurda kul hakkı dolayısıyla hesap vereceklerini asla ama asla unutmamalıdırlar. Ya Rabbi, kul hakkına girmekten bizleri muhafaza buyur. Rahmetine nail olacak bir hayat yaşayıp cümlemizi sevdiğin, sevdirdiğin ve sevindirdiğin salih kullar zümresine ilhak eyle. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Terhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
3: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi, Esenyurt.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.

0: da güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
2: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın.

0: ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
1: İslam'dan başka hayat düzeni,
0: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu
0: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
1: Kabul etmeyin.
0: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44,
7: İstoç. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle
17: hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
18: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Kul hakkı hassasiyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabıyla sohbet ederken onlara kul hakkı hususunda gösterilmesi gereken titizlikle alakalı Beni İsrail'in salihlerinden iki kişi arasında cereyan eden şöyle bir vak'a nakletmiştir. Sizden önce yaşayanlardan bir kişi bir kimseden gelir getiren mülk satın aldı. Bu akarı satın alan kimse orada toprağa gömülü bir vaziyette içinde altın bulunan bir küp buldu. Toprağı kendisine satan kimseye gelerek altınını al, ben senden toprak satın aldım, altınını satın almadım deyince arsayı satan kimse ben sana araziyi içinde bulunan her şeyiyle birlikte sattım dedi. Kul hakkı ve helal lokma hususunda takva sahibi olan bu iki kişi aralarında anlaşamayınca bir hakime müracaat ettiler. Hakim onları gıpta ve hayranlıkla dinledikten sonra sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Onlardan biri oğlunun, diğeri de kızının olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakim, oğlunuzla kızınızı evlendirin. Bu paradan ikisi için harcayın ve tasaddukta bulunun dedi. İşte İslam'ın mümin gönüllere yerleştirmek istediği gönül hassasiyeti budur. Bir müddet sonra bırakılıp gidilecek ve zerrelerine kadar hesabı verilecek olan fani nimetler yüzünden ebedi hayatını tehlikeye atmama ferasetinin canlı bir misalidir bu. Günümüz maddeci ve menfaat perest zihniyetinin kabına varamayacağı bir gönül olgunluğudur aynı zamanda.

fani hevesler uğruna ilahi hudutları çiğnemenin ne kadar dehşetli bir aldanış olduğunu ümmetine her fırsatta tebliğ buyuran Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bizzat kendi hayatlarında kul hakkı hassasiyetinin müstesna örneklerini sergilemişlerdir. Nitekim kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce müminlere yaptığı son hitabında dahi kul hakkına riayeti vurgulaması bu hususta ne kadar hassas olduğunun en bariz misallerinden biridir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu son hitaplarında bir ara şöyle buyurdular: "Ey insanlar, kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ötesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır. Sonsuz bir saadet diyarı olan ahiret yurdu yanında geçici dünya hayatının hangi güzelliği kayda değerdir ki? Bu hakikat dolayısıyla insan kendisine bir defaya mahsus olarak ihsan edilmiş olan şu hayatı en güzel bir surette ameli salihlerle değerlendirmeye gayret etmeli, temiz bir vicdanla huzuru ilahiye çıkabilmenin arzusu içinde olmalı."

İnsan bu fani aleme gözlerini kapatıp toprağın sinesine gömüldüğünde bu dünyada işlemiş olduğu hayır ve şerri yanı başında bulacaktır. Hayır dosyalarıyla sonsuz bir mutluluk ve huzur duyarken, şer dosyaları ve bilhassa kul haklarından dolayı da tarifsiz bir hüzün ve pişmanlık yaşayacaktır. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatları esnasında iki hususu sesleri duyulamayacak hale gelinceye kadar tekrarlamışlardır. Bunlardan birincisi, emriniz altındakilerin hukukuna dikkat edin. Bunlardan ikincisi ise namazdır. Bu titizlik içerisinde bilhassa ağza giren lokmaya ve beraber olunan kişilerin hal ve hareketlerine dikkat etmek gerekir. Çünkü insan hayatı boyunca bu iki şeyin kuvvetli tesiri altında bulunmaktadır. Nitekim yenilen lokma, helaliyeti nispetinde sahibini helale, haramlığı ölçüsünde de sahibini harama sürüklerken, beraber bulunulan kişilerle olan yakınlık da zamanla zihni yakınlığa ve daha sonra kalbi yakınlığa dönüşür. Bunun için salih ve sadıklarla beraber olmaya gayret etmek lazımdır. Bunun yanında kul hakkı irtikabı da insanın maneviyatı üzerinde menfi bir tesir icra eder ve çok ağır bir sorumluluk yükler. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının başlıca sebebi, harama, şüpheli şeylere ve kul hakkına yeterince dikkat etmemeleridir. İbadetlerde huzur ve huşu halinde bulunabilmek, zevkle ve gözyaşı dökerek Allah'ın emirlerini ifa edebilmek, ancak kul hakkından sakınarak titiz bir takva hayatı yaşamaya bağlıdır.

Gözümüzün ve gönlümüzün nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim kul hakkı hususundaki hassasiyetimizi artırmamız için buyurmuş olduğu şu sözler ne kadar da ibretli bir talimattır. Nihayet ben bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından bilmeyerek bir şey almışsam işte malım. Gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevimli olanınız varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Zira Rabbime ancak bu sayede helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam mümkün olacaktır buyurmuşlardır. Bu sözleri dinleyen bir adam ayağa kalkarak bir kişi sizden istekte bulununca ona 3 dirhem vermemi emretmiştiniz. Ben de vermiştim dedi. Bunun üzerine kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam doğru söylüyorsundur. Ey Fadl bin Abbas, buna 3 dirhem ver buyurdular. Sonra da şöyle dua ettiler. Allah'ım, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan kime ağır bir söz söylemiş veya onu incitecek şekilde vurmuşsam, sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete vesile kıl. Allah'ım, ben hangi mümine ağır bir söz söylemişsem, o sözümü kıyamet gününde kendisi için sana yakınlık vesilesi eyle. Amin.

Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emsalsiz davranışı toplumun en alt kademesindeki bir kimseden en üst kademesindeki idarecilere varıncaya kadar herkesin ibret alması gereken bir numunedir. Ne büyük bir fazilettir ki bütün alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teyidi ilahiye mazhar olmasına ve bütün masumiyetine yani günahlardan korunmuşluğuna rağmen üstünde kul hakkı olabileceğini ifade buyurmuş ve ashabına kimin hakkı varsa gelip kendisinden almasını açıkça ilan etmiştir. Böylece helalleşmenin ehemmiyetine müstesna bir misal olmuştur. Bu sebeple insan bilerek veya bilmeyerek bir kul hakkına girmişse vakit kaybetmeden ve ne pahasına olursa olsun mutlaka helalleşmeli, sonra da tevbeye sarılmalıdır. Zira dünyada utanmak ve sıkıntı çekmek ahirettekilerin yanında çok basit kalır. O gün boynuzsuz koyun bile kendisine zarar veren boynuzlu koyundan hakkını alacak ve hiç kimsenin hakkı hiç kimsede kalmayacaktır.

0: İslam dininin şiddetle sakındırdığı suçların başlıcalarından biri böylece kul hakkıdır. Hatırdan çıkarılmamalıdır ki kullarına haklar veren Cenab-ı Hak, hakkı çiğnenen mazlumların daima yanı başında durmaktadır. Dünya hayatında yakayı kurtardığını sananlar, ilahi huzurda kul hakkı dolayısıyla hesap vereceklerini asla ama asla unutmamalıdırlar. Ya Rabbi, kul hakkına girmekten bizleri muhafaza buyur. Rahmetine nail olacak bir hayat yaşayıp cümlemizi sevdiğin, sevdirdiğin ve sevindirdiğin salih kullar zümresine ilhak eyle. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
12: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
13: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.

0: Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yestevil bahran. Hâzâ azbun furâtun sâ'iğun şerâbuhu ve hâzâ milhun ucâc ve min kullin te'külüne lahmen tariyen ve testahricune hilleten telbesuneha ve teral fülke fihi mevâhira litebtevû min fadlihi ve leallekum teşkurun. Rabbimiz Teala bu ayette İki denizin bir olmadığını bize haber veriyor. Bu iki deniz, birisi tatlı sulu, diğeri ise acı suludur. Ve Rabbimiz Teala onların özelliklerini şöyle anlatır. Ve ma yestevil bahran. İki deniz bir olur mu? Olmaz. Hâzâ azbun furât. İşte tatlı su. Sâ'iğun şerâbuhu. İçimide ne hoş, ne güzel. Ve hâzâ milhun ucâc. İşte tuzlu ve acı su. Ve min küllin. Her ikisinden de, tatlı sulardan da, acı sulardan da, denizlerden de, göllerden de, ırmaklardan da te'külüne lahmen tariyen, taptaze et yersiniz. Balıkların her cinsi. Allahu Teala'nın bir lütfu. Tatlı sulardan da çıkar balıklar, acı sulardan da. Tatlı sulardaki balıklar ayrı bir güzel, diğerleri de öyle. Ayrıca ve testahricune hilleten, acı sulardan, tuzlu sulardan ve denizlerden de süs çıkartırsınız. Telbesuneha ve onu da takınırsınız. İnci mercan gibi. Bu da size Allah'ın bir lütfu. Dahası denizlerle ilgili nimet, önce taptaze etler, balıklar ve denizlerden, göllerden Müslümanlara helal kılınan hayvanlar. Sonra denizlerden çıkartılan süs eşyaları ve üçüncü olarak veteral fülke. O denizlerde, göllerde görürsün gemiyi. Fihi mevâhira. O suyu yara yara gidiyor. Litebtegu min fadli. Allah'ın fazından, lütfundan aramanız için. Ve lealleküm teşkurun. Böylece siz Allah'a şükredersiniz. Allah nimetlerini saydı bizlere. Denizlerdeki nimetlerini. 11.

Ayette bizi topraktan yarattığını, bir nutfeden var ettiğini, erkekler ve kadınlar olarak ayrı cinslerde var ettiğini söylemişti. Ve hayatın ve ölümün sahibi de kendisiydi. Bizlere ne kadar ömür vereceğini o biliyordu. Bizlerin Allah tarafından verilen ömürde nimetlere ulaşması da yine onun lütfuyla olacaktı. O var eden olduğu gibi var olunan hayatın devamı için şartlarını hazırlayan da odur aynı zamanda. İşte şartlardan burada sadece bir tanesi. Acı ve tatlı sulu denizlerden, göllerden Allah'ın nimetleri. Ve istiyor ki Allah, biz ona şükredelim. O denizlerden, o göllerden, o taptaze et olarak yiyeceğimiz nimetleri vermeseydi, o denizlerden, o güzelim süs eşyalarını yaratmasaydı ve o denizlerin, göllerin üzerinde bir geminin var olabilmesi için yasayı, kanunu çıkartmasaydı ve su üzerinde hiçbir şey tutmasaydı ve suyun üzerinde hiçbir madde duramayacak olsaydı, insanlar acaba denizlerde, göllerde nasıl yolculuk yapacaklardı? Sure Fatır ayet 13. Yûlicü leyle finnehâr ve yûlicü nehâra filleyl ve sehhara şemse vel kamar. Gece ve gündüz, güneş ve ay, bunlar da Allah'ın ayetlerinden. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katan ve birbiri ardında peşi sıra götüren Allah'tır. Ve hiç düzende bozulmuyor. Geceye gündüzün müdahalesi, gündüze de gecenin etkisi söz konusu değildir. Her ikisi de Allah'ın yasasına göre hareket ederler. Ve her ikisi, gece ve gündüz, insanların ömrünün belki en küçük birimi. Ve o gece ve gündüzü var etmediği an, hayatın biteceği andır. Yine ayrıca güneşi ve ayı da emrinde tutan ama insanlık için var eden yine Allah'tır. Güneş ve ay da onun emrindedir. Güneşin ısısı ve ışığı, ayın nuru ve ışığı Allah'ın emrine boyun eğmelerindendir. Allah'ın emrine boyun eğen güneş ve ay insanlar için yaşama şartlarını hazırlarlar. Gece ve gündüz gibi. Kullun yecrili ecelin müsemma. Ama her biri, gece, gündüz, güneş ve ay kendileri için yazılmış ecele doğru giderler. Ve onlar için de ecel vardır. Onlara bağımlı olarak yaşayan insanların eceli olduğu gibi. Bir gün güneş bitecek. Bir gün ay da bitecek. Bir gün gündüz son bulacak. Bir gün gece de son bulacak. Ve gecenin ve gündüzün, güneşin ve ayın şartlarını hazırladı. İnsanlık hayatı da şüphesiz ki son olacaktır bir gün. Ve o sonun adı da kıyamettir. Zalikumullah. İşte geceye, gündüze, güneşe ve aya hakim olan ve onları var eden Allah Rabbinizdir. Zalikumullah. Bu Allah Rabbukum, Rabbinizdir. Lehul mülk. Mülk de ona aittir. Mülkün sahibi odur. Güneşin sahibi, ayın sahibi, gecede ve gündüzde var olanın sahibi, görünenin ve görünmeyenin sahibi Allah'tır. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ, Allah'ı bırakıp da tapındıklarınız ise, bu sefer
Allahu Teala nankör insanlığa seslenir, inkarcı insanlığa seslenir. Allah'a ortak koşan, Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayan, Allah'ın elçilerini dinlemeyen kimselere seslenir. Vellezine ted'une min dunihi, Allah'ı bırakıp da tapındığınız varlıklar, Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardığınız varlıklar, Allah'ı bırakıp da tanrılaştırdığınız, ilahlaştırdığınız varlıklar, güçlülerdir, kuvvetlilerdir, sahiplerdir, maliklerdir diyerek emir ve yasaklarına boyun eğdiğiniz kendi hemcinsleriniz olan varlıklar, yani insanlar, ma yemlikune min kıtmir, çok basit bir şeye bile sahip olamazlar ve malik değiller. Hurma çekirdeğinin bir noktasına bile, bir zarına bile sahip değiller. Nasıl oluyor da insanlar hiçbir şeye sahip olmayan varlıklara her şeyin sahibi varlık gibi ilahlık ve rablik veriyorlar? Doğrusu çok akıllı yaratılan, çok şerefli yaratılan bir insana bu tavır hiç yakışmıyor. Hiçbir şey bilmeyen bir varlık olarak yaratılsaydı, aklı olmayan, düşüncesi olmayan, Allah'tan gelen bilgileri kavrama gücü olmayan biri olarak yaratılsaydı insanlar, işte hiçbir şeye malik ve sahip olmayan, hiçbir şeye gücü yetmeyen, yaratılışı topraktan olan ve sonunda da yine toprak olacak olan ve sonra diriltilip hesaba çekilecek olan insan varlığını göklerin, yerin, zamanın, mekanın, ayın, güneşin sahibi ve maliki olana denk tutmazlardı. Ve o sahip ve malik gibi, o Allah gibi insan varlığına da yetkiler vermezlerdi. Ama insan, o akıllı insan, o firasetli insan, o şerefli olarak yaratılan insan, nedense kendi özgür iradesiyle Allah'ın verdiği o üstün yetenekleri bir tarafa bırakıyor da kendini aşağıların aşağısına götürecek bir hayatın içine yönlendiriyor. Şüphesiz bunda suçlu kendisidir. Ve bu suçunda da Allah'ı kendisine ortak tutamaz. Sen beni bu hale getirdin diyemez. Çünkü Allah onu en şerefli bir şekilde var ettiğini, yarattığını söyledi kitaplarında ve son kitabında. Şerefli olarak yaratılan insanın şerefini koruma yollarını da gösterdi. İman ve teslimiyet ve İslam olarak bir hayatı yaşama. Ama nedense insan varlığı Allah'ın kendisine lütfu ve nimeti olan bu iman, teslimiyet ve İslam'dan uzaklaştı. Yaratılışındaki şerefi, üstünlüğü terk etti ve kendi özgür iradesiyle aşağıların aşağısına yuvarlandı. Allahu Teala'nın insanın aklını tekrar erdirmek için indirdiği ayetler işte Fatır suresinde devam ediyor. Sure Fatır ayet 14. İn ted'uhum, Allah'ı bırakıp da tapındığınız varlıkların hiçbir şeye sahip olmadığını ve hiçbir şeye malik olmadıklarını söyledikten sonra ve yine insanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları varlıkların özelliklerinden olmak üzere اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ, siz onlara dua etseniz, yalvarıp yakarsanız da onlar sizin dualarınızı işitmezler. وَلَوْ سَمِعُوا, işitseler dahi مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, size icabet edemezler, size cevap veremezler. İnsanlar İnsanları tanrılaştırırken nedense insanlık gücünü hiç hesaba katmıyor. İnsanlığın gücü nedir ki? Kendine bile fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen bir varlık
kendi istek ve arzularını yerine getirmede aciz olan bir varlık nasıl olur da başkalarının istek ve arzularını yerine getirebilir ki? Kaldı ki tanrılaştırılan insan çoğu zaman bütün insanların ortasında var olan bir insan değil. O kendisine verilen makamla zaten insanlardan ayrı. Tanrı insana yaklaşmak bile mümkün değil. Bir köyde, bir kentte, bir ülkede ya da bir dünyada bunu her zaman görebilmek mümkün. Tanrılaştırılan insan kendisini tanrı kabul eden diğer insanlardan bir defa ayrıcalıklı olduğunu hem kendisi kabul etmeye başlar ve hem de diğer insanlar bunu kabul eder. Zaten ayrıcalıklı olmasaydı tanrı olamazdı derler. Ayrıcalıklı tanrı insan ise insanların her zaman ulaşabileceği ve her zaman istek ve arzularını bildirebileceği bir özellikte değildirler. Ve işte Allahu Teala onların bu özelliklerini hatırlatır insanlara. O tanrı diye kabul ettiğiniz sizin gibi olan insanlara yalvarıp yakarsanız da zaten yalvarış ve yakarışınızı işittiremezsiniz. Onlar sizden çok uzaklarda. Onlara yaklaşamazsınız bile. Siz kulsunuz o tanrı. Tanrılığını üstelik sizden ayrıcalıkta buluyor ve tanrılığını devam ettirmede ancak sizden ayrıcalıklı halini devam ettirirse mümkün olabileceğini biliyor. Kaldı ki haydi istek ve arzunuzu ulaştırdınız. Bir şeyler istiyoruz dediniz. Velev semiyu, yani işittirdiniz, işitmiş olsalar dahi mestecabu leküm, size cevap veremezler ki. Kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, kendi istek ve arzularına bile güçlü ve yetkili olmayan o tanrı insanlar nasıl sizin istek ve arzularınıza cevap verebilsinler ki? Nasıl sizin dualarınıza karşılık verebilsinler ki? Ve yevmel kıyame, kıyamet gününde de yekfurune bişirkiküm, sizin onları Allah'ın ortakları kabul etmenizi onlar reddederler, inkar ederler. Biz kendimizi Allah'ın ortağı falan kabul ettirmeye çalışmadık. Ve biz gelin bizi ilah tanrı kabul edin falan demedik derler. Çünkü o gün görürler ki kendilerinin dünyadaki tanrılıklarının o ahiret günlerinde hiç mi hiç geçerliliği yok. Orada tek tanrı var. Orada tek ilah var. Dünyada da tek tanrı vardı. Tek ilah vardı. Ama nedense o insanlar bunu dünyada bilemiyorlardı. Ve la yunebbiyüke mislu habir. Habirin benzeri, bu haberleri verenin benzeri bir kimse sana başka türlü haber verebilir mi? Kimse Allah gibi haber veremez. Kimsenin Allah gibi bir özelliği yok. Allah'tır habir, Allah'tır alim, Allah'tır tek Rab. Sure Fatır, ayet 15. Ya eyyühennas, ey insanlar, ey tanrılaştırılan insanlar, ey insanları tanrılaştıranlar, ey fakirler, ey zenginler ve ey Müslümanlar ve ey Rabbimiz Allah diyenler, ey tüm insanlık, ya eyyühennas, entümül fukarâ'u ilallah, vallahu huvel ganiyyul hamid. Sizler hepiniz Allah'a muhtaç olan kimselersiniz.
Allah'ın karşısında fakir kimselersiniz, muhtaçlarsınız ve hayatınızda Allah'a, hayatınızın devamında Allah'a, hayatın devamı şartlarında Allah'a, önümünüzde Allah'a muhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah, o Allah, ganidir, zengindir, hamiddir, övgüye layıktır. Zengin Allah'tır, siz değil. Sizler fakirsiniz. Övülecek varlık, hamd edilecek varlık Allah'tır, siz değil. Siz ancak Allah'ı övmekle sorumlusunuz. Sizin hamd edilecek bir özelliğiniz yok ki. Sizin nimette sahip olma, nimet verme gibi hiçbir özelliğiniz yok. Nasıl olur da siz kendinize övgüler istersiniz ve Allah'a değil de kendinize şükredilmesini, kendisine hamd edilmesini ve kendinizin yüceltilmesini istersiniz ki? Eğer siz nimet ulaştıranlarsanız buna hakkınız vardır. Eğer oğlunuza erkeklik özelliğini siz vermişseniz, kızınıza kız ve kadın olma özelliğini siz vermişseniz, oğlunuzun ya da kızınızın bir düğününde oğlunuz ve kızınız Allah'a değil de size hamd etsin. Eğer siz beraberinizde olan insanlara rızık verme gücüne sahipseniz, onlar rızka ulaştıkları zaman Allah'a değil de size hamd etsinler, size şükretsinler. Eğer siz bir yakınınızın hastalığına şifa verecek güçteyseniz, o yakınınız hastalıktan kurtulduktan sonra Allah'a değil de size şükretsin, size hamd etsin. Eğer siz birilerine ilim, hikmet verebiliyorsanız, o birileri ilme ve hikmete ulaştıktan sonra o ilmi ve hikmeti veren olarak size hamd etsin, size şükretsin, Allah'a değil. Ama var mı içinizde böyle güçlü birisi, ilim ve hikmet verebilecek birisi, hastalara şifa verebilecek birisi, açları doyurabilecek birisi, susuzların su ihtiyacını giderebilecek birisi, yok olanları var edebilecek birisi var mı Allah'tan başka? Yok. Herkes Allah'a muhtaç. Zengin Allah, o zaman nimetler ondan gelir ve övülecek varlık da odur. Sure Fatır ayet 16. İnyeşe, dilerse o Allah yuzhibküm, sizi giderir. Yani şu varlığınızı yok eder. Siz yok olursunuz bir anda. Ve yeti bi halkın cedid, ve sizin yerinize yepyeni bir yaratılışta başka varlıkları yaratır. Başka varlıkları var eder. Buna da engel olabilir misiniz? Sure Fatır ayet 17. Ve ma zalike alallahi bi aziz. Bu Allah'a zor gelen, güç gelen bir şey değildir. Allah dilerse şu anda dünyadaki bütün insanlığı ve şu alemdeki bütün cinleri yok eder, öldürür, helak eder ve bütün insanlık ve bütün cinler yerine ya aynı cinsten ya da başka cinslerden varlıklar yaratır ve Allahu Teala şu varlığı yok ederken, yeni bir varlığı var ederken de hiç zorlanmaz. Çünkü onun gücünün ve kuvvetinin sınırı yoktur. Sure Fatır ayet 18. Ve la teziru vaziratun vizra ukra. Hiçbir yük taşıyan kimse bir başka kimsenin yükünü taşımaz. Yarın mahşerde hesabınız görülürken herkes kendi amelleriyle Allah'ın huzurunda yerini alacak
ve hiçbir kimse bir diğer kimsenin günahını yüklenip de onu kurtarabilmeyecek. Onu kurtarmaya gücü yetmeyecek. Ve in ted'u müfkaletün ilâ himliha, ağır yükü olan, günahı fazla olan bir kimse, yükünün hafifletilmesi için birilerini çağırsa, yani analar kızlarını, oğullarını, babalar kızlarını, oğullarını çağırsa, oğullar kızlar ana babalarını çağırsa, kardeşler kardeşlerini çağırsa ve dünyada birbirleriyle adeta can ciğer dost olanlar orada hemen o en yakın dostunu çağırsa, işte şu benim yükümü biraz hafifletirsen ben kurtulacağım ve cennete gideceğim, ne olur benim günahlarımdan biraz yüklen dese, la yuhmel minhu şey'ün velev kâne zâ kurba, davet edilen ne olur şu yükümden birazını hafiflet diye yalvarıp yakarılan kimse, en yakın akrabalardan bile olsa, ana olsa, baba olsa, kardeş, oğul, kız, torun olsa, hiç mi hiç ne o davete icabet eder ne de o kimsenin yükünü taşır ve onun yükünü hafifletir. O kendi başının derdindedir. O kendi yüklerinin sıkıntısındadır. O kendini kurtarmak istiyor cehennemden. Bir de başkasının yükünü alıp da cehenneme mi gitsin? O zaman kime hamd edeceksiniz ey insanlar? Kime şükredeceksiniz ey insanlar? Kimi yücelteceksiniz ey insanlar? Sanki onun cevabı olarak geldi. 15. ayette ya eyyühennas entümül fukara'u ilallah vallahu huvel ganiyül hamid dedi Allah. Ve bu 18. ayette de işte Allah'a muhtaç olan sizler yarın Allah'ın vereceği hükümde de ancak onun verdiği hükme razı olmak zorundasınız ve siz hiçbiriniz bir diğerine yardımcı olabilecek güç ve kuvvette de değil diyor adeta ayetler. İnnemâ tunzirullezîne yahşevne rabbehum bil gayb ve ekâmussalâ. İşte sen ey Resul, böyle bir sona doğru giden bu insanlık içinden ancak Rablerine gayb olduğu halde saygı da kusur etmeyen, Rablerinin huzurunda saygı ile duran, Rabbini memnun etmek isteyen kimseleri ve bir de bu özellikleriyle namazı ikame eden kimseleri uyarabilirsin. Ya değilse gayba iman etmeyen, vahye inanmayan, Allah'a ahiret günlerine iman etmeyen ve namazı da ikame etmeyen kimseleri sen uyaramazsın, onlara söz de dinletemezsin. Ve hem de şunu da bil sen ve başkasına da bildir ki ve men tezekke fe innemâ yetezekke li nefsi, kim varlığını, nefsini arındırırsa, temizlerse, yani Allah'ın kendisine verdiği gün ve geceleri, Allah'ın kendisine verdiği varlığını Allah adına yaşatırsa ve tertemiz bir hayatı seçerse, muhakkak ki o kimse kendi nefsi için temizliği seçmiştir ve kendi nefsi için arınmış demektir. Allah-u Teala'nın hiçbir kimsenin arınmasına ve temizlenmesine ihtiyacı yoktur. Bütün dünya insanlığı en kötü insan, en pis insan gibi olsa da Allah'a zarar veremezler. Bütün dünya insanlığı en temiz insan gibi olsa da yine Allah-u Teala'ya fayda veremezler. İyiler kendilerine iyilik yaparlar, kötüler de kendilerine kötülük yaparlar. Ve ilallahil masir, dönüş Allah'adır ve herkes Allah'ın huzurunda bir gün yerini alacaktır. Ve iyiler iyiliklerinin, kötüler de kötülüklerin karşılığını görecektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yestevil a'ma vel basir. Veled zulümatu velen nur. Veled zillu velel harur. Ve ma yestevil ahya'u velel emvat. İnnallâhe yusmi'u men yeşâ. Ve ma ente bi müsmi'in men fil kubur. İn ente illa nedir. Sure Fatır, ayet 19 ve 23 arası. Ayetlerin hepsini birlikte okudum. Çünkü hepsi sanki bir anlam üzerine yoğunlaşmış. Allah'ın izniyle birlikte anlamaya çalışacağız. Rabbimiz Teala değerlendirir. Değerlendirmeyi O yapınca, O'nun değerlendirmesini kabul etmek de bize düşer. Ha, O'nun değerlendirmesini kabul etmeye de biliriz. Kendimizin bileceği bir iş. Ama bilelim ki O'nun değer yargısını kabul etmeyenler bir gün O'nun hükmüyle cehenneme giderken eyvahlar diyecekler. Bu dünyada O'nun değerlerini, O'nun değer yargılarını, O'nun hükümlerini kabul edenler ve O'na göre güçleri nispetinde yaşamaya çalışanlar ise ahiret günlerinde O'nun hükmüyle yine hükmü O verecek, cennetlere giderler. Burada serbestlik var, özgürlük var. İnsanlar istedikleri değer yargısını kabul edebilirler. Yani ya Rabbi, senin dediğin doğru da diyebilirler ki doğrusu olan budur. Yahut derler ki ya Rabbi kusura bakma, sen bu işi bilmiyorsun. Biz, yani insanlık, bu işi daha iyi biliyoruz. Bizim değer yargımız daha doğru da diyebilirler. Yahut da hiç mi hiç Allah'a hesaba katmadan, ismen bile gündeme getirmeden, biz varsak bu dünyada, dünyayı biz değerlendiririz. İyilik ve kötülüğün anlamına biz karar veririz. Bizim iyi dediğimiz iyidir, bizim kötü dediğimiz kötüdür de diyebilirler insanlar. Allah bu konuda herkese özgürlük vermiştir. Ama kendisinin razı olduğu yolun, kendisinin değerlerinin kabul olduğu bir yol olduğunu da bize bildirmiştir. İşte O değerlendirir ve şöyle sorar. Ve ma yestevil ama vel basir. Yahut şöyle değerlendirir desek herhalde daha doğru söylemiş oluruz. Kör ile gören bir olmaz. Bir olur mu? Olmaz. Bir tarafta görmeyen bir insan ve öbür tarafta gören bir insan. Bunu ilk önce maddi olarak değerlendirelim dilerseniz. Sonra da manen, ruhen ya da dinen değerlendirelim ki Rabbimiz Teala'nın buradaki kör ve görenden ve sonraki değerlendirmelerden hep konuyu İslam ve inkarla birlikte düşünmemizi isteyecek. Kör olan bir kimse, Kur'an'a ve peygambere kör olan, Kur'an'ı, ayetleri görmeyen, peygamberi, sünnetini görmeyen, tanımayan bir kimseyle Kur'an'a ve peygambere inanan, Kur'an'la ve peygamberle, ayetlerle ve hadislerle gören bir kimse bir olur mu? Madde olarak da bir olmaz, din olarak da bir olmaz şüphesiz. 20. ayet sure Fatır. Vele zulümatu velen nur. Karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Allah karanlığı çoğul olarak zikretti. Aydınlığı da tekil olarak söyledi. Ve buradan şunu da öğretti ki bizlere, bu yaşadığınız dünya hayatında benim razı olduğum aydınlık bir yol, Sırat-ül Müstakim, tektir, İslam'dır ve doğru Hazreti Adem'den kıyamete kadar tek olarak devam edecektir
Sırat-ı Müstakim ve İslam. Bir ismiyle Es-Sırat-ül Müstakim, diğer genel ismiyle İslam. Ama bunun karşıtı olan dinler çok. İşte Allah kendi dinini aydınlık bir din, karşıt dinleri ise karanlıklar dini olarak ifade ediyor ve karanlıkları da çoğul olarak söylüyor ve bize şunu öğretiyor ki İslam'ın karşısında akla hayale gelmedik sayıda dinler olabilir. Hangisi olursa olsun fark etmez. Hepsi karanlıkların ancak ifadesiyle tanımlanabilir ve karanlıklar dini, yani şirk ve küfür dinleri, Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Sabiilik, Kur'an'da bunlar zikredilir ve bunun dışında bütün dünyada Hazreti Nuh'tan itibaren kıyamete kadar da devam edecek olan bütün dinler Allah katında karanlıklardır ve kendi dini ise aydınlıktır ve bu ikisinin de bir olmadığını söylüyor. Vela zulümatu velen nur. Ve değerlendirme devam ediyor. Sure Fatır ayet 21. Vela zillu velel harur. Gölge ve sıcaklık bir değildir. Bir olur mu? Bir yaz mevsimini düşünün. Ve gölgede insanların oturamayacağı şiddetli sıcaklıkları düşünün. Ve işte o sıcaklıklar içinde bir gölgelik var ve bir de güneşin altı var. İkisi bir olur mu? Şüphesiz bir olmaz. Ve yine bu hararet ve gölge bize Allah-u Teala'nın ahiret günlerinde vaat ettiklerini hatırlattı. Gölgeler cennette, ateş ve sıcaklık ise cehennemde. İkisi bir olur mu? Sure Fatır ayet 22. Ve ma yestevil ahya'u velel emvat. Dirilerle ölüler bir olur mu? Körle gören bir olmazsa, karanlıklarla aydınlık bir olmazsa, gölge ile ateş bir olmazsa, şüphesiz ki dirilerle ölüler de bir olmayacaktır. Kimse herhalde ölülerle diriler birdir, fark etmez, ha ölü olalım ha diri olalım diyemez. İslam diriliktir. İslam hay olan Allah'tan başka, diri olan Allah'tan başka ilah kabul etmemektir. İslam'ın dışındaki tüm dinler ise ölüdür. Çünkü ölümlü olan insanları Rab ve ilah kabul ediyorlar. Ölümlü olan insanların Tanrı olarak kabul edildiği bir din de ölü bir dindir. Ve Allah'ın diniyle insanların dini, Allah'ın Rab ve ilahlığıyla insanların Rab ve ilahlığı bir olamaz. İnnallâhe yüsmi'u men yeşâ. Allah isteyen her kimseye işittirir. Kim Allah'ın ayetlerini dinlemek isterse, kim canlı ve diri kalmak isterse, kim gölgelerde gölgelenmek isterse, kim aydınlık bir yolda yürümek isterse, kim gören bir göze ve basirete sahip olmak isterse, işte bu gibi kimselere Allahu Teala sözlerini işittirir, ayetlerini ulaştırır. Ve ma ente bi müsmi'in men fil kubur. Ama sen ey Resul, ama sen ey Müslüman, kabirlerde olana işittiremezsin. Yani ölü bir hayatı yaşayan kimseye sen nasıl işittireceksin ki? Ölü, adam ölü. Gözü görmüyor, kulağı işitmiyor, kalbi anlamıyor, duymuyor. Üstelik karanlıklar içinde, üstelik ateşe doğru gidiyor.
Sen inadına dinlememeyi seçen, inadına duymamayı seçen, inadına körlüğü ve karanlıkları seçen bir kimseye işittirebilir misin? Sure Fatır ayet 23. İn ente illa nedir? Sen ancak uyarıcısın ey Resul. Sen ancak uyarıcısın ey Müslüman. Sen o körlere, o sağırlara, o karanlıkları seçenlere, o ateşe doğru yolculuk yapanlara, o ölü bir hayatı yaşayanlara gidersin. Onları diriltecek, onları aydınlığa kavuşturacak, onları cennetlere sevk edecek, onları diri tutacak, onlara işittirecek, onlara gördürecek olan ayetleri okursun, duyurursun. Onlar da kabul ederler, diriliği ve görmeyi seçerler. Ne âlâ ve güzel. Ama yok, onlar kabul etmezlerse, senin uyarılarını, senin okuduğun ayetleri reddederlerse, yani tekrar ölümü, ölü bir hayatı ve körlüğü seçerlerse, yine kendilerinin bileceği bir iş, diyor Rabbimiz Teala bu ayetlerde anladığımız kadarıyla. Sure Fatır ayet 24. İnna erselnake bil hakkı beşiran ve nedira. Biz seni ey Resul bir müjdeci, bir uyarıcı olarak hem de hakla Resul gönderdik. Seni hak bir elçi gönderdik. Elçiliğin haktır. Çünkü seni elçi gönderen Allah hak. Seni elçi gönderen Allah'ın yaratması da hak ve seni elçi olarak göndermesi de hak. Ve biz seni hak bir elçi olarak gönderdik. Yine inişinden sana gelinceye kadar Muhammed Aleyhisselam'a hiçbir ümmeti uyarıcısız bırakmadık. Bir başka ayette de veli külli ümmetin rasul der Allahu Teala. Biz her bir ümmete bir rasul gönderdik. Bu Allah'ın en büyük rahmeti, en büyük nimeti, en büyük lütfu. Ve yine bu Allahu Teala'nın insanlara bir özür fırsatı bile vermeyecek nimeti. Ve yarın hiçbir kimse diyemeyecek ki ya Rabbi ne olur ha bir de bize peygamber gönderseydin. Bize bir uyarıcı gönderseydin de bizim de ahiretten, cennetten, cehennemden haberimiz olsaydı kimse diyemeyecek. Sure Fatır ayet 25. Ben yükezzibuke. Şayet seni yalanlarlarsa ey Resul, şayet Resul'ün getirdiği bir hayat tarzını insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak götüren Müslümanlar, hak yaşayan ve hakça insanlara uyarı yapan Müslümanlar da yalanlanırsa, Allah onlara da diyor ve en yükezzibuke, seni yalanlarlarsa ey Resul ve seni yalanlarlarsa ey Müslüman, fakat kezzebellezine min kablihim, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Yani yalanlayan sadece Mekkeliler ya da yalanlayan sadece şu dünyalar değil, öncekiler de yalanlamışlardı. Câetum rusulühüm bil beyinat ve biz zübüri ve bil kitabil münir. Elçileri onlara apaçık delillerle, kanıtlarla, beyinat ile, beyinelerle, sahifelerle ve aydınlatıcı bir kitapla geldiler. İşte Adem'le başlayan bu risalet, Allah'ın kendisine indirdiği vahiyle, sahifelerle yine uyarıya başladı. Apaçık ayetler, deliller ve sahifeler dönemi bittikten sonra kitap dönemi başladı. Tevrat, Zebur, İncil gibi kitaplar ve yine ayetler, deliller indirildi peygamberlere ve işte sonra Kur'an.
ki öncekini söylüyor Rabbimiz Teala, Kur'an'dan önceki hayatın

0: ve bütün peygamberler Allah'ın kendilerine lütfu ve nimeti olan bilgilerle, vahiyle, ayetlerle, kitapla, sahifelerle ve delillerle kavimlerinin karşısına çıktılar ve onları uyardılar. Sonucu Allah bildirir. Sure Fatır ayet 26. Tümme ehadetüllezine keferu. Sonra kafirleri yakaladım. O kendilerine kitabın, sahifelerin ve delillerin indirildiği ve kendilerine peygamberlerin görevlendirildiği toplumlardan kafirleri yakaladım ve onları bitirdim. Tekefekâne nekir. Benim onları inkârım nasılmış, gördün mü? Bir bak ey Resul ve bir bak ey Müslüman. Bak da artık kabul etmemelerinden dolayı üzülme. Canlar isterse, kabul ederlerse önceki toplumların kabul edenleri gibi sonunda felaha ererler, kurtulurlar. Kabul etmezlerse önceki toplumların kabul etmeyenleri gibi onlar da helak olurlar, giderler. Sure Fatır ayet 27. Elem tera, görmedin mi? Ennallâhe enzele minessemâi mâen. Muhakkak ki Allah gökten su indirdi. Fe ahracnâ bihi semerâtin muhtelifen elvânühâ. Ve gökten indirdiğimiz su ile çeşit çeşit renkleri farklı farklı olan meyveler çıkardık. Allahu Teala'nın anlatımı böyle. Dikkatinizi çekmiştir. Önce diyor ki elem tera dedikten sonra ennallâhe enzele minessemâi mâen. Muhakkak ki Allah gökten suyu o indirdi. Allah suyu indirdi. Devamında diyor ki fe ahracnâ bihi semerâtin, biz o su ile meyveler çıkardık. Muhtelifen elvânühâ. Renkleri çeşit çeşit. Birinde Allah yağmuru indirdi, diğerinde ise bitkileri biz çıkardık. Halbuki biz yağmur indirdik, bitkileri de Allah çıkardı diyebilirdi. Yahut yağmuru Allah indirdi, bitkileri de Allah çıkardı da diyebilirdi. Ama Rabbim böyle anlatıyor ve biz de böyle okuyacağız ve böyle anlamaya çalışacağız onun izniyle. Ve gökten yağmuru indiren o, yerden bitkileri çıkaran da o. Ve minel cibali cüdedun, bidun ve humrun muhtelifun elvanuha ve garabi büsud. Ve dağlarda da Allahu Teala bembeyaz yollar, kırmızı yollar, renkleri çeşit çeşit olan topraklar, yollar var ettiğini ve üstelik simsiyah yolları da yine kendisinin yarattığını söylüyor. O dağlara, o topraklara beyazlıklarını, kırmızılıklarını ve siyahlıklarını veren Allah'tır. O gökten inen su ile toprağın birleşmesinden sonra oluşan bitkilere de meyvelere de çeşit çeşit renkler veren de, çeşit çeşit tatlar veren de Allah'tır. Sure Fatır ayet 28. Ve minen nas ve devabbi vel en'ami muhtelifun elvanuh kezalik. Sadece bitkilerin renkleri mi farklı? Sadece toprağın rengi mi farklı? Yeryüzünde yaşayan insanlar, debelenen tüm varlıklar, haşereler, işte yeryüzünde yaşayan o hayvanlar ve sonra deve, sığır, koyun ve keçi cinsinden tüm hayvanlar da öyle renk renk değiller mi? Onların da renkleri farklı farklı. İşte böyle. Bütün bunları yapan, bütün bu renkleri veren ve bütün bunları yaratan Allah'tır. Ve de bu ayetlerden sonra innema yahşallâhe min ibâdihil ulema, Allah'tan da ancak alim kulları çekinir. Ancak Allah'ın önünde saygıyla duran Allah'ın alim kullarıdır. Çünkü alimler bu ayetleri, bu kitabı, bu sahifeleri, bu delilleri okurlar, Allah'ın ayetleriyle bilgilenirler ve Allah'ın ayetleriyle alim olurlar. O ayetlere göre yaşamak isterler. O ayetleri gündemde tutmaya çalışırlar ve tüm dünyaya gündeme getirirler ve o ayetleri yaşamada samimi davranırlar. Yani alim olurlar da Allah'ın huzurunda saygıyla duruşun, Allah'ın önünde saygılı olmanın, Allah'a kul olmanın, Allah'a hamd etmenin yolundan da ayrılmazlar. İnnallâhe azizun gafur, Allah azizdir, gafurdur. İzzet ve şeref sahibi de Allah'tır, bağışlayan da Allah'tır ve inkarcı kullarından intikam alacak olan da Allah'tır. Sure Fatır, ayet 29. İnnellezîne yetlûne kitâballâh ve kâmussalâh ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniye. Sanki bu ayet bir önceki ayetin şu cümlesindeki kelimeyi açıklıyor. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'ın huzurunda saygıda kusur etmeyen, Allah'a kullukta kusurlu olmamaya çalışan, Allah'ı öven, Allah'a hamd eden, Allah'a şükreden kullar ancak alimlerdir diyordu Rabbimiz Teala. Kimler alim ki kendisi muhakkak ki aziz ve gafur olduğunu da bildirmişti bizlere. Ve 29. ayette sanki alimlerin kimler olduğunu anlatıyor. İşte onlar, Allah bizi alim etsin. İnnellezîne yetlûne kitâballâh, Allah'ın kitabını okuyanlar, öğrenenler, başkasına öğretenler, başkasına gündem yapanlar ve kitabın gereği gibi yaşamaya çalışanlar ve bu işte samimi davrananlar. İnnellezîne yetlûne kitâballâh ve kâmussalâh, namazı ikame edenler, hayatlarında Allah'ın kendilerinden istediği o namaz ibadetini gerçekleştirenler ama namazın dışındaki zamanlarında da aynen namazdaki gibi Allah'a kul köle olanlar, ben fekumim marzaknahum sirran ve alaniye, bizim kendilerine lütfumuz ve nimetimiz olan rızıklardan gizli açık her zaman gece gündüz Allah'ın rızasını aramak gayesiyle harcayanlar. İşte bunlar, yani alimler, Allah'a nasıl kulluk yapmak gerekiyorsa öylece kulluk yapmaya çalışanlar, yercune ticareten len tebur, kaybı söz konusu olmayacak olan bir ticareti, bir kazancı umarlar. Kim böyle hareket ederse, yani kim alim olursa, onun yaşadığı bir hayattan sonunda kayıp beklenmez. Allah'ın kitabını kendine hakim kılan, Allah'ın kitabını dünyaya hakim kılmaya çalışan, Allah'ın kitabını gündemde tutmaya çalışan, Allah'ın kitabı nasıl istiyorsa öylece yaşamaya çalışan, özellikle de namazı ve infakı, namazı ve cömertliği gerçekleştiren ve hayatını Allah yolunda Allah'ın kullarının Müslüman olması için harcayan ve namaz gibi bir hayatla, namaz gibi bir kulluk sembolüyle adeta özdeşleşen insanların yaşadığı hayatta kayıp söz konusu olmayacaktır. Allah'tan umdukları kazançlı bir hayat ve sonunda cennet olacaktır. Ve Allah'ın değerlendirmesi şöyle devam eder. Sure Fatır ayet 30. Liyüveffiyehüm ucurahum. Allah onlara ücretlerinin karşılığını tas tamam verecek. Ne kadar Müslüman oldular, ne kadar kul oldular, ne kadar samimi oldular, tam bu samimiyetlerine, tam bu eylemlerine ve amellerine, imanlarına uygun olarak karşılık verecek ve dahası beyezidehum min fadli, fazlından, lütfundan onlara artırdıkça artıracak, yani 100 üzerinden 70 sanki derecelik bir cennet kazanan bir Müslümana, amelleriyle 70 derece kazanan bir Müslümana Allah fazlından daha fazla, daha fazla kat kat vereceğini vaat ediyor. Zaten dünyadaki değerlendirmesi de öyleydi. Günahları, günahlara sebep olacak davranışları birebir değerlendirirken, sevaba neden olan davranışları ise 1'e 10, 1'e 700 ve daha fazla kat kat değerlendirdiğini söylüyordu Rabbimiz Teala. İnnehu gafurun şekur. Allah gafurdur, bağışlayandır, şükredilecek tek varlıktır ve şükürleri kabul edendir. Af ve afiyet kendisinin emrindedir ve o bağışlarsa kullar bağışlanmış olur. O şükürleri kabul ederse kulların şükürleri de onlar için en büyük kazanç olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

0: Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
0: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: radyo.com. 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz merhamet bir duygu değil, eylem ve sorumluluk çağrısı. Evet, İslam literatüründe merhamet kavramı genellikle kalbin yumuşaklığı ve şefkatli bir tutum olarak algılansa da İslam'ın temel doktrininde merhamet pasif bir duygudan ziyade aktif bir eylem biçimidir. Kur'an-ı Kerim'de hemen her surenin başında yer alan Rahman ve Rahim, esirgeyen ve bağışlayan isimleri evrenin temel yasasının merhamet üzerine kurulu olduğunu göstermektedir. Ancak bu ilahi sıfatlar kuldan da yansıması beklenen bir aktif merhamet modelini de zorunlu kılmaktadır. Merhametin temeline baktığımızda şunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde konuyla alakalı şöyle buyuruyor: yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Sünen-i Tirmizi hadisinde bu hadis-i şerif geçmektedir. Bu hadisi merhameti soyut bir felsefe olmaktan çıkarıp toplumsal bir sorumluluk hukukuna dönüştürmüştür. Burada açıkça hadisten de belirtildiği gibi yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine Peygamber Efendimizin bir başka hadis-i şerifinde merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurarak insanlara merhamet etmenin önemi ortaya çıkıyor. Genelde insanlar işte merhametli olmak lazım. İşte insanlar gerek gazetelerdeki haberlerde, gerek televizyonlardaki haberlerde, gerek internetteki gördüğü haberlerde, okuduğu haberlerde işte İslam coğrafyasındaki zulümler görüldüğünde, okunduğunda ve oradaki haberler iletildiğinde o haberler üzerine insanlar tabii ki doğal olarak tepki gösterebiliyor. İşte böyle olmamalı, bu bir zulümdür, bu bir zalimliktir. İşte yıllardan beri İsrail Gazze'de zulüm yapıyor. İslam'ın İslam coğrafyasında çeşitli yerlerde, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlara zulüm yapılıyor, insanlara zulüm yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir zulüm haberleri ve böyle insanlara zarar veren hususlar gündeme geldiğinde genel olarak tepki gösterilir ve gösteriliyor da. En azından ne deniyor? İşte bu kabul edilir değil, bu bir zulümdür. İşte kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika gibi sözler söylenebiliyor. Burada tabii ki bu duygu olarak da bunu gerektirir. Ancak bu yeterli değil. Yani böyle kınadığımız zaman, olumsuz bir şeyi kınadığımız zaman sadece kınamakla sözel olarak değil, bir eylemi, bir gereği neyse yapabileceğimiz maddi manevi onu yapmak durumundayız. Bir anlamda işte Gazze'deki insanlara veya dünyanın çeşitli yerlerindeki zulüm gören insanlara yapabileceğimiz neyse onu yapmak. İşte maddi yardım gerekiyorsa maddi yardım yapmak. Herhangi bir şey varsa yürüyüş eylemleri, oralara katılmak mümkündür. İmkanı olan katılabilir. Yani pasif değil, aktif olmak. Bu manada onun için merhamet bir duygu değil, eylem ve sorumluluk çağrısı. Başlığımızda da görüldüğü gibi. Yani ulaşabildiğimiz noktalarda Ne gerekiyorsa onu yapmak. Gücümüzün nispetinde. Bu bir sözel de olabilir. Ama sözden ziyade yapabileceğimiz eylem olarak ne varsa onu yapmakta fayda var. Ve onu yapmamız icap eder. Dediğimiz gibi gerek yürüyüşler olabilir, gerek işte maddi yardımlar olabilir vesaire. Nasıl mesela Sumut gemileri ne yaptı? İşte bu Gazze'de İsrail'in zulmünden dolayı İsrail'e gemiler dolu dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar gitti. Bu çok güzel. Yani bunun gibi ne yapılabiliyorsa yapmakta fayda var. Evet, eyleme dönüşen merhamet dediğimizde de İslam'a göre merhamet sadece bir acıma duygusuyla sınırlı kalırsa eksik olur. Yani tabii ki dille kınamak gerekiyor. Yani hani bir hadis-i şerif var malumunuz. Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle ona mani olun, engelleyin, ortadan kaldırın gücünüzün nispetinde. Elinle yapamıyorsan dilinle bunu kınamak. Bununla da yapamıyorsan yani böyle bir sesli kınama yapma durumu olmuyorsa o zaman kalbinden buğuz etmek. Yani olayı kabul etmemek, reddetmek. Dolayısıyla bir kötülüğe karşı, bir zulme karşı, bir haksızlığa karşı insan öncelikle mani olmaya çalışmalı. Bunu engellemeye çalışmalı, bu zulmü, bu kötülüğü. Eliyle gücü yetmiyorsa, diliyle de gücü yetmiyorsa, kalbiyle buğz etmesi. Bu da imanın en zayıf noktası olduğu belirtiliyor hadis-i şerif. Dolayısıyla eylem yapılamıyorsa da, yani bunu elle ortadan kaldırılamıyorsa, en azından dille bunu kınamak, dilimizle bunu tepkisini göstermek gerekiyor. İslam fıkhında ve ahlakında merhametin eyleme dönüşmüş halleri şu kategorilerde somutlaşmıştır. Merhamet, adaletin karşıtı değildir. Aksine merhametsiz bir adalet, zulme, adaletsiz bir merhamet ise suistimale yol açar. Hak sahibine hakkını vermek en büyük merhamettir. Hak sahibine hakkını vermek en büyük merhamettir. Onun için Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. Her hak sahibine hakkını verin. Evet, yani insanların, yoksulların hakkını vermek, onlara yardımcı olmak da hak sahibine hakkını vermek olarak değerlendirilmektedir. İnfak yapmak, sadaka vermek, zekat vermek, çeşitli yardımlar da bu kategoriye girer. İnfak paylaşmak, İslam ihtiyaç sahibine üzülmeyi değil, ihtiyacını gidermeyi emreder. Zekat ve sadaka merhametin ekonomik bir eyleme dönüşmüş halidir. Evet, ihtiyaç sahibine, evet ya çok üzüldük, işte çok maddi durumu çok bozuk, işte ihtiyaçlarını gideremiyor, sıkıntıya giriyor, vah vah demek yeterli değil. Burada ihtiyacını gidermeyi emreder. Onun için ayette işte zekat farz, sadaka vermek, infak etmek gerekiyor. Ayet-i kerimede de Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah'ın verdiği imkanları Allah yolunda harcayın. İnsanlara yardımcı olun. Yine Zümer suresinin 10. ayetinde Rabbimiz öyle buyuruyor. İyilik yapan iyilik görür. Yine Peygamber Efendimiz insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. Yani burada işte hemen bir yaptırım, bir eylem, bir gereğini yapma hadisesi. Sadece dille evet ya işte falan kişi, falan şahıs, maddi durumu çok kötü, üzüldüm. Bu güzel, üzül tabii ama En iyisi istenilen olanı yardımcı olmak. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim kime yardım ederse Allah da ona yardım eder. Dünyada da ahirette de. Onun için iyilik yapan iyilik görür diyor ayette. Demin de beyan ettiğimiz gibi. Sümer suresinin 10. ayetinde. İyilik yapmak lazım. Allah rızası için. Çünkü müminler kardeştir. Kardeşlere yardımcı olmak lazım. Onun için Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kendi için istediğini başkası için istemedikçe gerçek mümin olamaz. Demek ki iyi bir mümin kendi için ne istiyorsa kardeş için de istemeli. Yani ona yardımcı olma noktasında ne gerekiyorsa yapmalı. Yani sadece üzüntüyle geciktirmek doğru değil, yeterli değil. Doğru olan, doğru olanı yapmak. Yani burada yapılması gereken husus nedir? Burada yapılması gereken husus, herhangi bir noktada yardıma ihtiyaç olan kardeşlere gereken yardımı yapmak önem arz ediyor. Burada bunu açıkça görmekteyiz. Hadislerde, ayetlerde, hadislerde. Evet, infak paylaşmak, İslam ihtiyaç sahibine üzülmeyi değil, ihtiyacını gidermeyi emreder. Zekat ve sadaka merhametin ekonomik bir eyleme dönüşmüş halidir. Kişinin kendi gücünü ve imkanlarını başkasının yükünü hafifletmek için kullanması merhametin en somut göstergesidir. Modern dünyada merhamet krizi de görülmektedir. Çünkü modern dünyada merhamet krizi var. Modern dünya verimlilik ve rekabet odaklı bir sistem üzerine kuruludur. Bu sistemde merhamet zayıflık veya bir engel olarak görülebilmektedir. Oysa İslam merhameti zayıflık değil bir güç ve erdem olarak görür. Birine yardım etmek, onun hayatına dokunmak, sessizlerin sesi olmak İslam'ın rahmet medeniyeti tasavvurunun temel taşıdır. Günün erken saatlerinde modern şehrin beton griliğinde koşturan insan seline baktığımızda yüzlerde bir telaş, gözlerde bir yorgunluk, birbirinin yanından hızla geçip giden, çarpışınca da bir özür dilemeye vakti olmayan kalabalıklar görülmektedir. Çağımızın en büyük hastalığı belki de bu. Hız ve hissizlik. Dünyanın bir ucundaki acıyı sosyal medyada bir beğeni veya üzgün surat resmi gösterisiyle geçiştirdiğimiz merhameti sadece anlık bir iç sızlamasına indirgediğimiz bir çağda yaşamaktayız. Oysa İslam'ın bize öğrettiği merhamet kalpte başlayıp orada hapsolan pasif bir duygu değildir. O elini taşın altına koymayı gerektiren dinamik bir eylemi öğütler. Eylemin olması gerektiğini, ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Evet, zaten genelde de insanlar bu dengeyi kurması gerekiyor. Müslüman olarak da bu dengeyi kurmak gerekiyor. İnsan sadece kendi, varsa eşi, çocukları ve yakınları, en yakınlarından sorumlu değil, sadece değil. Yani sadece eşi, çoluğu, çocuğu tamam. Gerileri beni ilgilendirmez modunda olamaz ve olmamalı. Çünkü müminler kardeştir. Kardeşler birbirinin sevinç ve üzüntüsünü paylaşmalıdır. Gücü nispeti. Bu anlayış içerisinde olmalı. Dolayısıyla İslam bu manada insanların birbirleriyle alakalı olarak kardeş ilan ederek onların birbirlerine sevinç ve üzüntülerine ortak olması, sevinç ve üzüntülerini paylaşması gerektiğini belirtir. İşte sözümüzün başında da belirttiğimiz gibi kendi için istediğini başkası için istemedikçe gerçek mümin olamazsınız buyuruluyor. Biz kendimiz için ne isteriz? Kendimiz, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz herhangi bir mağduriyet yaşamazsın. Maddi ve manevi bir mağduriyet yaşamaz. Bir mağduriyet varsa da gidermeye çalışırız. Aynı şekilde kardeşlerimize de bu duyarlılığı göstermek durumundayız. Öyle bir duyarsız noktalara geliniyor ki duyuyoruz, tanıdıklar, arkadaşlar, dostlar hastalanmış veya bir üzüntü olay başından geçmiş. En fazla vakit bulabilirse insan telefon ediyor. İşte geçmiş olsun, duyduk, üzüldük. İnşallah atlatırsınız hastaysanız. İşte veya herhangi bir kaza falan olmuşsa. Allah kolaylıklar versin, Allah şifa versin gibi yüzeysel geçilebiliyor. Tabii bu genel olarak böyle genel olarak böyle olduğunu söylüyoruz. Yoksa tabii ki duyarlı insanlarımız, duyarlı kardeşlerimiz var. Bilhassa tanıdıklarına, arkadaşlar olur, komşular olur vesaire. O duyarlılığı gösteriyorlar tabii. Gerekeni yapmaya çalışıyorlar. Fakat genel olarak modern insan dediğimiz, işte günümüzün insanı, İslami anlayıştan ve yaşayıştan noksan olanlar, uzak olanlar, bu konulara çok duyarlı değillerdir. Yani insani ilişkilere duyarlı olmayabiliyorlar. Tabii ki burada dindar kardeşlerimiz de bu manada nefis var, şeytan var. İşte yaşamın koşturmacası var, hızı var. İnsanların neredeyse boş vakti yok gibi. Burada da tabii ki Müslümanlar olarak da, müminler olarak da, müminler kardeştir anlayışından hareketle tanıdığımız, ulaşabildiğimiz insanlara gereken ilgi, alaka göstermeli. Sevinç ve üzüntüler paylaşılmalı. Bu hem kardeşlik gereği hem de bir Müslümanın kardeşlik icabı yapması zorunlu. Yani kardeşlik hukukunda bu var. Ne var? Mümin kardeşinin sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak. Ona yardımcı olmak. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bir kardeşinize yardım edecekseniz yardım edin. Hani geciktirmeyin. Bir bakalım, bir düşünelim ve biraz düşünce payı koyduğunuz zaman biraz daha düşüneyim, biraz daha düşüneyim. İşte yardım yapayım mı, yapmayayım mı? O zaman araya başkaları yardım eder diye şeytan aklına getirebilir. İşte başkaları şey yapar, ilgilenir gibi. Bir bakalım, bir bakalım diyerek bir de bakmışsınız ki başkası belki yardım etmiştir. Ha bak, nasıl olsa yardım etti. Yani marifet bu değil. Marifet yapabildiğimiz, yetişebileceğimiz, en kısa zamanda yetişip gereken yardım yapmak. Çünkü iyilik yapan iyilik görür. Aynı zamanda zaten kardeşlik, arkadaşlık, dostluk gereği. Bu konularda da duyarlı olmak durumundayız. Konumuzun başlığı itibariyle burada önemli olan husus tabii ki nedir? Burada önemli olan husus merhamet bir duygu değil, eylem ve sorumluluk çağrı. Yani sorumluluğumuzu yerine getirmek. Yani bir duygusal olarak evet geçmiş olsun, evet bir sorun varmış, inşallah atlatırsın. Tabii ki dua güzel. Ama bu dua sözel. Bir de işin eylem boyutu var. Yani onun için dua iki şekilde. Bir, dille dua. İki, hal ile dua. Yani ne gerekiyorsa onu yapmak. Dille ne dedin? İnşallah bu sorunu çözersin dedin, değil mi? İnşallah çözülür dedin. Sen buradaki katkın nedir? Ne kadar katkı sağlayabilirsin? Bunu düşünmek durumundayız. Veya kime aracı olabilirsin? Kimi devreye sokabilirsin? Onun için duyarlı olmak durumundayız. Maddi manevi her konuda duyarlı olmak durumundayız. Tabii ki Müslümanlar kardeşimiz, kardeşlerimize karşı maddi manevi duyarlı olmak diyoruz. Bir işin maddi boyutu olduğu gibi, işte demin de söylediğimiz gibi, borç arayan kardeşlerimiz olabiliyor. Maddi durumu sıkışmış olabiliyor. Borca ihtiyaç olana borç vermek, imkanımız varsa verdiğimiz parayı geri almayabiliriz. Eğer karşı tarafın ödeme zorluğu varsa, eğer ödemekte güçlük çekiliyorsa ne olur? Şey yapabilirsiniz. Yani o borcu borç olarak değil, infak olarak görebilirsiniz. Geri almayabilirsiniz veya alabilirsiniz duruma göre. Çünkü burada önemli olan husus nedir? Önemli olan husus sevinç ve üzüntülerin paylaşılması. Sadece sözel olarak, ya işte hastaysa geçmiş olsun, işte paraya ihtiyacı varsa inşallah bulursun gibi sözler dua mahiyetinde olsa da, bunun pratik olarak, eylemsel olarak neler yapabiliriz de beraberinde düşünmek durumundayız. Onun için konu itibariyle de gerçekten günümüzde en fazla insanoğlu işin kolayına kaçıyor. Yani işin sadece sözel boyut. Demin de dediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde bir zulüm olduğunda, işte Gazze'de, çeşitli yerlerde bir zulüm olduğunda, ya ne denir? Sohbetimizin başında da beyan ettiğimiz gibi, çok üzüldük efendim. İnşallah zulüm bir an önce biter. İnşallah bu zulüm durur. Kardeşlerimiz işte Gazze'de ve çeşitli yerlerde sıkıntı çeken kardeşlerimiz bu sıkıntılardan kurtulur. Bir mümin zaten bu duygu içerisinde olmalı. Ama dediğimiz gibi duygunun bir de eyleme dönüşmesi, ne gerekebiliyorsak maddi açıdan da manevi açıdan da yapmak durumundayız. Maddi açıdan dediğimiz gibi işte oralara yardım toplanır, yardımlar gönderilir vesaire. Artık neler yapılıyorsa, boykot çağrılarına uyulur, boykot kampanyalarına katılmak mümkün ve katılmalı zaten. İşte İsrail mallarını, Amerikan mallarını almamak, zulüm gören kardeşlerimizin hem dua edeceğiz hem de onlara maddi ve manevi yardımda bulunmak gerekiyor. Evet, Müslümanlar kardeştir. Kardeşlerimizin de sevinç ve üzüntülerini paylaşmamız gerekiyor. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel Efem.
1: Değerli Özel Efem dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de merhamet bir duygu değil, eylem ve sorumluluk çağrısı diyerek bu konuyu anlatmaya çalıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İslam medeniyeti adını barış ve selametten alan bir dinin ötesinde özünde bir merhamet medeniyetidir. Yaratıcımızın bize kendini tanıttığı en baskın iki isim Rahman ve Rahim'dir. Yani merhameti sonsuz olan, merhametiyle kuşatan, bizler her işe başlarken besmele çekerek bu merhameti zikreder, günde beş vakit namazda da bu sıfatları tekrarlarız. Ancak bu tekrar sadece dilde kalan bir söz olsun diye değil, hayatın içine aksın diye emredilmiştir. Yani gereği yapılsın diye. Peki merhametin eyleme dönüşmesi ne anlama gelir? Merhamet adalettir. Güçlünün zayıfı ezdiği bir dünyada haksızlığa karşı ses çıkarmak merhametin ta kendisidir. Mazlumun gözyaşını silmek sadece bir teselli cümlesi kurmak değil, o gözyaşına sebep olan zulme dur diyebilmektir. Onun için merhamet paylaşmaktır. Komşusu açken tok yatmayı reddeden bir ahlak merhameti bir duygu olmaktan çıkarıp zekat ve sadaka gibi kurumsal bir ekonomik adalet eylemine dönüştürmektedir. Peygamber Efendimiz de bu konuda öyle buyuruyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bunu sadece sözel olarak değil, gerçek manada da bu söylenen sözün ne anlama geldiğini algılayarak bunun gereğinin yapılması. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani çevremizde komşu olur, arkadaşlık olur ama genelde insanın en yakını ailesinden sonra komşusu oluyor. Komşularımızdan haberimizin olması, komşularımızla iletişim halinde olmamız da gerektiğini anlıyoruz. İletişim olmadı mı zaten haber alınamaz, haber olmaz. Bu manada da komşuluğa önem vermeli. Komşumuza işte gerektiğinde zekat, sadaka, infaklar verilir. Çeşitli şekilde maddi ve manevi yardımlar yapılır ve yapılmalıdır. Evet, merhamet aynı zamanda paylaşımdır dedik. Merhamet korumaktır. Bir diğeri de merhametin korumak. Yani sadece insanlara değil, sokaktaki kediye, susuz kalmış bir çiçeğe, doğanın dengesine sahip çıkmaktır. Yani hayvanlara, kedi, köpek olabilir. Onların gıdasını vermek, suyunu vermek. Onları da acımak gerekiyor. Onlara da yardımcı olmak gerekiyor.

Mahallelerden hemen az sokaklardaki kimsesiz yaşlılara kadar derin bir merhamet krizi yaşıyoruz. Yani yeteri kadar duyarlılık gösteremiyoruz. İnsanlık televizyon ekranlarında izlediği trajedilere karşı, evet gerçekten öyle, televizyon ekranlarında izlediğimiz trajedilere karşı giderek duyarsızlaşıyoruz. Kalbimiz sızlıyor belki. Evet, ama bu bizi harekete geçirmiyorsa, bir eyleme götürmüyorsa, bir yetimin başını okşamaya, bir muhtacın faturasını ödemeye, bir kalbe dokunmaya vesile olmuyorsa, vicdanımızı rahatlatmaktan başka bir işe yaramaz. Yani mutlaka işin pratik yönüne önem vermek durumundayız. Sadece ah vah demekle geçiştirmek doğru olmaz. Evet, merhamet bir iddiadır. Merhamet sadece kendi çevrene değil, yaratılmış her şeye karşı gösterilen bir sorumluluktur. İslam'da merhametli olmak bir dava sahibi olmaktır. Zira bir insanın acısını dindirmek sadece o insanın hayatını değiştirmez, aynı zamanda dünyadaki iyilik miktarını da ne yapar? Artırır. İslam'da merhamet dediğimiz gibi ah vah etmekten ibaret değil. Üzüldük. Gerçekten işte böyle kardeşlerimiz zor duruma düşmemeli gibi. İşte üzüldük, acıdık. Keşke böyle olmasa. Sözler sarf edilebilir. Ve gıyabında dualar edilebilir. Fakat merhamet bir insanın elinden tutup onu ayağa kaldırmak, bir açın karnını doyurmak, bir mazlumun yanında saf tutmaktır. Ona gereken yardım yapmaktır. Merhamet bir iddiadır, ancak eylemlerle kanıtlandığında bir yaşam tarzına dönüşür. Unutulmamalıdır ki İslam tarihinin altın çağları merhametin kurumsallaştığı vakıflar, aşevleri, şifahaneler dönemlerinde inşa edilmiştir. Bugün ihtiyacımız olan merhameti yeniden bir eylem disiplini haline getirmek gerekiyor. Evet, tabii ki ecdadımız bu insanlara yardım konusunda, hayvanlara yardım konusunda ne gerekiyorsa bu hassasiyeti oluşturmuşlar. Zaten işte İslam tarihine baktığımızda bunu görüyoruz. Sahabe tarihine baktı mı bunu görüyoruz. Bu açıdan Peygamber Efendimizin döneminde de işte Ensar ve Muhacir kardeşliğinin ne noktaya geldiğini de işte İslam tarihi kitaplarında da görmek mümkün. Peygamber Efendimizin hayatında görmek mümkün. Bu açıdan işte Mekke'den Medine'ye hicret edildiğinde Ensar ve Muhacir ilişkisine baktığımızda Peygamber Efendimiz orada o Ensar'a şunu demiştir. İşte Muhacir kardeşlerinize sahip çıkın. Bunlar bizim kardeşlerimizdir. Kardeş olduğumuz için kardeşlik gereği herkes gücü nispetinde ne yapıyorsa yapsın. Hatta herkes bir kardeş edinsin. Ne oldu? Ensar da Muhacir kardeşlerine sahip çıktı. Kendi darda olsa da, kendi sıkıntıda olsa da ne yaptı? Kendi imkanını paylaştı. Kendi elindekini paylaştı. Dolayısıyla az çok demedi. Ya ben de ancak bana yeter demedi. Nasıl paylaşabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Anlayışı öne çıktı. Ve işin
hem duygusal boyutu

0: hem eylemsel boyutu beraberinde oluştu. Ve ne dendi? İşi olmayana iş, aşı olmayana aş, eşi olmayana eş tedarik edildi. Yani herkes gücü nispetinde kardeşlerine sahip çıktı. Yani bir taraftan işte Medineli Ensar, Mekkeli muhacirlere sahip çıktı. Yani o muhacirlerin yükünü azaltmaya, onların sorunlarını çözmeye çalıştı. Bir de işin Mekkeli boyutu var. Yani muhacirler de, ya biz buraya geldik, Peygamber Efendimiz de işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere sahip çıkılmasını söyledi. Buradakiler de bize bakar. İmkanı olanlar da var. Dolayısıyla biz güzel bir yere geldik. Yani burada rahat ederiz. Burada bütün ihtiyaçlarımız karşılanır. Düşüncesinde değillerdi. Yani bir yandan Ensar yük taşımaya çalışıyor. Muhacirler de yük olmamaya çalışıyor. Hatta işte teklif geldiğinde size yardımcı olalım dendiğinde ve şöyle de dendi. Sen bize çarşıyı göster, biz çarşıya gidelim, orada para kazanalım, biz kendi ihtiyaçlarımızı görmeye çalışalım. Yani biz buraya yük olmaya değil, biz Mekke'de yaşama imkanı kalmadığı için hicret etmek durumunda kalındı. İşte orada aşırı bir zulüm var, aşırı bir Müslümanlara büyük bir şey var, ayrımcılık var, orada boykot var, her şey var. İşte onun için Mekke'den Medine'ye hicret edildi. Konumuzla alakalı boyutu şu: orada işte evet, siz Mekke'de zor durumdaydınız, ah vah, buraya da geldiniz, işte iş bulursunuz, para kazanırsınız, ticarete atılırsınız, işte dışarıda çadırlar yaparsınız, orada imkanınız olana kadar orada yaşarsınız demediler. Hemen sahip çıktılar. En yakınıymış gibi. Zaten kardeş en yakın. Müslümanlar kardeştir. İşte bu kardeşlik bilinci içerisinde oldukları için Ensar muhacir birlikteliği oldu. Ve bir yandan Ensar yardımcı oldu. Gerçekten işi olmayana iş, eşi olmayana eş, ne gerekiyorsa yapmaya çalıştılar. Bir yandan da diğerleri de onlara yük olmamaya çalıştı. Ama buna rağmen tabii ki ihtiyaçların giderilmesi, çocuklar var, yaşlılar var vesaire. Onun için asr-ı saadet dediğimiz zaman, işte Müslümanların bilinçli olduğu dönemlerde bu anlayış öne çıkıyor. İşte Ensar Muhacir kardeşliği de bu anlamda önem arz ediyor. Günümüzde de bu anlayışı, bu örnekliği ne yapmak durumundayız? Göz önünde bulundurmak durumundayız Müslümanlar olarak. Ne diyoruz? Bizim örneğimiz, önderimiz, peygamberimiz diyoruz. Bizim örneğimiz, önderimiz Peygamber Efendimiz olduğuna göre biz de Peygamber Efendimizin hayatından örnekler alarak Ensar Muhacir örnekliği ve Peygamber Efendimizin örnekliği ve hadislerin de ortaya koyduğu bir kardeşlik bilinci oluşturulması gerekiyor. Evet, günümüzde bu bilinçli olanlar olduğu gibi bu bilinçte de olmayanlar da çok olduğu için kardeşlik bilincine ihtiyacımız var. Rabbimiz ne buyuruyor? Müminler kardeştir. Hücre suresinin 10. ayetinde. İnnemel mümine ihve. İhvetin diyor. Yani ancak müminler kardeştir. Kardeşler kardeşlerini yalnız ve yardımsız bırakmaz. İşte Ensar ve Muhacir kardeşliğinde de bu görülmüştür. Mekke'den Medine'ye giden muhacirler işte Medineli Müslümanların sahip çıkması, onlara gereken yardımı yapmasıyla bu kardeşlik anlayışı zirveye çıkmıştır. Dolayısıyla ayet ve hadislerde, Peygamber Efendimizin yaşantısında, sahabe yaşantısında bu kardeşlik çok önemli. Yani sadece dediğimiz gibi, evet işte kardeşlerimizi düşünmeliyiz, kardeşlerimiz dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir zulüm altındaysa onların bir an önce bu zulümden kurtulmasını dilemek gerektiği gibi, bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Onların sevinç ve üzüntülerini paylaşmak durumundayız. Bu tabii ki öncelikle duygusal olarak, sonra da gereken neyse yapmak açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Hele günümüzde işte hayat pahalılığının da ortada olduğu bir noktada çok zor duruma düşen kardeşlerimiz de oluyor. Onlara da gereken ilgi, alaka göstermeli ve kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz hadislerinde öyle buyuruyor. Yani müminler kardeştir. Kardeşlerinize yardımcı olun. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Müminler bir vücudun azaları gibidir. Vücudunuzun bir azasında rahatsızlık olduğunda bütün vücut bunu hisseder. Rahatsız olur bütün vücut. Dolayısıyla bir kardeşimizin sorunu, rahatsızlığı bizi rahatsız etmeli. O rahatsızlığı gidermeye yöneltmeli. Giderilmesi için gereken gayret gösterilmelidir. İşte konumuz itibariyle de bu hususlara çok önem vermek gerekiyor. Merhamet bir duygu değil, eylem ve sorumluluk çağrısıdır. Yani sorumluluğa çağırır. Sadece ah vah değil, üzüldüm değil, bir sorumluluk almak. Sorumluluğumuzu yerine getirmek. Kendi imkanımız yoksa imkanı olanları devreye sokmak. Bir şeyler yapmak. Telefon etmemiz gerekiyorsa telefon etmek. Yanına gitmemiz gerekiyorsa yanına gitmek. Yani duyarlı olmak durumundayız. Sadece kendimizi değil, kardeşlerimizi de düşünmek durumundayız. Evet, bu işin maddi boyutu da böyle olduğu gibi manevi boyutunu da dikkate almak durumundayız. Maddi boyutu belli. İşte maddi ihtiyacı olanlara o ihtiyacını gidermek. Bu konuda sadece üzülmek değil, gereken adımları atmak, gereken yardımları, gereken ilgi ve alakayı göstermek gerekiyor dedik. Bir de işin ne boyutu var? Manevi boyutu var. Yani işin insanların hem maddi yönü var hem manevi boyutu var. İnsanın manevi boyutu da olduğu için maneviyatını da düşünmemiz lazım. Müslüman kardeşlerimizin maddi mağduriyeti bizi üzdüğü gibi manevi mağduriyeti de üzmeli. Mesela İslami anlayış ve yaşayış durumu. Eğer İslami anlayıştan, yaşayıştan uzaksa onlara da İslami anlayışın ve yaşayışın gerçekleşmesi için gereken gayreti göstermemiz lazım. Davet, tebliğ görevimizi yapmamız lazım. Asr suresinde Rabbimiz bu gerçeği bize bildiriyor. Asra yemin olsun ki bütün insanlar zarardadır, ziyandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Sonumuzun zarar ve ziyan içerisinde olmaması, sonumuzun perişan olmaması için iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek durumundayız. İslam'ın inanç boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, helal ve haram boyutu bütün kardeşlerimize ne yapılmalı? Hatırlatılmalı. Bütün kardeşlerimize ulaştırmalı. İşin inanç boyutunda eksiklikler varsa onun giderilmesi. İbadet konusunda işte namaz kılınmıyorsa, namaz kılmada bir eksiklikler varsa, namaz veya hiç kılmıyorsa, namazın önemi anlatılarak o kardeşlerimize inanç, ibadet ve güzel ahlak sahibi olması için de elimizden geleni yapmak durumundayız. Bu da kardeşlik görevidir. Evet ya, kardeşlerimiz imanlı olsa, ibadetlerini yerine getirse, güzel ahlak sahibi olsa iyidir. Bu işin duygu boyutu, evet böyle. Ama işin bir de davet tebliğ boyutu var. Sorumluluk boyutu var. Sorumluluk boyutunda da sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Bu sorumlulukta dediğimiz gibi insanların maddi ve manevi sorunlarının giderilmesi. İslami açıdan da işte dediğimiz gibi İslami anlayışın eksikliklerin giderilmesi ve yaşayışta da pratiğe geçirilmesi için gereken davet ve tebliğ yapılması lazım, dua edilmesi lazım. Ne gerekiyorsa yapılması bir müminlik gereğidir. Değerli Özel Efem dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
11: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
12: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
14: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Yine dediler ki, ya Musa, o zorbalar orada oldukları müddetçe biz asla giremeyiz. Haydi sen Rabbinle git, ikiniz onlarla savaşın. Biz işte burada oturuyoruz.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Musa, ya Rabbi, dedi. Ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu itaatsiz, bu yoldan çıkmış topluluk arasında sen hükmünü ver.

Buyurdu ki, o kutsal yer onlara 40 yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme.

Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de, birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine, seni öldüreceğim dedi. O da, Allah ancak müttakilerden kabul buyurur dedi.

Yemin ederim ki sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben isterim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Bu sözler Kabil'in hırsını kamçıladı. Nefsi kardeşini öldürmeyi ona kolay bir şey gösterdi. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu.

0: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermesi için yere eşen bir karga gönderdi. Kabil, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu.

İşte bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu, bütün bunlardan sonra hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler.

Allah ve Resulüne savaş açanların, yol keserek, terör eylemi yaparak, yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası, öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır.

Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Ey iman edenler! Allah'ın hukukunu gözetin. Onun hukukunu ihlal etmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki, korktuğunuzdan kurtulup, umduğunuza kavuşasınız.

Kâfirler kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır.

Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikap ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: Elem ta'lem enne Allah lehu mulku's semawati vel ard.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Ey peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zira onlar yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp tahrif ederler. Size şu fetva verilirse onu kabul edin. O verilmezse kabul etmekten geri durun derler. Allah birini şaşırtmak isterse sen onun lehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi ahirette de müthiş bir cezadır. Semmâûne lil kezbi ekkâlûne lissuhs.

Yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkündürler. Sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, istersen hükmetmekten geri dur. Geri durursan, onlar sana asla bir zarar veremezler. Şayet hükmedersen, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adilleri sever.

Kendi kitapları olan ve içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat ellerindeyken, nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar? Sonra ne diye peşinden dönüp senin hükmüne razı olmuyorlar? Aslında onlar mümin değildirler.

İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Hakk'a teslim eden Nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleriydiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam kafirdirler.

Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa, bu kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler.

O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona, kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere, içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik.

Ve dedik ki, ehli İncil de Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam fasıktırlar. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Sana da daha önceki kitapları hem tasdik edici hem de onları denetleyici olarak bu kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde bütün ehli kitabın aralarında Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu hakikati terk edip de onların keyiflerine uyma. Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Zaten hepinizin dönüşü Allah'a olacak. O da hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir. Haklıyı haksızı iyice belli edecektir.

ve şu emri indirdik. Aralarında Allah'ın sana indirdiği ahkam ile hükmet. Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah, onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar.

Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi?

Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse, o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez.

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: Kalbinde nifak hastalığı olanların içlerinden ne olur ne olmaz. Başımıza bir felaket gelebilir. Şimdiki durumumuz değişebilir. Onun için biz tedbirimizi alalım diyerek kafirlerle dost olmak için onların yanına girip çıktıklarını görürsün. Umulur ki Allah yakında bir zafer ihsan eder. Veya kendi tarafından peygamberi vasıtasıyla münafıkların maskelerini düşürme gibi bir başka durum ortaya çıkar da, onlar içlerinde gizledikleri bu nifaktan dolayı pişman olurlar.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Onların iç yüzlerini ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine hayret doğrusu. Onlar değil miydi siz müminlerle beraber olduklarına dair var güçleriyle yemin edip duranlar? Ama sonunda ne oldu? Gösteriş için yaptıkları bütün işleri boşa gitti. Dünyada da ahirette de ziyan edenlerden oldular.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfudur ki, dilediğine verir. Allah vasi ve alimdir. İhsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Onun Resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir.

Ey iman edenler! Ne dininizi alay ve eğlence konusu yapan, sizden önce kendilerine kitap verilenleri, ne de diğer kafirleri dost ve üzerinize yönetici edinmeyin. Mümin iseniz, Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının.

Siz ezan okuyarak namaza davet edince, bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi, akıllarını kullanmayıp bu güzelliği anlamamalarıdır.

De ki, ey ehli kitap, sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur. Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, hem kendimize indirilen kitaba, hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz. Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız.

De ki, Allah katında bir ceza olarak bundan daha beterini bildireyim mi? O kimseler ki Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve tağuta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır.

0: Sizin yanınıza geldikleri zaman, biz müminiz derler. Halbuki gerçekte onlar kâfir olarak girmişler, yine kâfir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü.
1: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
0: Bari onların mürşitleri ve fakihleri, onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya. Ama heyhat, bunların yaptıkları da ayrıca bir çirkinlik.

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar. Hayır, hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır. Bununla beraber, biz onların aralarına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir kin ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah müfsitleri sevmez.

Eğer ehli kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, elbette biz onların kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik.

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi, muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan ve yerden biten nimetler içinde kalır, onlardan yerlerdi. Onlardan mutedil bir cümle de vardır. Ama onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir.
0: يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ

Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah, kâfirleri emellerine kavuşturmaz. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ

De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı tatbik etmedikçe, hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız. Hiçbir dayanağınız yoktur. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlık ve inkarcılığını fazlalaştıracaktır. O halde o kâfirlerden ötürü gam yeme.

0: İman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar. Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve güzel işler yaparsa onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.
1: لَقَدْ

Biz İsrail oğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse, onlar bazı resullere yalancı diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı.

0: Başlarına bir bela gelmeyeceğini sandıkları için kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiklerinde Allah da tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görüyor.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ

Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kâfir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz."

0: Allah üç asıldan biridir diyenler de kafir olurlar. Halbuki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu batıl iddialarından vazgeçmezlerse, içlerinden kafir kalanlara mutlaka can yakıcı bir azap dokunacaktır.
1: أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Hâlâ Allah'a dönüp ondan af dilemeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

Meryem oğlu İsa Mesih sadece bir Resul'dür. Nitekim ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et! Biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz? Sonra bak nasıl oluyor da akılları çelinip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar.

0: ki, siz Allah'tan başka size zarar veya fayda vermeye gücü yetmeyen aciz mahluklara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

0: De ki, ey ehli kitap, dininize ait konularda haksız yere haddi aşmayın. Daha önce gelip geçenlerden hem kendisi sapmış, hem de birçok insanları da saptırmış olan atalarınızın ve şimdiki durumda da doğru yoldan sapan bir takım kimselerin heva ve hevesine uymayın.
1: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
0: İsrail oğullarından küfre sapanlar hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı.

Onlar kötülük yaptıkları zaman birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları.

Onlardan çoğunun kâfirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir, ne kötü bir davranıştır. Onlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen vahye imanları olsaydı, kâfirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

0: Sen iman edenlere düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise biz Nasara'yız, Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
8: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
9: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 90 13 0555 977 90 13
19: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44
10: İstoç. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
18: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
20: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.
21: Özel.

0: mami.
1: Özel efem.
2: Özel efem.
1: 103.2.
3: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Azze ve Celle bizim dünya ve ahiret kazancımızı elde edebilmemiz için kendisinin koyduğu kurallara, ölçülere göre yaşamamızı emrediyor. Konulan ölçülere göre yaşamak hepimizin Allah'a karşı kulluk vazifemizdir. Allah'ın kulları Allah'ın koyduğu ölçülere göre yaşamazlarsa kötülükler ve çirkinlikler icra edilir. Bu da dünyada bozulmalar oluşturur. Bozulmaların cezası da dünya ve ahirette tecelli eder. Furkan suresinin ilk ayetinde Allah Celle Celaluhu bizim dikkatimizi şöyle çekiyor. Buyuruyor ki, alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı, hakkı batıldan ayırma ölçüsünü indirenin Allah'ın hayır ve bereketi pek çoktur. Her şeyin İslam ölçüsüne göre değerlendirilmesi kazançlı çıkmanın tek yoludur. Her Müslüman kişileri, eşyayı ve olayları İslam miyarı ölçüsüyle ölçmelidir. Şairin dediği gibi, müjdecim, kurtarıcım, önderim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın sınırlarını, ölçülerini hiçe sayan bir toplumu iyi günler, pembe ufuklar, mutlu yarınlar karşılamaz. Paraya, maddi menfaate, konfora, lükse, aşırı tüketim modasına, dünyanın boş alayişine takılan bir Müslüman toplumu elbette dehşetli günler bekler. Ziynetli meskenlerini, medeniyetin teknik incik boncuklarını, altın ve gümüşü, şımarık yetiştirdikleri çocuklarını Allah ve Resulünden ve onlar yolundaki cihattan daha fazla seven bir toplum, vadeleri doluncaya kadar bunlarla oyalandıktan sonra büyük imtihanın hesabını bilsinler. Allah'ın Resulü sosyal münasebetlerimizde kazançlı çıkabilmek için şöyle bir ölçü vermektedir. Buyurulur ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın kardeşini 3 geceden fazla terk etmesi, darılması helal olmaz. Bu hadisi şerifte sosyal münasebetlerin temeli olan insani adab ve ölçülerin esası bizzat Hazreti Peygamberimizin lisanından ifade buyurulmakta, insanlar arasındaki ilişkilerin olumsuz biçimde cereyan etmesine sebep olacak davranışlar yasaklanmaktadır. Ölçüsüzlük sevgi ortamını zedeler, huzuru azaltır, sosyal çözülme tehlikesini davet eder. Bu, insanın ferdi mutluluğuna da aykırıdır. İnsan, hasedi terk etmekle aslında kendisini içten kemirecek bir huydan kurtarmış ve korumuş olur. Allah için sevmeyi, onun rızası uğrunda uygun davranışlar göstermeyi prensip edindikçe de dünyadan saadetin anahtarlarından en önemli birini elde etmeyi garantilemiş olur. Değerli kardeşlerim, günlük hayatımızdaki ölçüsüzlükler bize ağır faturalar halinde sirayet ediyor. Evlerde dirlik düzensizlik, kazançlardaki bereketsizlik, insanlar arasında oluşan mürüvvetsizlik, toplumda oluşan güvensizlik ve itimatsızlık, komşuluk bağlarının kopması, akrabalık ilişkilerinin bozulması halinde oluşan olumsuzluklar ölçülere göre yaşamamaktan kaynaklanıyor. Huzursuzluktan kurtulmanın çaresi, Allah'ın koyduğu kurallara göre, ölçülere göre yaşamaktır. Tutarlı olmanın da yolu budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum vahdikum diyaini ve def'al kalbi u'tikum fe mehsa.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
5: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. ICS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net
17: ozelfm.net

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Özel Efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
3: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani ve ana abduke.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası.
1: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: İlahi uyarı. Abdullah Dâi. Elif Lam Mim Sad. Bu bir kitaptır ki onunla uyarman için ve müminlere bir öğüt olmak üzere sana indirildi. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz. Böyle buyurdu insanların yegane Rabbi, Meliki ve İlahı, alemlerin Rabbi Allah Teala. Allah'tan başka kanun koyucu hak ilah yoktur. İnsan kulları üzerinde ortağı ve benzeri olmadan tek kanun koyucu Allah Azze ve Celle'dir. Kim ki veya kimler ki Allah'ın hükümleriyle hükmetmez ve o hükümlerle hükmedilmeyi yasaklar ve onların yerine ilahlaştırdığı hevasından hükümler koyar, egemen olduğu beldelerde yönettiği halkın üzerinde kanun koyucu olduğunu ilan eder ve yönettiği halk kitleleri buna rıza gösterir, kabul ederse onu veya onları Allah'tan başka Rabler ya da ilahlar edinmiş olurlar. Alemlerin Rabbi Allah Teala, insan kullarının yeryüzündeki hayatlarında kendisine tabi olup hayatı ona göre düzenlemeleri için katından bir kitap indirdi. İnsan kullarına gönderdiği en son kitabı Kur'an-ı Kerim'i, en son Nebi ve en son Resul olan kulu ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyetti. Bu bir kitaptır ki buyurdu, diğer ayetlerinde insan kullarına son mesajı olan kitabı yani Kur'an'ı şöyle beyan buyurdu. Bu kendisinde hiçbir şüphe olmayan müttakiler için yol gösterici bir kitaptır. Kendinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Kur'an güçlü ve üstün olan esirgeyen Allah'ın indirmesidir. Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir. Gerçekten o Kur'an, alemlerin Rabbinin bir indirmesidir. Batıl, ona önünden de ardından da gelemez. Çünkü Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen Allah'tan indirilmiştir. Bu kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındandır. Şüphesiz sana bu kitabı hakla indirdik. Öyleyse sen de dini yalnızca ona halis kılarak, Allah'a ibadet et. Gerçek şu ki Kur'an'ı senin üzerine sahaflar halinde bir indirme tarzıyla tenzil, indiren biziz, biz. Hak'tan gelen ve hak olan bu kitap, alemlerin Rabbi Allah Teala'nın emir ve yasaklarını beyan etmekte olup, muvahhid mümin Müslümanların hayat kitabıdır. Onların hayatı bu kitapla düzenlenmeli ve bu kitaptan başka kitaplara uymamalıdır. Asla şirk koşmadan yalnız ve yalnız Allah'a ibadet yani itaat etmek gayesiyle yaratılan insanlar bu kitapla uyarılacak ve bu kitap onlara dosdoğru yol üzere hayat rehberi olacaktır. Yegane kanun koyucu Rabbimiz Allah bu konuda diğer ayetlerde şöyle buyurur. Babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildi. İşte bu Kur'an, öndekileri doğrulayıcı ve şehirler anası Mekke ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını özenle koruyanlardır. Musa'ya seslendiğimiz zaman da sen Tur'un yanında değildin. Ancak Rabbinden bir rahmet olmak üzere senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için gönderildin. Umulur ki öğüt alıp düşünürler diye. Yoksa onlar bunu uydurdu mu diyorlar. Hayır, o Rabbinden olan bir haktır. Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için onu sana indirdik. Umulur ki hidayet bulurlar. İşte biz sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. Şehirlerin anası olan Mekke halkını ve çevresinde olanları uyarman için ve kendisinde şüphe olmayan toplanma gününü haber verip onları uyarman için de. O gün onların bir bölümü cennette, bir bölümü çılgınca yanan ateşin içindedirler. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanları Kur'an'la uyardı ve hidayet yolunu gösterdi. Onlara rehberlik yaptı. Öğütten anlayıp payını alacaklara öğüt verdi. Öğüdü dinleyip ona uyacaklar, katıksız iman eden müminlerdir. Müminlere bir öğüt olmak üzere. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in baştan başa bir hikmet ve bir öğüt olduğu malumdur. Elbette anlayıp idrak edenler ve öğüdü dinleyip itaat edenler içindir. Şöyle buyurdu Rabbimiz Allah Teala: Taha, biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt, zikir vardır. Biz ona, Resul'e şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. O, kendisine indirilen kitap yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. O Kur'an, alemler için yalnızca bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar. Şu halde sen öğüt verip hatırlat. Çünkü sen Rabbinin nimetiyle ne kahinsin ne mecnun. Andolsun biz Kur'an'ı zikir, öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Oysa o Kur'an alemlere bir zikir, öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şereften başka bir şey değildir. Çünkü o Kur'an Allah'tan sakınan müttakiler için bir öğüttür. Şüphesiz bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir. Gerçek şu ki o Kur'an elbette bir öğüttür. Artık kim dilerse öğüt alıp düşünür. Hayır, çünkü o Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen onu düşünüp öğüt alır. O Kur'an alemler için yalnızca bir zikirdir, öğüttür. Sizden dosdoğru bir yön, istikamet tutturmak dileyenler için. Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa öğüt verip hatırlat. Yalnızca kendisine ibadet, yani itaat etsinler, şirk koşmasınlar, öğüt dinleyip faydalansınlar. Hem dünyada izzet bulup kurtulsunlar hem de ahirette cennetlik olup cehennem azabından kurtulsunlar diye insan kullarına öğüt veren Rabbimiz Allah Azze ve Celle böyle buyurmaktadır. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Ayet-i Kerime devam ediyor. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Müşrikler ve kafirler, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet edişini reddettikleri, ona ve Allah'tan gelen vahye karşı çirkin sözler söyleyip karşı koyduklarından dolayı çok rahatsız olup sıkıntıya düşen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi teselli eden Rabbimiz Allah Teala şunları beyan buyurmaktadır. Şimdi onların ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi demeleri dolayısıyla göğsün daralıp sana vahyolunanlardan bir kısmını terk mi edeceksin? Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Andolsun onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Şimdi onlar bu söze, Kur'an'a inanmayacak olurlarsa sen onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin, öyle mi? Onlar mümin olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin, öyle mi? Rab olarak kendisine razı olduğumuz yegane ilahımız Allah Azze ve Celle bu beyandan sonra şöyle buyurur: Rabbinizden size indirilene uyun, ondan başka velilere uymayın. Allah iman edenlerin velisi, dostu ve destekleyicisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Kafirler, beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar? Gerçekten biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız. Allah'ın dışında başka veliler edinenlerin örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek evidir. Bir bilselerdi. Allah'ın dışında bir takım veliler edinenlerse, Allah onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Arkalarından cehennem onları izlemektedir. Kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamaz. Allah'tan başka edindikleri veliler de onlar için büyük bir azap vardır. Ve buyurur ki Allah, ne az öğüt alıyorsunuz, ne kadar az düşünüp öğüt alıyorsunuz. Bu hakikatlerin açıklanmasından sonra Rabbimiz Allah Teala değişmez bir sünnetullahı beyan buyurur. Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek onun halkı yalvarıp yakarsın diye kıskıvrak yakalayıverdik. Alemlerin Rabbi Allah Teala'nın değişmez sünneti ayette beyan olunmuştur. Rabbimiz Allah kendisinden gafil olan beldelerdeki insan kullarına kendisini ve hayat nizamını hatırlatan rasullerini gönderir. En son Rasul ve en son Nebi Rasulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberlerin ve yeryüzünün varisleri olan muvahhid müminlerin tebliğ ve davet vazifesini devam ettirdikleri malumdur. O beldeye gönderilen Rasul veya varisleri belde halkına Allah'ı hatırlatıp onun nizamına göre hayatın tanzimini anlatmaktadırlar. Bölge halkı hakkı inkar edip batıl üzere devam edince Allah Teala onların kendilerine gelmelerini, gaflet uykusundan uyanmaları ve yegane Rableri Allah'a yalvarıp yakarmaları için onlara yoksulluk, kıtlık, bela, musibet ve hastalık verir. Bu sıkıntıları ancak veren kaldırıp giderir. Bundan dolayı insan

inanır, Allah'a döner. Onun yegane Rab ve ilah olduğunu tasdik eder. Ondan başka güç ve sahibinin olmadığına inanıp itiraf ederek ona yalvarıp yakarırlar. Bu sıkıntılı imtihanların bitmesi için Allah'a dua edip affedilmelerini talep ederler. Kendilerine bu sıkıntılar ve bu darlıklar verilenler, bu imtihanın gereğini yerine getirmeyince, yani yegane Rableri Allah Teala'ya dönüp şirksiz iman ederek yalvarıp yakarmaları gerçekleşmeyince, onları darlıkla imtihan eden Allah bu sefer bollukla imtihan etmektedir. Bu iki imtihanın gereği yapılmayınca, isyan, tuğyan ve her yönüyle azgınlıklar gündeme gelince Allah Teala o belde halkını ansızın kıskıvrak yakalar ve büyük bir azapla cezalandırır. İmam İbni Kesir meşhur tefsirinde şunları beyan eder. Allah Teala buyuruyor ki, biz onları yalvarmaları ve Allah'a dönmeleri için hem onunla hem bununla sınadık. Fakat ne o fayda verdi ne bu. Onları yaptıklarından ne o engelledi ne bu. Bilakis bizim başımıza gelen hastalık ve fakirlik, sonra genişlik eskiden atalarımızın başına gelenler gibidir. Bunlar böyledir. Bazen iyilikler, bazen felaketler gelir dediler. Allah'ın kendileri hakkındaki emrinin farkına varmadılar. Her ikisinin de sınav olduğunu hissetmediler. Genişlikte Allah'a şükreden, sıkıntılı durumlarda sabreden müminlerse onlardan farklıdır. Süheyb radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müminin işine şaşarım. Gerçekten onun bütün işleri hayırdır. Bu müminden başka hiçbir kimsede yoktur. Kendisine varlık isabet ederse şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreyler, bu da onun için hayır olur. İmtihan sahası olan yeryüzünde katıksız iman eden muvahhid müminlerin değişmez karakterleri budur. Onlar varlıkta da darlıkta da Rableri Allah'a kulluklarına bütün samimiyetleriyle devam eder ve bulundukları halin gereğini yaparlar. Allah Azze ve Celle'nin istediği ve razı olduğu budur. Yani samimi kulluk. Ve şöyle buyurdu yegane ilahımız Allah. Eğer o ülkeler halkı inansalardı ve korkup sakınsalardı, gerçekten üzerlerine hem gökten hem yerden sayısız bolluklar, bereketler açardık. Ancak onlar yalanladılar. Biz de onları kazana geldikleri nedeniyle yakalayıverdik. Eğer gerçekten iman edip sakınsalardı, Allah katındaki sevapları gerçekten daha hayırlı olurdu. Bir bilselerdi. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Bütün yeryüzündeki beldeler Allah'a ait ve orada yaşayan insan kullar da Allah'ın kullarıdır. Bu değişmez sünnetullah hepsi için geçerlidir. Bütün zamanlar, mekanlar ve insanlar bu sünnetullah'a tabidirler. Bunda herhangi bir değişme olmaz. Rabbimiz Allah, isyanda ve tuğyanda devam eden uyarılmış ülkeler halkına göndereceği zorlu azabının vaktini beyan etmektedir. O ülkeler halkı geceleri uyurken onlara zorlu azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler? Ya da o ülkeler halkı kuşluk vakti eğlenceye dalmışken onlara zorlu azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler? Biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık. Geceleri uyurlarken ya da gündüzleri dinlenirken bizim zorlu azabımız onlara geliverdi. Zorlu azabımız onlara gelince yakarabildikleri biz gerçekten zulme sapanlardandık demelerinden başka olmadı. Andolsun senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik de onları dayanılmaz zorluk, yoksulluk ve sıkıntılarla çevirdik. Umulur ki yalvarırlar diye. Onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını
çekici, süslü gösterdi. Onlar Allah'ın tuzağından güvende miydiler? Allah'ın bir tuzak kurmasından, hüsrana uğramayan bir topluluktan başkası akılsızca güvende olmaz. Onlar, inanmayanlar, bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah, düzen kuranların en hayırlısıdır. Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa, kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz, bir uyarıcı, Resul gönderinceye kadar hiçbir topluma azap edecek değiliz. Asr-ı Saadet'ten bir örnek. Mesruk nakleder. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Şüphesiz Allah Muhammed'i peygamber göndermiştir ve ona şöyle demesini beyan buyurmuştur. De ki ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve kendiliğinden bir yükümlülük getirenlerden de değilim. Şüphesiz Resulullah, Kureyş'in kendisine karşı inat ve isyanda ileri gitmek istediklerini görünce Allah'ım bunlara karşı bana Yusuf'un 7 yıl gibi kıtlık yılıyla yardım et diye dua etti. Akabinde onları bilinen o kıtlık yılı yakaladı. O kıtlık her şeyi giderip yok etti. Hatta müşrikler kemikleri ve derileri yediler. Ravilerden biri şöyle dedi. Nihayet onlar derileri ve ölmüş hayvanları yediler. Yerden duman şekli gibi bir şey çıkmaya başladı. Bunun üzerine Ebu Sufyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi de, ''Ya Muhammed, sen Allah'a itaati ve hısımlarla ilgiyi emredip duruyorsun. Şüphesiz kavmin helak olmuştur. Onlardan bu azabı açıp kaldırması için Allah'a dua et.'' ricasında bulundu. Resulullah da dua etti. İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyhin müsnedindeki rivayette sonra da Allah'ım eğer tekrar eski hallerine dönerlerse bu belayı onlara tekrar ver diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eğer azabı onlardan kaldırırsan eski hallerine geri dönerler denildi. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua edince Allah onlardan bu durumu kaldırdı ve onlar da eski hallerine döndüler. Allah da Bedir günü onlardan intikam aldı. İşte böyle. Rabbimiz Allah Teala kullarını uyarıyor. Andolsun sizden önceki nesilleri, rasulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği halde zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma uğrattık. İşte biz suçlu, günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız. Kendilerinden önce nice nesilleri yıkıma uğrattığımızı görmüyorlar mı? Biz sizi yerleşik kıldığımız bir biçimde onları yeryüzünde büyük güç ve servetle yerleşik kıldık. Gökten üzerine sağanak, bol yağmurlar yağdırdık. Nehirleri de altlarından akar yaptık. Ama günahları nedeniyle biz onları yıkıma uğrattık ve arkalarından başka nesiller inşa edip var ettik. Bütün bunlar sakinlerinden sonra yeryüzüne mirasçı olanları doğruya erdirmeye veya ortaya çıkarmaya yetmez mi? Eğer biz dilemiş olsaydık onlara günahları nedeniyle bir musibet isabet ettirirdik ve kalplerine damgalar vururduk da onlar böylelikle işitmeyenler olurlardı. İşte bu ülkeler sana onların haberlerinden aktarmalar yapıyoruz. Gerçekten onlara rasuller apaçık belgelerle gelmişlerdi. Ama daha önceden yalanlamaları nedeniyle iman edenler olmadılar. İşte Allah inkar edenlerin kalplerini böyle damgalar. Allah onların çoğunda verdikleri söze bağlılık görmedik. Ama onların çoğunu fasıklar, yoldan çıkanlar olarak gördük. Allah'a karşı tuğyan eden, tağutların ve onlara taraftar olanların günahkar elleriyle yaptıkları ifsattan dolayı yeryüzünü saran salgın hastalıklar, depremler ve savaşlar gibi felaketler insanların gaflet uykusundan uyanmasına yetmez mi? Abdullah Dâi, İlahi Uyarı.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
16: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Boomerang. Boomerang. Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz size onların kanlarındaki fışkıyla kan arasından lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. Nahl Suresi 66. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de etlerinden yersiniz. Mü'minun Suresi 21. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü ben Yüce Allah'ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır. Hadis-i Şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt içileceği zaman kişi Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum demiştir. Yine bir başka hadislerinde sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etindense sakınınız. Zira sütü ve yağı deva, eti ise derttir buyurmuştur. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman Suresi 14. Ayette dikkat çekilen noktalardan biri bebeğin 2 yıl boyunca anne sütüyle beslenmesine ilişkindir. Bilindiği gibi anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak özellikte bir besindir. Allah insanı daha doğar doğmaz koruma altına almış ve ona dünya üzerinde başka hiçbir besinden elde edemeyeceği kadar faydalı bir içecek sunmuştur. Anne sütü bileşimindeki maddeler sayesinde hem yeni doğan bebek için mükemmel bir besin kaynağı olmakta hem de bebeğin ve annenin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Ayrıca son derece mucizevi şekilde her annenin sütü bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Örneğin erken doğum yapmış annelerin sütleri, normal gebelik süresini tamamlayan annelerinkine oranla çok daha farklı ve bebeğin o anki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yoğunlukta ve niteliktedir. Anne sütünün başka bir özelliği de antibakteriyel olmasıdır. Bebek tarafından sindirimi son derece kolay olan anne sütünün mükemmelliğine, günümüzün ileri teknolojisinin ürettiği modern bebek mamalarının hiçbiri ulaşamamıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
9: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 3903 Hadımköy.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon. 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz.

Özel FM 103.2. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
11: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Tevbe suresinin 37. ayetinden itibaren bir bölüm okuyacağız. Okuyacağımız ayetlerden önceki ayet bölümü Allah'ın zaman konusunda belirlemiş olduğu bir yasanın, bir kuralın, bir kanunun vahyin nüzulü döneminde ve de öncesinde nasıl çiğnendiğinden söz eden bir bölümdü. Zamanı Allah belli bir yasaya bağlamış. Gök ve yerin yaratıldığı günden itibaren 12 ay ve bu 12 aydan 4'ünün haram kılınmasından ibaret olan bir yasa, değişik dönemlerde yapılmış ama özellikle Kur'an'ın nazil olduğu dönemin hemen öncesinde ciddi anlamda tahrifatlar ve tahribatlar yapılmış bu zaman kavramıyla alakalı. Ve bu Allah'ın haram kıldığı ayı, Allah'ın haram kıldığı mevsimleri, zaman dilimlerini helale dönüştürmek, dolayısıyla haramı helal, helali harama dönüştürme çabalarının zaman üzerinden anlatıldığı bir konu okuyoruz. 36. ayetten sonra 37. ayet bunun devamı mahiyetinde bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufur. Nesi yani ayları ertelemek ya da aylara ilave etmek, yani zamanı asli özelliğinden tamamen bozup başka bir zamana aktarmak, zaman dilimlerini ya da buna herhangi bir başka zaman dilimini ilave etmek küfürde tam anlamıyla bir ziyadeliktir. Küfrün ötesidir diyor Allah Teala. Yudallu bihillezine keferu. Küfredenler böylece yoldan çıkarılmaktadır. Allah'ın zaman kavramıyla alakalı koymuş olduğu kuralın çiğnenmesi suretiyle kafirler yoldan çıkarılmaktadırlar. Çünkü yuhillunehu amen ve yuharrimunehu amen. Bir yıl bir ayı haram kılıyorlar. Ertesi yıl bir başka ayı haram kılıyorlar. Veya helal kılıyorlar. Liyuvatiyu iddete ma harramallah. Ama kendilerince Allah'ın haram ay sayısını koruyorlar. 4 ay haramsa sonuçta 5 ay haram.

Ayı bir zaman dilimini helal olarak görmeye çalışıyorlar. Züyyine lehum su amalihim, yaptıkları işler de kendilerine çok süslü gösterildi. Yapılan iş gayet memnuniyet verici onlar için. Vallahu la yehdil kavmel kafirin, Allah kafir bir toplumu asla hidayete erdirmez, yol göstermez. Nesi kelimesi, ayet-i kerimede geçen bu kelime, aylara ilave etmek ya da ayları başka bir aya ertelemek şeklinde nitelenebilir. Nasıl yani? Mesela yıl 12 ayken 13 aya çıkarmak. Diyeceksin nasıl olur bu? Yapmışlar ama. Hesap kitap işi yapmışlar. Yıl 12 ayken 13. bir ay türetmişler. İzah edeceğim. Ya da ertelemek şeklinde olmuş. Allah Teala bazı aylarda savaşmayı, adam öldürmeyi hiçbir surette meşru kılmamış, haram kılmış. Ama intikam almak gerektiğini düşündükleri için ya da birileriyle savaşmak ihtiyacını düşündükleri için ya da çapulculukla geçinen, soygun ve gaspla geçinen kimi kabileler bu amaçlarını gerçekleştirmek için haram ayda faaliyet alanı daralınca o ayı bir başka aya ertelemek suretiyle bunu tahrif etmeye çalışmışlar. İşte bunu Allah Teala nesih der, ertelemek veya ilave etmek der ve bu tam anlamıyla ziyadetun fil kufur. Küfürde tam anlamıyla bir ilavedir. Küfrün yani katmerlisidir. Türkçesi bu. Küfrün katmerlisidir. Diyeceksiniz ki zamanı değiştirmek iman ve küfürle mi alakalı? Allah'a göre böyledir. Allah'ın haram kıldığını helale dönüştürmek ya da Allah'ın helal kıldığı bir şeyi harama dönüştürmek eşit bir şekilde aynı sonucu verir ve sonuçta Allah'ın diniyle oynamak anlamına gelir. Bu da küfürdür. Velev ki bu herhangi bir zaman diliminin yerini değiştirmek şeklinde bile olsa bu küfürdür. Basit bir hesap kitap meselesi değil. Basit bir takvim meselesi değildir bu. Tam anlamıyla bir iman ve küfür meselesidir Allah'a göre. Hatta liyuvati'u ma iddete ma harramallah ifadesi, yani Allah'ın haram kıldığı sayılara da denk getirmeye çalışıyorlar. Buna rağmen küfür. Ne demek bu? Allah 12 aydan 4'ünü haram kılmış. Buna rağmen o haram kıldığı ayların yerini değiştiriyor. Fakat sayı yine 4 ay. Muharrem'i Safer'e, Safer'i Muharrem'e alıp yer değiştiriyor. Haram ayın sayısı yine 4. Fakat bu sayı Allah'ın istediği yerlerde olmadığı için Allah'ın öngördüğü 4 rakamı uygun ama bu 4 rakamının yeri ve mekanı uygun olmadığı için Allah Teala bunu da küfür olarak nitelendirmiştir. Zamanla oynamanın Allah'ın diniyle oynamak anlamına geldiğini, yani Allah'ın kainata koymuş olduğu bir kanunun, bir kuralın çiğnenmesinden ibaret bir konu olduğunu Rabbimiz döne döne ifade ediyor. Bakın dikkat ederseniz yuhillunehu yuharrimunehu ifadeleri tekrar tekrar geçiyor bu ayet-i kerime içerisinde. Helal kılıyorlar Allah'ın haram kıldığını veya Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlar. Dönüp dönüp aynı kelimeleri ifade ediyor. Çünkü bu normalde haram olan bir faizi helale dönüştürmek ya da bir domuz etini haramken helal olarak kabul etmek ya da helal olan bir gıdayı harama dönüştürmekten farklı değildir bu. Zamanla oynamak Allah'ın kurallarıyla oynamakla eşdeğer. Onun için ziyadetun fil kufur, küfürde ziyadeliktir. Küfrün ilavesidir, küfrün katmerlisidir diye Allah'ın söylediği şey bu. Burada iki tür nesih uygulaması var. Biri erteleme, biri ilave etme şeklinde dedik. Nasıl yapmışlar? Bu iki şekli izah etmeye çalışayım. Yani cahiliye kültürünün, cahiliye düşüncesinin, ki bu cahiliye ifadesini kullanırken de Kur'an'ın nazil olduğu dönem için demiyorum sadece. Bütün cahili kültürlerde, bütün cahiliye dönemlerinde aynı mantık var. Aynı işlem yapılmaktadır. Değişen bir şey yok. Sadece Kur'an'ın nüzulü dönemde bunun bir uygulama biçiminden ibarettir. Hepsi bundan ibaret değil. Bu sadece belki bize bir ipucu verir. Bir anahtar niteliğinde olsun. Mesela nasıl yapmışlar bunu? Bir haram ayı, müşrikler bir haram ayı kendi arzularına göre savaş ve intikam için,
adam öldürmenin helal olduğunu

0: normal bir ay gibi kabul ediyorlardı. Diyelim ki Recep ayı haram aydı ama intikam almaları gerekiyor. Birileriyle savaşmaları gerekiyor. Bunu helale dönüştürüyorlar. Daha sonra haram aylarının sayısında oluşan eksikliği gidermek için de bu eksikliği tamamlamak için kendilerince bu ayın yerine başka bir ayı, haram ayı kabul ediyorlar. Recep'i helale dönüştürelim. Diyelim ki Şaban'ı harama dönüştürelim. Ama sonuçta yine ayların sayısı 4 ay olarak kalacak kendilerince ve böyle bir değişikliği yapmaya çalışıyorlardı. Bu da Allah'ın küfürde ziyadelik dediği şeyin ta kendisidir. Neticede nedir ortaya çıkan? Allah'ın haram dediği bir zaman dilimini helal, Allah'ın helal dediği bir zaman dilimini harama dönüştürmekten ibarettir. Bu küfürdür der Allah Teala. Bir bu şekilde yapıyorlardı. Yani ertelemek şeklinde, değiştirmek şeklinde. Bir de ikinci bir biçimi ilave etmek biçiminde olur. Ay yılıyla yani kameri takvim ile güneş takvimini dengelemek için her 3 yılda bir ay ekliyorlardı. Her 3 yılda bir ay ekliyorlardı. Biliyorsunuz kameri takvim miladi takvime göre 10 gün her yıl 10 gün erkene gelir. Dolayısıyla her 3 yılda bir mantık dikkat edin. Yani bunun mantıksal bir tarafı yok ama kendilerince o kadar kurgulanmış ki 3 yılda bir ay ilave ediyorlar. Bir ay ilave edince ne olur? Diyelim ki Nisan'da hac yapılacaktı öyle mi? 3 yıl sonra yeniden Nisan'da hac yapılacak. 3 yıl sonra Nisan'ın son haftası ilk haftasına döndü. Mart'a dönecekti öyle mi? 3 yıl sonra tekrar Nisan'da. Her 3 yılda bir ay ilave etmek suretiyle yıla 13 aya çıkarıyorlar. Ve böylece kendilerince bazı işlerini görmeye çalışıyorlardı. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde henüz İslam'ın inisiyatif elde etmediği, henüz o beldelerde, o coğrafyalarda hakimiyeti tam anlamıyla tesis etmediği dönemde işlemler bu şekilde yapılıyordu. Bu aylara ilave etme dediğimiz şeyin mantığı ne? Yani neden bir 13. ay ilave etmek zorunda kalıyorlar? Neden hep aynı zamana kilitliyorlar bazı ibadetleri? Bu şunun içindi. Ya mevsimin verimli olması, mutedil olması, dışarıdan gelen hacılar var sadece bugün için değil. Kur'an'ın egemen olmadığı dönemlerde bile, cahiliye döneminde dışarıdan hacıların Mekke giriş çıkışı var. Müthiş bir gelir kaynağı oluyor. Bir ticari faaliyet alanı, bir panayır, bir fuar niteliğinde, uluslararası ölçekte. Onun için zaten Ebrehe, Kabe'nin bu misyonunu ortadan kaldırmak için yıkma teşebbüsünde bulunmuştu. Var olan böyle bir ticari cazibesi vardı. Bunun için bunu yapıyorlardı. Onu da mutedil bir zamana kitlemeye çalışıyorlardı. Çünkü kameri takvime göre, Allah'ın hac ibadeti için ölçtüğü kameri hesaba göre, hicri hesap demiyorum, hicret sonra başlayan bir takvim biçimidir. Kameri hesaba göre her sene haccın zamanı değişecektir. 3 yılda bir ay değiştiriyor. Sonuçta yazken kışa, kışken yaza, baharken sonbahara veya kışa dönüşebilir. Dolayısıyla gelen hacı ziyaretçi sayısında bir azalma söz konusu olabilir. Ticari bir sekte söz konusu olabilir. Onun için de ne yapıp buna bir çözüm bulmak lazım. Çok zeki hukukçuları, çok akıllı hukukçuları böyle bir yöntem bulmuşlar. Her 3 yılın sonunda bu yıl ayların sayısı 13 olsun. Ne fark eder? Yani hesap kitabı tutan kimse yok. Kimse de sormuyor zaten. İşlerine geldiği gibi de evirip çeviriyorlar zaten. Dolayısıyla yıllarca hep aynı şeyi yaptılar ve belli bir zamana kilitlediler. Bunun nihai amacı özellikle haccın değişik mevsimlere rastlaması bazılarının çıkarına uymamasından kaynaklanıyordu. Ve dolayısıyla ticari ortamın müsait olduğu gün ve aylarda dolayısıyla böyle bir uygulamayı avantaja dönüştürmek için bu yönteme başvuruyorlardı. Oysa Allah'ın zaman için belirlemiş olduğu bu kriterle oynamak, bu ölçüyle oynamak, Allah'ın başka konularla alakalı belirlediği helal ve haramlarla, farzlarla oynamaktan farklı değildir. Kuralı koyan Allah'sa bu kuralın hangi şey için, hangi zemin için konmuş olduğu önemli değil. Allah bir kural koymuşsa Allah'ın kurallarını söz gelimi namaz için değiştirmek ne ise, namazın zamanı kendi kafamıza göre değiştirmek ne ise, haccın mevsimini kendi kafamıza göre değiştirmek de odur. Ayların sayısını, yerini, zamanını değiştirmek de aynı şekildedir ve bu küfür olarak nitelendirilir. Bu uygulama Kur'an'ın nazil olduğu dönemde sıklıkla yapılan ve kimsenin de sorgulamadığı, hatta belki de sorgulama cesaret edemediği bir uygulama biçimidir. Sistem böyle oturmuştur. Yani saçma sapan inanç türlerinin ya da saplantıların, hurafelerin, din haline getirilen anlayışların, yaşayışların toplum tarafından sorgulanmadığı bir dönemde bunlar da zaten sorgulanmayacaktır. Ama neticede Allah Teala bunu küfürde zirve şeklinde, küfürde katmerli küfür olarak nitelendirilmesi, bu işin ne kadar vahim sonuçlar doğurduğunu da işaret etmesi bakımından önemli. İki açıdan sakıncası vardı bunun. Bir, kanuna, Allah'ın zamanla alakalı koymuş olduğu yasaya uyuyormuş gibi görünüp Allah'ı kandırmaya çalışıyorlardı. Bakın, bir endişe var. Bu insanlar Allah'ın koymuş olduğu haram ay sayısına riayet ediyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Yani biz 4 ay tanımayız, bizim için 3 ay yeter. Hayır, haşa, hiç böyle de demiyorlar. Değil mi? Bir zahmet yani. Müthiş bir saygı var. Ayların sayısını 4'ten aşağı ve yukarı çekmiyorlar. Ama kendilerince bununla oynamak suretiyle aslında Allah'ı kandırmaya çalışıyorlardı. Sakıncasının birisi bu. İkincisi, aslında bu yaptıkları iş insanların yararına uygun bir şeymiş gibi görünüyordu. Gerçekten de öyleydi. İnsanların faydasına bir şeymiş gibi. Yani ticari faaliyetlerde azalma yok. Aynı zamana kilitlediğinde gelen ziyaretçiler, dolayısıyla etkiledikleri ticari hayat aynı canlılığını koruyor. 10 sene önce neyse 10 sene sonra da aynı şekilde koruyor. Fakat buna rağmen aslında bu iş Allah'ın yasasına isyan etmek anlamına geliyordu. Çünkü önemli olan Allah'ın durun dediği yerde durabilmektir. Allah'ın yapın dediği yerde yapabilmektir. O zamanı kullanamıyorsanız bu Allah'ın yasasına isyan etmek anlamına gelir. Gerek insanlara sağladığı fayda itibariyle çok makul, gerek birilerine menfaat sağlaması itibariyle de çok makul, ama kendi kendilerini kandırması itibariyle son derece sakat. Belki kendileri tatmin de edebiliyorlar ama neticede Allah Teala bu işlemi ister öyle yapılsın, ister ilave etmek suretiyle, ister ertelemek suretiyle yapılsın, küfürde katmerli bir anlayış olarak Rabbimiz ifade eder. Hatta ayetin devamında züyyine lehum su'a amalihim der. Onların amelleri onlara süslü gösterildi. Daha doğrusu kendi kendilerine yaptıkları iş çok cazip bir iş. Herkesin aklına gelmeyen bir işlemdi. Gayet faydalı bir şekilde. Hani neye benzer? Mesela malum bir dönem bu ciddi ciddi tartışıldı Müslümanlar arasında, Türkiye'deki Müslümanlar arasında. Özellikle hac mevsiminde yaşanan can kayıplarından dolayı düşündüler, taşındılar. Bizim aklı kafasından bir karış havada yukarıda olan kimi Müslüman entelektüeller dediler ki bu işin çözümü var. Ne yapalım? Haccı aylara dağıtalım. Yani Avrupalılar bir ay gitsin, Afrikalılar bir ay gitsin, Asyalılar bir ay gitsin. Dolayısıyla izdihama da gerek yok. Aynı mantıkta aslında. Mantık aynıydı. Allah'ın zaman olarak belirlemiş olduğu bir ibadetin zamanını, bir ibadetin zamanını Allah'a göre değil de insanların yararına göre, insanların menfaatine göre yeniden dizayn etme çalışmasıydı bu ve aynı noktada buluşur. Ve bu ayetleri bilmeyenler, cahiliye dönemdeki bu uygulamaları bilmeyenler ve de Allah'ın bu uygulamalara karşı bu ayetlerdeki cevabının farkına varmayan Müslümanlar, vay be, gerçekten muazzam bir fikir demeye başladılar. Oysa bu küfürde bir ziyadeliktir. Başka bir şey değildi. Onun için burada çok süslü gösteriliyor. Yaptıkları iş çok cazip. Herkesin aklına gelmeyen orijinal bir fikir. Orijinal, gerçekten özgün bir düşünce. Bakın, uygulandığı zaman ne yararlar ortaya çıkar? Haddi hesabı yok. Bu kadar zarardan sonra bu kadar faydayı kim istemez diye mantıksal bir takım çıkarımlarda da bulunmak suretiyle geliştirmeye çalışırlar. O dönemde de böyledir. Züyyine lehum su'u amalihim. Yaptıkları o iğrenç işleri, kötü işleri onlara çok süslü gösteriliyor. Kur'an bu ifadeyi birçok yerde ve birçok iş için kullanır. Yani amellerin süslü gösterilmesi. Hatta En'am suresinde mesela En'am 137. ayette, hatırlayalım, bu dersler çerçevesinde okumuştuk bu ayeti. Müşriklerden kimilerine kendi çocuklarını öldürmek bile süslü gösterilmiştir. Allah bunu süslü göstermiyor. Ama öyle bir inanç ortaya çıkıyor ki, öyle bir kabul ortaya çıkıyor ki, kendi çocuğunu öldürmek eşittir muazzam bir ibadet yapmak. Öyle anlaşılıyor. Çocuğunu öldürdüğü zaman duyduğu haz ile senin benim ibadet yaptığımız zaman duyduğumuz haz arasında bir fark yoktu. Züyine budur. Neden? Eğer Allah'ın söylediklerini dikkate almaz, kendi kafana göre kural belirlemeye çalışırsan gerçekten çok özgün ve orijinal düşünce üretmişsin gibi görünür. O yüzden Allah Teala bunların yaptıklarını da züyine lehum su amalihim ifadesiyle anlatıyor bize. Yani süslü gösterildi yaptıkları işler. Sayıya çok önem veriyormuş gibi görünüyor. Yani sayıyı dörtten aşağı ve yukarı çekmedik. Bunu bu şekilde görünerek bunu anlatmaya çalışıyor. Buna önem veriyor gibi görünmeye çalışıyor. Ama sonuçta dinden çalıp Allah'ın haram kıldığı yasakları helal yapmayı dünyada bir kar, bir avantaj sayıyorlar. Sonuçta Allah Teala dedi ki, neticede Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılıyor musun? Evet. O zaman sen hesabı kitabı yaptın. Allah'ın istediği gibi değilse istediğin gibi yap. Önemli değil ki. Bu neye benzer? Ben tavafın sayısını 7'den yukarı yapmadım, 7'den eksik de yapmadım. Dolayısıyla kabuldür. Eğer düşüncen farklıysa hiç alakası yok ki. Zekatın oranı 1/40'dır. Yani %2,5'tür. Vermişsindir. Ama Allah'ın razı olmadığı bir yere vermişsin. Sen istediğin kadar de ki ben malımın 1/40'ını zekat olarak verdim de. İstediğin kadar de. Kural uymuyorsa hiç ifade etmez ki. Ben öğlen namazı 4 rekat değil mi farzı? Evet. 4 rekatı kıldım ama zamanında kılmamışsın. Zamanında kılmamışsın. Usulüne uygun kılmamışsın. Evet. Kaç secde var? 8 tane secde yapmışsın. Doğrudur. 4 tane rükû yapmışsın. Doğrudur. 4 tane kıyam yapmışsın. O da doğrudur. Ama namaz namaz değilse, Allah'ın istediği şekilde bu yapılmıyorsa, sayıya takılmak, sayının uygun olduğunu hesap ederek amelin de uygun olduğunu düşünmek müşriklerin yaptığından farklı değil bu yönüyle bakınız. Onlar da sayıyı uyduruyorlardı. لِيُوَاطِعُوا اِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı sayıya da uyulaştırıyorlar. 4'ten aşağı ve yukarı da değil, tam hesap kitap meselesi. Haksızlık yapmamışlar, haddi aşmamışlar. Ne fark eder demişler? Ha Muharrem olsun, ha Sefer olsun, ne fark eder? Sonuçta bir ay alacaklıysa Allah bir ayda verecekli olur. Ne var yani? Diyerek bunu ortaya koymaya çalışmışlar. Allah'ın zaman konusundaki koyduğu kurallarla oynamak, Allah'ın helal ve haramlarıyla oynamak demektir. Ve bu da küfürdür. Küfürde hem de ziyadeliktir der Rabbimiz. Ayet 38. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. Ey iman edenler. Ma lekum izâ qîle lekumun firû fî sebîlillâhi sâkaltum ilel ard. Ne oluyor size ki Allah yolunda seferberliğe çağrıldığınız zaman, yani topyekun bir savaşa çağrıldığınız zaman, hani birileri savaşacak, diğerleri mükellef değil anlamda değil, herkesin mükellef olduğu bir savaş çağrısı yapıldığı halde ne oluyor size ki ey müminler, yere çakılıp kaldınız, ağır davrandınız. Arkasından aradıytum bil hayati dünya minel ahira, ahiret hayatındansa dünya hayatına mı razı oldunuz? Yani dünyayı ahirete mi tercih ettiniz? Bundan dolayı mı geri durdunuz ya da ağır davrandınız? Fema meta'ul hayati dünya fil ahireti illa qalil. Oysa dünya hayatı, dünyada yaşanan bu hayat, bu değersiz hayat ahirete göre hiçtir. Azdır, yani hiçbir şeydir. Dolayısıyla neyi önceleyeceğinizi, neyi hesaba katacağınızı iyi tespit etmeniz lazım. Mücadelenizin, çabalarınızın, gayretlerinizin ve terlemelerinizin nihai hedefi acaba nedir? Geçici olan bir dünya menfaati elde etmek uğruna mı, yoksa kalıcı ve baki olan, ebedi olan bir ahiret mutluluğunu elde etmek adına mıdır? Onun için mi geri kaldınız, yoksa topyekün seferberlik çağrısı yapıldığı zaman? Bu ayetle birlikte, 38. ayetle birlikte, yani surenin neredeyse sonuna kadar Tebuk Savaşı ile alakalı, tabii savaşın seyri ile alakalı konulardan ziyade Müslümanların birlikte yaşadıkları münafıklarla ilişkiler bağlamında 2015'in 2016'nın Müslümanlarına da dersler vermek üzere Rabbimizin indirdiği ayetlerdir. Tebuk ismi geçmez burada. Zaman ve mekan kavramları yer almaz. Şahıslar üzerinde de durulmaz. Baştan sona 38. ayetten itibaren anlatılan konu olaydır, düşüncedir. Olay ve düşünceler bu surenin bu bölümlerinde mahkum edilmektedir. Ve Müslümanlar kendilerinin altını oyanlar, farkına vardırmadan, daim yerindeyse çaktırmadan Müslümanlara yönelik komplo girişiminde bulunanların Müslümanlar tarafından iyi tanınıp tespit edilmelerine yönelik bir bölümdür bu. Zor bir dönemde iman ve nifak kendini gösterir. Rahat dönemlerde herkes Müslüman olacaktır. Ama zor dönemler insanların foyalarının ortaya çıktığı dönemler. İşte bu Tebuk olayı Müslümanlara bu anlamda kendileriyle birlikte yaşayan ama kendileriyle birlikte yaşamanın dışında hiçbir şeyleri kendilerine benzemeyen, hayatları başkalarının hayatına benzeyen bu insanlara karşı Rabbimizin uyarıları gelmiş olacaktır. Bu Tebuk seferi savaş değil aslında. Bir sefer ve savaşılmadan geri dönülen bir seferdir. Ama cidden savaş olmamasına rağmen zor bir sefer ve imtihanların kaybedilmesini ve kazanmasını belirleyen bir sefer aynı zamanda. Savaşın yapılmasından farkı yok gibi bir sefer sonuçta. Hicretin 9. yılında, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatına yaklaşık bir buçuk yıl kala meydana gelen bir savaş. Mekke'nin fethinden sonra, Huneyn savaşından sonra, Taif savaşından sonra gerçekleşen bir sefer. Mekke'den dönüldükten sonra böyle bir karar verildi ve bu sefer de Recep ayına rastlıyordu. Sıcak bir mevsim idi. Öyle bir basit yolculuk değil. Tebuk denilen yer yaklaşık Medine'den yaklaşık 400 kilometre mesafede bir yer. 400 kilometrelik mesafede bir yer. Medine ile Şam arasında bulunan bir belde. Huneyn ve Taif seferinden döndükten sonra Aleyhissalatü Vesselam'ın 30 bin kişiyle katılmış olduğu bir seferdir. Müslümanlar 30 bin kişilik bir güç toplamışlardır. Hazreti Peygamber'in kumandan olarak, komutan olarak katıldığı son seferdir. Son sefer budur. Ondan sonra Hazreti Peygamber'in yönettiği, idare ettiği bir sefer, bir askeri sefer söz konusu olmamıştır. Öyle bir farklı sefer ki bu ana kadar yapılan birçok savaş var. Bedir, Uhud, Hendek, Mekke'nin fethi, Huneyn, Taif ve diğer bu aradaki irili ufaklı gazveler ve seriyeler. Hiçbirisine bu Tebuk seferine verilen isim verilmemiştir. Bu seferin adı zorluk seferidir. Sa'atul usra der. Zorluk zamanında yaşanmıştır. Mevsim sıcak, kıtlık zamanı ama ürünlerin son derece verimli göründüğü bir mevsime yaklaşılmış. Nasıl yani? Hani geçen yıl hiç ürün yoktu ya, hiç ürününüz yoktu sizin, tam ürünün bir sene sonra, arada herkesin kara kara düşündüğü bir yıl geçtikten sonra son derece verimli bir ürün potansiyelinin olduğu bir mevsim düşünün, tasavvur edin. Artık hesabınızı, kitabınızı hep buna göre yapmışsınız. Hayda. Peygamber aleyhissalatü vesselam tam bu mevsimde hadi sefere çıkacağız. Şimdi zamanı mı yani? Hele biraz beklesek, ürünlerimizi toplasak, depolasak, ondan sonra gitsek olmaz mıydı? Onun için zor bir seferdi. Orduya da Ceyşül Usra dendi. Zorluk ordusu dendi. Zaman zorluk zamanı, ordu zorluk ordusu. Tepeden tırnağa hiçbir kolaylığın olmadı. Ancak iman etmenin destek verme neden olabileceği bir seferdir. Ekonomik anlamda, infak anlamında, bedeni güç katkı sağlama anlamında ancak iman edenlerin katılabileceği ve ancak münafıkların geri durabileceği bir seferdi bu sefer. Onun için zor bir dönemde meydana gelen bir seferdi. Peki neden yaşandı bu? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ana kadar yapmış olduğu bu tür seferlerin ya da mücadele biçimlerinin Tebuk'le birlikte seyri değişiyor. O ana kadar hep Arabistan Yarımadası, Mekke Medine havalisinde cereyan eden savaşlardır bu savaşların hepsi. Ama bu kez belki o gün ulus devletler yoktur. Belki haritalarla ülkeler birbirinden ayrılmış değildir. Ama netice itibariyle herkesin kendi egemenlik alanını belirlemiş olduğu devletler vardır. Bizans vardır. Yani Hazreti Peygamber Mekke'nin fethiyle birlikte coğrafyayı, İslam coğrafyasını adeta Bizans ülkesinin imparatorluğun sınırlarına kadar dayandırdı bir dönem. İşte bu gücün her geçen gün geliştiğini, büyüdüğünü görünce ve de Bizans içinde bir tehlike ve tehdit oluşturma ihtimalini dikkate alınca müşrikler, özellikle kışkırtıcı ve piyon olarak kullanılan müşrikler Bizans üzerinden bunu gerçekleştirme çabasını denediler. Ebu Amir tarafından kışkırtılan Bizanslıların, Bizans İmparatorluğundaki yetkililerin Medine'ye doğru yürüyüp Müslümanları ezmek amacıyla, yok etmek amacıyla büyük bir kuvvet topladıklarına dair haberleri aleyhissalatü vesselam aldı. Ticari faaliyetler var o dönemde. Gidiş gelişler var ve bu gidiş gelişlerden hareketle bir istihbarat bilgisiydi bu. Hazreti Peygamber böyle bir hazırlığın yapıldığını öğrenmiş ve duymuştu. Medine'de öyle ki o gün büyük bir gürültü kopsa, bir telaş olsa, bu normalin dışına taşan bir görüntü arz etse bu telaş, Müslümanlar birbirlerine yoksa Gassanlılar mı saldırıyor diye bu korku atmosferini hep yaşamışlardır. Yani ne zaman bir hareketlik yaşansa Gassanlılar, yani Bizans tarafından bir saldırı mı gerçekleşti diye bu tedirginliği dillerine dökmeye çalışıyorlardı. Zihinlerinde sürekli bu tedirginlik var. Çünkü o günün süper güçlerinden bir güç ve Medine sürekli bu tedirginlikle birlikteydi. Her ufak bir hareketlenme acaba Bizanslılar mı saldırıyor gibi bir tedirginliğe, hatta tedirginlikten öte ifadelerine yansıyordu. Dolayısıyla Tebuk böyle bir bağlamda, böyle bir ortamda yaşandı. Tebuk'te yaşanan olaylar Müslüman münafık ayrımının netleşmesi noktasında Müslümanlara bir ufuk açıcı ders verdi. Bu ayeti kerimeler Allah Teala sadece o dönemin muhataplarına değil, daha sonra gelecek olan Müslümanlara da zorluk dönemlerine bakın, kardeşlerinizi öyle tanıyın dersini verdi. Belki en sonda söyleyeceğimiz, belki birçok ders bağlamında söylememiz gereken cümleyi söylüyorum. Herkes kendi kardeşim diye bağrına bastı, yanı başında gördüğü, görmeye alıştığı kimseyi bolluk ve rahatlık dönemlerinde değil, zorluk dönemlerinde test etsin. Birbirinizi deneyin anlamına değil ama samimiyet orada ortaya çıkar. Herkesin rahat ettiği, konforundan ödün vermediği, vermeye gerek duymadığı dönemlerde kişilerin samimiyetleri ortaya çıkmaz. Bu samimiyet ancak bu dönemlerde ortaya çıkar. Hakikaten de tam bir turnusol kağıdı görevini gördü. Tam bir test edilme alanıydı bu Tebük seferi ve herkes döküldü patır patır. Ya da samimi olanlar da ön plana çıktı. Onun için bu ayet-i kerimeler bize bu anlamda ufuk açıcı. En azından birlikte yaşadığımız, hatta belki birlikte yaşamak zorunda kaldığımız insanları daha iyi tanımak, tanımak derken dışlamak değil asla. Kesinlikle. Bunun altını çiziyorum. Tanıdığımız insanları dışlamak değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tanıdığı hiçbir münafığı, münafıklığını zihninde kesinleştirdiği hiçbir kimseyi dışlamadığını biliyoruz. Buradan hareketle söylüyorum. Dışlamak değil bu söylenen şey. Dışlamak ayrı bir şeydir. Ama belli bir yetkiyi, belli bir makamı, belli bir inisiyatifi bu tip insanlara vermeme anlamında bir tanımadır. Tekrar edeyim. İnsanları tanımak demek, onları dışlamak demek değildir. Tanıdığınız çürük oldu, ortaya çıktı. Hazreti Peygamber bunları dışlamadı. Bir daha görmeyeceğim size demedi. Bir daha gözüm sizi görmesin, yanıma ilişmeyin demedi. Benim sizinle, sizin benimle alakanız yoktur demedi. Ya onları tanıdıktan sonra, madem durum böyle, bundan sonra herkes kendi yerini bilecek dedi. Hiç onlara inisiyatif vermedi. Belli mevki makamlarda onları ortaya koymadı. Belli mevki makamlara getirmedi. İpin ucunu onlara teslim etmedi. İstişare organlarında onlara yer vermedi mesela. Tanımak buydu. Yoksa her şeyi, bütün sırları deşifre edecek, bütün gizliklere sahip olacak bir mevki ve konuma getirmiş olsaydı o zaman ne değişti? Sağlam olmakla çürük olmanın ne farkı var? Samimi olmayla olmamanın ne farkı var? Farkı olmayacaktı. Peygamber bunu yapmadan. Burada özellikle Hudeybiye seferi veya Hudeybiye anlaşması diyebilirsiniz. Tebük seferi arasında bir bağlantı kuracak olursak şunu söyleyeyim. Hudeybiye anlaşması hicretin 5. yılında meydana gelen bir sefer ve sonucu anlaşmayla bitmiş olan bir sefer. Allah Hudeybiye seferine ve Hudeybiye'de yapılan anlaşmaya fethi mubin dedi. Apaçık bir fetih. Kur'an bunu böyle ifade eder. Fethi mubin. Neresi fetih? Hudeybiye. Halbuki herkesin dış görünüşü itibariyle karşı çıktığı bir şeydi Hudeybiye anlaşması. Bütün maddeler Müslümanların aleyhine. Fakat sonuçta Mekke'nin fethiyle noktalanan bir anlaşmaydı. Mekke'nin fethi Hudeybiye ile başladı. Hudeybiye anlaşması ile Mekke'nin fethi gerçekleşti aslında. Ve Arap Yarımadası'nın adeta Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılmasının başlangıcı Hudeybiye'dir. Şirkin yenilgisi de Hudeybiye ile başlamıştır. Onun için dışarıdan bakıldığı zaman bütün şartlar Müslümanların aleyhine gibi görünen Hudeybiye, nasıl ki Arap Yarımadası'nda şirki pes ettirdi, İslam'ı hakim kıldı, Tebük seferi de aynı şekilde dışarıdan bakıldığı zaman her ne kadar meşakkatli olsa, her ne kadar çok zor, kilometrelerce mesafe ve sıcak bir iklimde bir yolculuk olmasına rağmen İslamiyet'in bütün aleme, bütün dünyaya yayılmasına öncülük yapan bir seferdir. İlk defa sınırların, deyim yerindeyse, sınırların ötesine geçen bir dönemdir Tebük seferiyle İslam. İslam Tebük seferiyle sınırların ötesine geçti. Bizans'a İslam'ın gücünü gösterdi. Aleyhissalatü vesselam bu kadar insanla birlikte oraya kadar gitti, numaradan gitmedi. Haşa. Bunu okurken bir de bu açıdan değerlendirelim. Ebu Bekir malının neredeyse tamamını, Hazreti Ömer yarısını, Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman gibileri bütün servetlerini ortaya koydular. Niye? Geri dönmeyecek ki zaten. Geri dönmeyecekse bu mal niye kalsın ki zaten? Bu düşünceyle gidilmişti. Bu düşünceyle bu kadar fedakarlık yapılmıştı. Ama o sınırlara kadar gidildikten sonra Hazreti Peygamber'in güçlü bir oğluyla geldiğini görünce savaşmaya gerek duymadan içeriye çekildiler. Aslında hazırlık yapan Bizans ordusu vardı ve geri çekildiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam amacını gerçekleştirmiş. İlle de kan dökmek gerekmiyordu ki. İlle de biz size savaşacağız. Bu kadar yol teptik, masraf yaptık değilsin demedi aleyhissalatü vesselam. Savaşmadan geri dönüldü. Onun için Tebük her ne kadar savaş yapılmadıysa bile İslam'ın bütün dünyaya yayılması için bir başlangıç teşkil etti. O da bir fethi mübindi. Aynen Mekke'nin fethi nasılsa, Hudeybiye nasılsa, Tebuk'ta aynen bir fethi mübindir. Apaçık bir fetih görevini üstlenmiş oldu. Bu ayetlerde biz bunu zaman zaman dile getireceğiz. Daha doğrusu sure bunu zaman zaman bize hatırlatacak. Neyi yani? Bizi bize hatırlatacak. Bizden gibi görünen ama aslında altımızı kaydırmaya çalışan, ayaklarımızı kaldırmaya çalışan, kaydırmaya çalışanları da bize tanıtacak ki düşmanlarımızı ve dostlarımızı birbirinden ayrıştırabilelim. Allah Teala böyle söyledi. Ey iman edenler! Ne oluyor size? Topyekun bir savaşa çağrıldığınız zaman ne diye yere çakılı kalmayı tercih ettiniz? Yoksa dünya hayatının o zevklerine mi razı oldunuz? Ahiretin yanında dünya metaı hiçtir. Peki böyle olursa ne olur? İlla tenfiru yuazibkum azaben elime. Eğer bu çağrıya cevap vermezseniz, topyekün katılmazsanız, o zaman Allah size elin bir azapta bulunacaktır. Allah sizin belanızı verecek. Ve yestebdil kavmen gayrakum, ve sizin dışınıza bir kavmi sizin yerinize getirecek. Allah size mahkum değil. Allah bunu yapabilirdi. Ebrehe yok ettiği gibi. Ama istiyor ki siz bu şerefi kazanasınız. Sizin yerinize başka bir kavim getirir. وَلَا تَدُرُّهُ شَيْعَ Allah'a da hiçbir zarar veremezsiniz. Hepiniz yerinizce çakılı kalsanız, hiçbiriniz maddi ve bedeni ya da fedakarlık yapmazsanız, yine de Allah'a bir zarar veremezsiniz. Zararı kendinizedir. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye kadirdir. İbn Abbas, Kur'an'ın ilk tercümanı olması hasebiyle görüşlerine değer veririz. Der ki bu ayetle alakalı, Allah Resulü Araplardan bir kabileyi cihada davet etmişti. Allah yolunda savaşa ve mücahedeye davet etmişti. O kabile bu çağrıyı ağırdan aldılar. Ciddiye almadılar. Hayat tatlı geldi. İmkanlardan uzak kalmak zorlarına geldi. Bu nedenle ağır davranınca bu toplumu Allah da onlara yağmur vermeyerek azap etti. Onları kıtlık azabına maruz bıraktı. Bu belki İbn Abbas'ın tarihsel anlamda bir tespitidir. Ama haddi zatında hep böyle değil mi? Fransızlara karşı Libyalıların, Libya'daki Müslümanların, Kuzey Afrika'daki Müslümanların daha doğrusu Fransız sömürgecilerine ve askerlerine karşı savaştıkları bir dönemde onların karşısına çıkan bir hatip onlara şunu söylüyor. Tarihe geçmiş bir cümledir bu. Eğer siz aslanlar gibi savaş meydanında çarpışmadan kaçarsanız, savaşmaktan kaçar da vazgeçerseniz, düşmanlarınız cephedekileri öldürdükten sonra gelip ellerinizdeki kazmalarla, sizin kendi elinizdeki kazmalarla sizin mezarınızı onlar kazacak ve sizi diri diri toprağa gömecek. Siz bilirsiniz. İsterseniz savaşmayın. Ne değişti? Yakın dönemde bile son 15-20 yıl öncesinin hadisesidir bu. Fransa'da, daha doğrusu Cezayir'de yaşamış zengin, varlıklı Müslümanlar orada hayatın çekilmez hale geldiğini görünce solu değişik ülkelerde aldılar. Avrupa'da, Avrupa'nın değişik ülkelerinde başta Fransa olmak üzere. Aradan zaman geçtikten sonra şunu itiraf ettilerdi. Bir yazıda okumuştum bunu. O varlıklı insanlar. Biz diyor kendi ülkemizde gençler cihad etmek için, Allah'ın dinini ülkeye, coğrafya hakim kılmak için mücadele etmek adına kapı kapı dolaşırken bizden yardım istedikleri zaman onları küçümsedik. Onlara birkaç kuruş yardım etmeyi çok gördük, önemsemedik ama baktık ki bütün ülke elden gitmiş. Ah ne olaydı? Fabrikalarımızı onlara verseydik de bu zilleti yaşamasaydık deme pişmanlığını ortaya koydular. Bu böyledir. Siz yapmazsanız Allah sizin yerinize bu coğrafyaları başkalarını getirir. Dine sahip çıkmazsanız Allah dine sahip çıkacak birilerini getirir. Maide 54. ayeti lütfen bir kez daha okuyalım. Uzatmamak için bunu evde bir daha bakın. Allah Maide 54. ayette onu söyler. Siz eğer Allah'ın dinine sahip çıkmazsanız şu özelliklerdeki Müslümanları Allah sizin yerinize getirir. Bu şerefi onlara mal eder. Onlar bu şerefle şereflenirler. Siz bilirsiniz. Onun için Allah Teala yapmazsanız ne olur? Allah da kendi işini bilir. Allah bir eksiklik gelmez. Eksiklik gelse size gelir. Fakat işin kötü ve de daha garip olanı da insanların zilleti kanıksamasıdır. İnsanların zilleti kanıksamasıdır. Savaş meydanlarında yenilgiden çok daha kötü olan bir durumdur bu. Sadece sonuçta savaşın amacı muhatabı zelil etmek değil miydi? Muhatabı kendine benzetmek değil miydi? Zaten savaşın amacı muhatabın size karşı çıkması değil miydi? Aynı hizaya geldiysek, aynı işi yapıyor hale geldiysek zaten geriye ne kaldı ki? O yüzden zilleti kanıksar hale geliyoruz artık. Artık 20 yıl önce mesela, 20 yıl önce bu coğrafyada, yani bu beldede, yani bu şehirde 20 yıl önce görüldüğü zaman Müslümanların cinnet geçirmesine neden olan tavır ve davranışlar bugün alelade ve sıradan bir iş haline geldi değil mi? Oysa 20 yıl önce aynı olayların yaşanmasına, bırakın yaşanmasına, konuşulmasına müsaade edilmezdi. Hepiniz bilirsiniz. Ama bugün herkes kanıksadı. Herkes kendi kızı üzerinden ve kendi hanımı üzerinden, kendi kız kardeşi üzerinden aynı sonucu yaşar hale geldi. 20 yıl önce başkasıyla alakalı dile dökemeyeceğiniz, konuşamayacağınız şeyleri bugün Müslümanların kızları ve Müslümanların hanımları tarafından yaşanır hale geliyor. Bu nasıl bir zillet? Zillet mi? Kim zillet diyor ki? Önemli olan para kazanmak. Önemli olan kariyer sahibi olmaktır. Önemli olan entelektüel olmaktır. Önemli olan şu noktaya gelmektir. Önemli olan şu hedefi yakalamış olmaktır. Geriye dönüp baktığınız zaman bomboş bir hedef, bomboş bir hayat. Hadi dediğiniz zaman sonuçta yine bu işin önüne düşenler, sonuçta bu işin öncülüğünü yapanlar geride bırakmayacak şeyi olanlardır. Geride bir şey bırakmamış olanlardır sonuçta. Rabbim istikametten ayırmasın. Siz bilirsiniz. Eğer yardım etmezseniz, Allah'ın bu çağrısına karşılık vermezseniz, Allah başka şekilde sizin yerinize başkalarını getirir, bu şerefi onlara verir. Ayet 40. İlla tensuruhu fekad nasarahullah. Eğer yardım etmezseniz, Allah yardım etmiştir nitekim, eder de. En yakın dönemde, ayetlerin nazil olduğu dönemde, hiç kimsenin ummadığı bir dönemde, hiç kimsenin ummadığı, aklına gelmediği bir şekilde de Allah Teala ne kapılar açmış bakınız. Allah yoluna girenlerin, Allah'ın dediği şekilde hayatı yaşayan insanların Allah tarafından nasıl yardım edildiğinin bir örneğidir 40. ayet. Eğer yardım etmezseniz bilin ki Allah değişik şekillerde bu yardımı yapacaktır. Siz bilirsiniz, o şerefi Allah ebabillere de verebilir. Gökteki kuşlara da bu şerefi verebilir. Ama Allah istiyor ki yeryüzündeki insanlar bu şerefi kazansın. Fakat nasarahullah. Nitekim Allah ona yardım etmiştir. Ne zaman? İz ahracahu allazine keferu saniyethneyni. İz huma fil gari. İz yekulu li sahibihi la tehzen. İnnallaha ma'ana. Hani kafirler onu memleketinden çıkardıkları zaman, aleyhissalatü vesselamı Medine'den çıkardıkları zaman, hani onlar bir mağaraya sığınmışlardı. İki kişilerdi ve bu iki kişi oldukları halde yanlarında üçüncü kişi yoktu. Orada Allah öyle bir yardım etmişti ki arkadaşına demişti ki mağarada tedirginlik ortamında geldiler, yandık, yakaladılar, gidiyoruz diye düşündükleri bir sırada peygamber arkadaşına dedi ki la tahzan innallaha ma'ana. Üzülme. Allah bizimledir. Çünkü biz Allah'la birlikteydik, Allah da bizimledir. Bunun üzerine Allah fenzelallahu sekinetehu aleyhi, Allah ona sekineti indirdi. Sekinet, iç huzuru, dinginlik, bir rahatlık duygusu indirdi. Ve eyyedehu bicunudin lem tarauha. Görmediğiniz ordularla Allah onları destekledi. Ve ceale kelimetellezine keferus sufla. Allah kafirlerin kelimesini, kafirlerin davasını, kafirlerin inancını süfli yaptı. Yerle bir etti. Aşağılık hale getirdi. Ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın kelimesi ise en yüce hale geldi. Vallahu azizun hakim. Allah aziz ve hakimdir. Hiç kimse Allah üstün gelemez. Ve Allah hükmedendir. Bütün işleri tutarlı ve dengelidir. Ama aynı zamanda İpin ucunu da elinde tutandır Allah. Hicretle alakalı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicret etmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'deki tek referans, tek ayet bu. Yani en detaylı bir şekilde hicret konusunu gündeme getiren bu. Daha önce Enfal suresi, bir önceki sure Enfal suresinin 30. ayetinde de hicret öncesindeki Müslümanlara yönelik komplolardan söz edilmişti. Enfal 30. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Hani kafirler sizin için tuzak kuruyorlardı. Yakalamak, öldürmek ya da memleketten sürgün etmek üzere. Oysa onlar bir tuzak kuruyorlardı. Allah da onlara karşı tuzak kuruyordu. Farkında değildi. Çünkü Allah tuzak kuranların hayırlısıydı. Hicret öncesi aşama, bu da hicret sırasında. Burada Allah Teala'nın yardımının nasıl ve ne şekilde geleceğine dair enteresan örnekleri kısaca atıflarda bulunmak suretiyle Rabbimiz bize bildirir. Malum bir olay, aleyhissalatü vesselam hicret ettikten sonra geçici bir süreliğine, daha önce bir planın gereği, bir planlamanın gereği olarak Sevir mağarasına, Mekke'ye yakın olan, Medine normal, Medine güzergahı üzerinde olmayan, yanıltıcı bir şekilde tam ters istikamette bir yol, bir güzergah üzerinde olan Sevir mağarasına gitmeyi planlamışlardı. O mağaraya saklandıktan sonra en azından kendilerinden sonra kol gezen tehlike bertaraf edilinceye kadar orada kalmayı planlamışlardı. İşte o sırada müşrikler aramadıkları yer kalmamıştı. Mağarayı da her ihtimale karşı evet hedeflediler, aradılar. Tam o sırada mağaradayken malum Hazreti Ebu Bekir peygamberle birlikte, aleyhissalatü vesselamla birlikte dedi ki eğer birisi ayağının ucuna baksa, bu hemen girişin ucuna baksa, ayakların ucuna baksa bizi hemen görecekler ve dolayısıyla bizim sonumuz geldi diye söyler Ebu Bekir aleyhissalatü vesselama, bunu söyler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da der ki hiç düşünmedin mi? Hiç dikkate almıyor musun ey Ebu Bekir? İki yoldaş ki Allah onların üçüncüsü. Artık endişeye mahal var mı? İki kişi yoldaş ve bunların üçüncüsü Allah. Dolayısıyla artık endişeye ne gerek var? Allah bizimledir dedi ve gerçekten çekilip gittiler. Benzer bir ifadeyi yıllar önce, hatta belki yüzyıllar önce Musa aleyhisselam ve onunla birlikte, belki bir açıdan özgürlük mücadelesi ama aynı zamanda bir inanç mücadelesi görünümünde İsrailoğulları Musa ile birlikte giderlerken nereden? Mısır'dan nereye? Sahra'ya gidiyorlar. Bir hicret, her Resul'ün bir Mekke'si Medine'si var bu yönüyle. Hicret yine orada da ortaya çıkıyor aynı yapı ve yola koyuldukları zaman tam denizin kenarına geliyorlar. Önde deniz, harita mühendisi yok yanlarında, pusula yok. Belki yol güzergah belirleyecek kimse yok ama sadece bir iki rehber var. Gidiyorlar ve deniz, arkadan bir bakıyorlar Firavun. İsrailoğulları Musa aleyhisselama diyorlar ki قال اصحاب موسى اننا لمدركون eyvah bize yetiştiler. Cümle aynen bu. Şu Ara suresi anlatır bu konu. 60 61 62. ayetlerde. Eyvah yetiştiler bize. Musa'nın kavmi. Musa ne dedi? Kella. İnne ma'iye rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir. Bana bir yol gösterecektir dedi. Rabbim benimle beraber dedi. Onunla berabersek Allah da benimle beraberdir. Hiç kafanızı yormayın. Bir çözüm üretecektir herhalde. Sonra deniz, ya Rab arkada Firavun, ne yapayım? Asanla denize vur. Ya Rabbi asaya gerek kalmadan sen denizi yarsan olmaz mı? E senin işin ne? Bir çaba da senden olsun bari. Allah denizi yarabilirdi aslında. Denizi yarmaya ne var ki? Yani bir asanın gücü ne olabilir ki denizi yarmaya? Denizi kurutmaya, denize set çekmeye ne kadar yarayabilir ki? Ama Musa'ya düşen bir iş olması lazımdı. Asanla denize vur. Musa da ikilemedi. Ya Rabbi ne alaka? Asa deniz. Yani ne olur ki bu demedi. Dediyse Allah tamam dedi. Allah'ın beraberliği bu şekilde gerçekleşti. Aynı yapıydı. Allah'la birlikte olanlar, Allah'la el ele verenler gerçekten daraldıkları zaman Allah'ın da kendilerle birlikte olduğu bilincini kaybetmemesi lazım. Yani müminler isteyerek savaşa çıkarlarsa bu bağlamda Allah'ın onlarla beraber olacağına, onlara yardım edeceğine işaret etmek üzere bu beraberlik konusu gündeme getirilmiştir. Yoksa 40. ayetten önce ya da 40. ayetten sonra hicretle alakalı doğrudan veya dolan hiçbir ifade yok bakın. Ya konu budur. Siz Allah'ın çağrısına cevap verirseniz Allah da sizinle birlikte olur. Nasıl mı? Nasılı bırakın artık canım. Allah kendi bileceği bir usulle, bir yöntemle sizinle birlikte olacaktır. O da sonuca ulaştıracaktır. Bu ayet-i kerimede biliyorsun Huneyn Savaşı için de benzer bir ifade kullanmıştı. Orada da temas etmiştim buna. 26. ayet-i kerimede bu surenin Huneyn Savaşı'nda Müslümanların o perişan oldukları dönemde Allah Teala Resulüne ve müminlere sekinet indirdi. Buradaki gibi sekinet indirdi. وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ve görmediğiniz ordularla destekledi. Aynı cümleyi Allah Teala hicret yolculuğunda görünmez ordularla destekledi der. Bizim şöyle bir zaafımız var değerli kardeşler. Allah'ın emir ve yasakları konusunda da bu böyle. İtikat, inanç konusundaki uyarılarla, emirlerle alakalı da durum böyle. Biz hep bir işi somutlaştırmaktan yanayız. Yani bir işi bu böyledir demek için illa elle tutulur, gözle görülür bir hale getirmek gibi bir sevdamız var. İsrailoğullarını hatırlatıyor bu bize. Hani Allah'a iman eden, Musa'ya iman eden, buna tam anlamıyla kalben iman ettiği halde arkasından biz Allah'ı görmedikçe inanmayız diyen küssahça bir tavırları vardır. Yani hem iman ediyorlar hem Allah'ı görmeden olmaz diyorlar. Nasıl bir şey bu? Akla zarar bir şey gerçekten. Bunlar kafir değil ha. Bunlar bu sözü söylerken küfür niyetiyle söylemiyorlar. Yani madem konuştun, madem sesini işittiğin bir Allah var, o zaman biz bu Allah'ı görelim, öyle iman edelim. Olmadan olmazdırlar. Biz de bazı şeyleri Allah görmezseniz, görmenize gerek yok, göremezsiniz hatta, görmeden inanmalısınız dediği halde biz ile bazı şeyleri somutlaştırırız. Yani ne alaka diyeceksiniz? Mesela güvercin yumurtası, güvercin yuvası, örümcek ağı gibi şeylerle peygamberin korunduğunu hep anlatırız değil mi? Olağanüstü bir şey. Allah kadir mi? Elbette, buna hiç şüphe yok zaten. Allah böyle bir şey yapmaya elbette kadir. Mesele o değil. Bu rivayetlerin doğruluğu, sıhhati ayrı bir tartışma konusu. Bunlar ayrı bir şey. Ona girmiyorum bakın. Bu cümle, bu şekildeki cümle, Tevbe 40. ayetteki cümleyle taban tabana zıttır. Yani insanlar, gelecekler, takip edenler, baktılar örümcek, bu örümcek ağı geldiğine göre demek ki yoklar, örümcek ağı onları yanılttı, öyle mi? Ya da güvercinin yuvası ya da sıcak yumurtası mı onları yanılttı? İlla da somutlaştırmak gerekecek, öyle mi? Allah ne diyor? وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Görmediğiniz ordularla destekledi. Biz ne yapıyoruz? Görünen yumurtayı, görünen örümcek ağını görünmeyen ordunun yerine koyuyoruz. Bu, bakın, ciddi bir çelişki. İlla da somutlaştırmak dediğim bu, bakınız. İlla da bir şeyin Allah tarafından yapıldığını, bir yardımın Allah nezdinden geldiğini anlamak ve buna iman etmek için illa da gözle görülür, elle tutulur, akılla kavranır bir hale gelmesi gerekmiyor. Onun için bunu uyduranlar ya da bunu söyleyenler belki de görünmeyen bu ilahi yardımın somutlaştırılıp bir nevi zihinlerde, akıllarda canlandırılmasını sağlama amacını mı güttüler? İyi niyetle mutlaka, elbette kötü niyetle değil. Ama biliyorsunuz birçok tahribat hep iyi niyetlerle yapılır. Dinle alakalı birçok tahribat hep iyi niyetlerle örülüdür. Onun için iyi niyet bunu kurtarmıyor, bakınız. Allah Teala görmediğiniz ordularla destekledim diyor. Ama biz görünen bir takım unsurlarla Allah Resulü'nün korunduğunu ve müşriklerin vazgeçirildiğini anlıyoruz. Bu mağara arkadaşıyla alakalı gerçekten enteresan, nebevi uygulamalar itibariyle bize örneklik teşkil edecek olağanüstü hususlar var. Mesela Hazreti Peygamber Mekke'den çıkarken yatağını Hazreti Ali yatırıyor. Yatırmadan da çıkabilirdi. Emanetleri yerine tevdi etmek içindir, belki doğrudur da. Ama başka türlü de olabilirdi. Mekke'den Medine gittikten sonra emanetleri zaten birine bir haber bırakır, bak o emanetler falan yere gidin alın diyebilirdi. Hayır, Hazreti Ali yatırıyordu. Hazreti Ebu Bekir'le önce Medine yönüne değil de güney istikametine gidiyordu. Bunlar, bakın, Allah'ın yardımının tecelli biçimleri. Yani Musa'nın asası denize değmesi lazım, denizin yarılması için. Yoksa yan gelip yatarak Allah zaten bunu yapmayacaksa kime yapacak demezdi peygamber. Taktiğe bakın. Önce Medine yönüne değil, tam ters istikamete gitmeleri bir tedbirdi. Hemen yola düşmemeleri, bir mağarada geçici olarak kalmaları, saklanmaları bir tedbirdi. Gerektiğinde düşmanı şaşırtma taktiklerine başvurmaları bir tedbirdi, bir önlemdi. Can güvenliklerini sağlamak adına önlemleri almaları da ayrı bir tedbirdi. Bütün bunlar zafere ve başarıya ulaşmak isteyen müminler için önemli örneklerdir. Sadece bu da değil. Burada enteresandır. Hicret yolculuğunda müşrik olmasına rağmen Abdullah bin Urayqıt'ın rehberliği hep ıskaladığımız, önemsemeden, ciddi bir okumaya tabi tutmadan geçtiğimiz bir husus. Abdullah bin Urayqıt'ın rehberliği. Müşrik. Ya bir müşrik, yeryüzünün en seçkin insanına, ümmetin bir numarası Ebu Bekir'e nasıl önderlik yapar değil mi? Olur mu? Müşrik ya. Güven, emniyet. İşte bu. Yani bir müşrik bu anlamda eğer güven sağlayabilmişse, güven verebilmişse, gerçekten bunun üzerinde ciddi ciddi düşünmek lazım. Bir müşrik rehberlik yapıyor. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah gündüz halkın arasına giriyor. Gece mağara gelip konuşulanları aktarıyor. Ne olup bittiğini anlatıyor. Bağlantı kopmuyor bakınız. Biz gidelim zaten Allah bizimledir. Yok öyle. Bağlantı koparmıyor. Amir bin Fuheyre çoban. Koyunlarını Sever mağarası yakınlarına otlatıyor. Geceleri gelip onlara süt verip gidiyor. Önce anlaşmalı. Sonra Esma 27'sinde genç bir kadın Mekke'den Sever mağarasına. Bugünkü hacca gidenler, umreye gidenler otobüslerle ancak gidiyorlar. Arabalarla gidiyorlar. Esma annemiz yiyeceklerini kuşağına bağlayıp götüren bir kadın, genç bir kadındır. Beşeri tedbirlerin tükendiği yerde, beşeri tedbir tükenebilir. Bitti artık, sona gelindi denebilir belki. İşte bu tip yerlerde de Allah'a olan güvenin, Allah'a olan tevekkülün yitirilmemesi lazım. Eğer siz Allah'la birlikteyseniz, bakın Allah'ta birlikte olduğunu söylüyorsanız değil, siz Allah'la birlikteyseniz Allah'ın da sizinle birlikte olduğunu bir an dahi unutmayacaksınız. Unutmayacağız. La tahzan innallaha ma'ana. Ama hal şöyle mi? Allah'ın bizimle birlikte olup olmadığını bilir miyiz? Kesinlikle biliriz. Yani ne demek bu? Benim Allah nezdinde değerim benim tarafımdan bilinir. Her birinizinki de böyledir. Her birimizin Allah'ın yanında kaç gram geldiğimizi biliriz. Nereden bileceğiz? Test açık, hadiste ifade edildiği üzere. Allah sizin yanınızda ne değer ifade ediyor? Siz de Allah'ın yanında o kadar değer ifade ediyorsunuz. Allah sizin için ne değer ifade ediyorsa, uğrunda fedakarlık yapılacak bir varlık mı? Yoksa bir yere kadar beraber olunacak bir varlık mı? Yoksa her halükarda sorulacak bir varlık mı? Yoksa başka türlü mü? Allah'ın sizin yanınızdaki değeriniz, değeri yani, sizin de Allah'ın yanındaki değerinizle aynıdır. Bunu öğrenmek çok zor değil. Herkes kendine baksın. Herkes kendinden bunu öğrenir. Allah sizin yanınızda, benim yanımda ne değeri varsa bilin ki benim de Allah'ın yanında değeri vardır. O kadardır. O yüzden Allah'ın bizimle olduğu düşüncesini hiçbir zaman da yitirmemek lazım. Ne zaman? Beşeri tedbirlerin tükendiği bir noktada tabii ki. Rabbim Allah'ın beraberliğini üstümüzden eksik etmesin. Rabbim ayaklarımızı istikamet üzere bulundursun. Bizi bir an olsun bize bırakmasın inşallah. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun

0: 61.
1: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
5: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
12: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
13: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut İmanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
11: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâh felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İmam Kudai'nin tespit ettiği hadisleri okuyorduk. Ben falandan, o da filandan duymuş ki falan, öteki filandan naklediyor ki, rivayet ediyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor diye hazırladığı Müsned-i Şihab'ından hadisler okuyorduk. 48. hadis. İzâ gadıb tefeskut. Öfkelendiğinde sus. Gazabı yenmenin, öfkeye hakim olmanın yöntemlerinden biri. İnsanoğlu Allah'ın yarattığı gibi yaşar. Bir başka ifadeyle Allah onun nasıl yaşayacağını en bilendir. Dolayısıyla onun adına kural koymaya tek yetkili Allah'tır. Çünkü Allah'tan başkalarının koyduğu kurallar ona uygunlukta çaresiz, zayıf kalırlar, ilgisiz ya da ihanet içinde olurlar. Ama Allah öyle değil, o bilendir. Bir ayette bunu apaçık şöyle ifade edildiğini görüyoruz. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Mülk suresi. Söyleyin, yaratan bilmez mi ki hiç yarattığını? Oysa o yaratığı var eden o, nasıl var ettiğini, ne özellikler taşıdığını en bilendir. Hem o ki en ince teferruatına kadar bilen, en latif yönlerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi ve de her şeyden haberdar olan Allah'tır. İşte buradan hareketle Allah insanoğlu için ne dediyse en güzeli odur. Mesela İnsan küsmeye hazır yaratılmıştır. Hem ki olur olmaz şeylere küsüverir, darılır, kırılır. Bu insanın insanlığında vardır. İnsansa öyledir. Genel geçer bir kuraldır. Eğer bunun dışındaysa birileri, o istisnai bir durumdur. Ama bunu bilen Allah, böyle yarattığını kendisine haber vererek kuluna der ki, evet küsersin, yaratılışından gelen bir özellik. Feveran edersin, birdenbire kendince figanın olur. Dertlenirsin, sıkıntıya düşersin, darılır kırılırsın, solarsın belki hatta çiçek gibi. Ama hadi ertesi gün neyse, üçüncü günü geçmesin, üç günden fazla küsme der İslam. Küsme emri ayrı şey ama küstün üç günden fazla olmasın ayrı şeydir. Bu insanın insan olarak İslam tarafından bilindiğinin en güzel işaretlerinden birisidir. Öfkelenme konusu da öyle. Sahabeden biri gelir aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah bana nasihat et ama sözü uzatma der. Adam kızmaya hazırdır çünkü derdi odur, sıkıntısı o. Hemen kızıverir olur olmaz her şeye. Aleyhissalatü vesselam der ki la tağdab, kızma. La tağdab, öfkelenme. La tağdab, gazaplanma. La tağdab, la tağdab, la tağdab, devam eder söylemeye defalarca. Çünkü adamın ihtiyacı vardır bunu ısrarla dinlemeye, bunu duymaya. Peygamberimiz bilir meseleyi, o adamın ihtiyacına göre cevap verir. Çünkü onu düzeltecek olan konu burasıdır ya da onun yanlış yeri budur. Burası düzeltilince diğer bölümler zaten buna göre düzgündür. Nasihat oradan başlar. La tağdab, öfkelenme. Ama insan ya, öfkelenir ya insan. Hani bazen tarif eder kimi akıllı geçinenler. Bak dostum, arkadaşım, o kadar hayatı takmayacaksın, o kadar dünyaya eyvallahın olmayacak ki, diyelim duydun, evin yanıyor, gideceksin, atacaksın koltuğunu, kanepeni, seyredeceksin bir güzel, hiç mi hiç eyvallah etmeden. Olur mu öyle şey? Doktorun biri arkadaşın birinin annesine böyle nasihatta bulunuyormuş. Dert etme dünyayı diye başlamış ve de örneği aynen böyle yapıştırmış sonuna. Demiş ki, hiçbir şeyi dert etmeyeceksin. Evin yanıyor görsen sandalyeye oturacak ve rahatlıkla seyredeceksin. Ne diyorsun sen doktor bey demiş. Yani ben hayvan mıyım, insan değil miyim? Evim yanacak ve rahat seyredeceğim öyle mi? Sonra Sonra bu mümkün değil demiş tabi. Evet, insanoğlu gazaplanacak, öfkelenecek yer yer, ama çare ne? Öfkelendiniz, ne yapmanız gerekiyor? İda kalıp tefeskut. Öyle diyor Peygamberimiz, öfkelendiğinde sus. Susabilmeyi beceremedin, ayaktaysan otur, oturuyorsan ayağa kalk. Gücün yetmedi, gazabın dinmedi, bırak orayı, terk et, bir başka yere git. Ya da yat, hatta belki de olmadı, kendine sahip olamadın, abdest al. Küçük abdest yetmediyse büyük abdest al, bütün vücudunu yıka, olmadı namaz kıl. Buna rağmen olmazsa şeytan benimle oynuyor de ve imanınla vazgeç, başka çaren yok. Birilerini dinle, birileri sana nasihat etsin. Ama la tağdab, öfkelenme. Çünkü insan öfkelendi mi aklı başından gidecek. Yani iradesine şeytan hakim olacaktır. Öfkelendi mi ne yapıp ettiğinin hesabını yapamayacak ve bütün yaptıklarında şeytan egemenliği kendini apaçık ortaya koyacaktır. Söyleyin, öfkelendiniz, ne yapmanız gerekiyor? Önce öfkelenmemeye çalışacaktınız, gazaplanmayacaksınız. Çünkü gazaplanınca ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, dengeyi bulamıyorsunuz, düzeni kaybediyorsunuz, kafanız bir yana, gönlünüz bir yana kaçıyor, bunun farkındasınız, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz, hatta ne edeceğinizi farkına varamıyorsunuz. Evet, çare ne? Çare öfkelenmemeye çalışmak. Çünkü hatta öfkelenmenin mantığını kavramak belki önce. Ama neden gazaplanıyorsunuz? Ne var ortada? Bir yanlışı düzeltmek için, ama siz o zaman ikinci bir yanlış yapıyorsunuz. Vazgeçin, inat etmeyin, dikkat edin diye kendinize nasihat ediyorsunuz. Bir seferinde bu hadisi anlatıyordum. Gazaplanma, öfkelenme, yasaktır, yapmayacaksın diye. Hatta sözü getirdim ki, dedim en sonunda, bakın bir adam ölümü hak edebilir. Birini öldürmeniz gerekebilir. Öldürün ama gazaplanmayın dedim. Birdenbire feveran ettiler. Bağırıp çağırmaya, öfkelenip gazaplanmaya başladılar. Olmaz öyle şey, saçmaladın dediler. Dedim ki önce sakin olun, öfkelenmeyin. Sonra düşünün, siz hiç kurban kestiniz mi dedim, evet dediler. Yani hayvan öldürüyorsunuz, tamam, peki söyleyin, siz hayvanı öldüreceğinizde böyle büyük bir kinle, öfkeyle, gazapla, yani hayvanın üzerine çullanır, saldırır, öylece mi öldürürsünüz, yoksa hatta şefkatle, merhametle, bıçağı bir güzel bileyerek, hayvanı düzgün yatırarak, ona acıyarak mı kesersiniz? Elbette ikincisi, ya da öyle yapmak zorundasınız. İşte onun için birini öldürecekseniz öldürün ama gazaplanmayın. Lakin kendinizi kaybettiniz, öfkelenmişsiniz, gazaplanmış, kızmışsınız, ne yapacağınızı bilemeyecek hale gelmişsiniz, aklınızı başınıza alın, bir hatırlatan olursa hemen uygulayın. Eûzü besmele çekin, damarlarınız yatışsın, sinirleriniz sakinlesin. Gücünüz yetmedi, sakinleyemediniz, susun, konuşmayın. Devam etmeyin konuyu, tartışmayın. Olmadı, ayakta olun ya da oturun. Yani konum, durum değiştirin. Değilse bırakın orayı, bir başka yere kaçın hatta. Kavga etmemek için, gazaplanmamak için. Ama abdest alın ve de namaz kılın, sakinlersiniz. Çünkü Peygamber sizi en bilen, sizi var eden, gazap nedir, azap nedir, öfke nedir, kızmak nedir, darılmak nedir, bunu en iyi bilen Allah tarafından gönderilen bir elçidir ve diyor ki اِذَا قَضِبْتَ, öfkelendiğinde feskut, susuver, vazgeç. 49. hadis. اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. Hem efendisinin hakkını düzgünce yerine getiren, hem de Rabbine ibadetini tas tamam güzelce yapan köleye sevabı iki kat verilir. Köleler, cariyeler, eskiden öyleymiş diye anlatılır. Kitaplarda yeri varmış, öyle öğretilir. İnsanlar savaşırlarmış özgürlük adına. Sonra galip gelenler karşı taraftan köleler alırmış. Eşyalarla birlik, ganimetle beraber. Erkeklerine köle, kadınlarına cariye denirmiş. Kimileri kimilerinin olur, kimileri kimilerine satılır, alınırmış da zaten. Hatta hizmette, hürmette kullanılırmış. Eğer onlardan biriyle, eğer efendisi beraber olur da çocuk doğurursa ona ümmü veled denilirmiş. Böylece o kadın aslında çocuğunun efendileştirdiği, çocuğunun kölesi durumunda çocuğundan dolayı özgürlüğe kavuşan bir kadın olurmuş. Neden mışlı mışlı anlattım? Yani ne doğduğumdan bu yana, ne bu ayet ve hadisleri duyduğumdan bu yana ben böyle bir şeylerin yaşanılır bir toplumunu görmedim, bilmiyorum. Ama bizim bildiğimiz kitaplardaki kadar demek ki birinin malı mülkü durumunda, birine ait durumda, birinin hizmetçisi, birinin hürmetçisi durumunda, birine ait durumda insanlar olurmuş, onlara köle deniliyor. Köle denilince sadece gemilerde forsa zannetmeyin, fabrikada işçi zannetmeyin ya da birilerinin birilerine paradan dolayı, puldan dolayı, ekmek parasından, hatta karın tokluğundan dolayı köleleştiği toplumlardan örnekler almaya çalışmayın. Onları kastetmiyorum. O belki farklı bir kölelik. Yani demokratik kölelik mi diyorlar, emperyalist kölelik mi diyorlar, ben onları bilmiyorum. Ama İslam dininin anlattığı sosyal hayatın gereği, hatta bir sonucu olarak insanlar tarih boyunca hep savaşa gelmişler. Birden fazla görüşte olan insanlar hep ola gelmiş. Hatta özel olarak ikiye indirgeyeceksek Rahman'ın yolunun yolcuları, şeytanın yolunda yolcu olanlarla beraber hep birbirine düşman ola gelmişler, savaşmışlar. Hatta bazen birileri bazen diğerleri savaşı kazanmış. Bir o taraftan bir bu taraftan köleler olmuş. Onlar birbiriyle değişim yaşamışlar, mübadele yapılmışlar eski tabirle. İşte bir köle varlığı, işte bir kölenin hukuku, işte bir köle adına gerçekler ortaya konulmuş. Onların azat edilmeleri söz konusu olmuş, onların kullanılmaları söz konusu olmuş, onların hakları, hukukları gündemde tutulmuş. Onlardan birisi de işte bu 49. hadis. Bir köle اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ, efendisinin hakkını düzgünce yerine getiriyorsa, ona samimi davranıyorsa, onun hayrını istiyorsa, onun güzel bir hayat yaşaması için elinden geleni yapıyorsa, bir de ve ahsene ibadete rabbihi, Rabbine ibadetini de güzelce yapıyorsa ama tas tamam yerine getiriyorsa, Rabbi ne dediyse onları da gerçekleştiriyorsa, bedenen ve bireysel planda, malen ve toplumsal planda neler yapacak idiyse, malı yok ama gücü yettiği kadar, bedeni yok ama var olduğu kadar sabah ve akşam ibadetlerine, gündüz ve gece ibadetlerine dikkat ediyorsa, işte o zaman kâne lehul ecru merrateyn, onun ecri, onun mükafatı, onun sevabı hep iki kat olacaktır. Peki bir yerde çalışanlar, çalıştıran insanın, işverenin dinle, diyanetle ilgisini tartışıp, yok bu adamın ben gibi dini yok, öyleyse yapacağım kadar ihanet ederim demeye nereden hakları ola ki? Peki itaat etsinler mi ama baştan düşünsünler nerede çalışacaklarını? Yani eğer İslam dini o kişinin orada çalışmasına hayır diyorsa, yani İslam dininin düzenlediği bir toplumsal hayatta öyle bir iş yeri zaten yoksa ve bir Müslümanın öyle bir yerde çalışması baştan söz konusu değilse, Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı, Allah'la savaştır dediği, ben varlığına razı değilim dediği bir iş yerinde kendince çalışma sözleşmesi yapıyor ve de ben ona ihanet etmek için buradayım diyorsa, bir başka akıl kârı galiba bu iş, pek İslam'dan kaynaklandığını zannetmiyorum. Ama eğer bir savaş esiri köleyse, birinin kölesi durumunda hayatını sürdürüyorsa, hayatı ona bağlı, onunla birlikteliğe bağlıysa, ona samimi davransın, onunla beraber güzel bir hayat yaşar o zaman. Yani efendisinin hakkını düzgünce yerine getirsin. Tabi bu arada aslında Rabbi Allah'tır, Allah'a karşı ibadet ve itaatını da tas tamam güzelce yapsın, ona iki sevap var. Allah kabul etsin. 50. hadis. İza vecehtu ila abdin min abidi musibeten fi bedenihi ev malihi ev veledi sümme istakbele zâlike bi sabrin cemil istahyeytu minhu yevmel kıyame en ansibe lehu mizanen ev enşura lehu divana. Allahu Ekber. Kullarımın herhangi birisinin bedenine veya malına yahut da çocuğuna bir musibet yönelttiğimde, şayet o kul bunu sabr-ı cemil ile karşılarsa, yani en güzel bir şekilde bu musibete dayanırsa, kıyamet günü onun adına bir mizan kurmaktan veya bir divan toplamaktan haya ederim. Böyle diyor Cenab-ı Hak aleyhissalatü vesselam, bize Allah'ın böyle dediğini haber veriyor. Demek ki Allah kullarını imtihan edecektir. Dünyada varlık nedenimiz budur. Bizi Allah imtihana tabi tutacak, bununla bizi ölçecek. Zaten bilir ne yapacağımızı, ama bunu biz bilecek, biz ortaya koyacağız. Allah'ın dediği gibi davrananlara Allah cennetini vaat ediyor, cennet verecek. Onun dediği gibi davranmayanlara, karşı gelenlere Allah cehennemini vaat ediyor, cehenneme atacak, Allah korusun. İşte böyle bir imtihan salonuna gönderdiği kulunu Allah imtihan ederken onun bedenine veya malına yahut çocuğuna bir musibet yöneltebilir. Çocuğuna bir şeyler gelebilir, malına bir şeyler gelebilir, bedenine bir şeyler gelebilir. Hayat budur, imtihandır, olur öyle şey. Allah nasıl isterse öylece olur çünkü. Böyle bir durumda eğer o kendisine, bedenine, malına ya da çocuğuna musibet yöneltilen kul eğer bunu sabrı cemil ile karşılarsa, yani en güzel bir şekilde dayanır, isyan etmez, kulluğuna devam eder, ne yapacaksa yapmayı sürdürür, hem ki bunun Allah'tan olduğu bilinciyle Allah'a kulluğa devam ederse, işte o zaman kıyamet günü diyor Cenab-ı Hak, onun adına bir mizan kurmaktan veya bir divan toplamaktan haya ederim. Yani onu affederim, amellerini bile tartmaya gerek duymam ya da onun adına bir hesap kitap mizanı kurulsun istemem. Tamamdır, onu ben hepten affederim. Çünkü Allah'ın bizden istediği galiba, eğer bir cümleyle söylenecekse, sadece budur. Acizliğimizi bilelim, zayıflığımızı fark edelim, anlayalım ki bizim gücümüz yok, kuvvetimiz bu kadar, halimiz bu, biz zayıfız, biz aciziz, biz güçsüzüz, yardıma muhtacız. Allah'ın kulu olmakla şereflenecek, onun yardımıyla destek bulacak, ayakta duracağız. Bunun bilincinde olarak evime, barkıma, yurduma, yuvama, oğluma, kızıma, gözüme, kulağıma, elime, ayağıma, bir şeylerime bir şeyler gelirse, bir musibet isabet ederse, bir bela gelirse, bir imtihan sorusuyla karşılaşırsam, bu varlıklarımla ilgili, kendim ve çevremle ilgili yapacağım iş Rabbimdir. Ne isterse güzeldir, ne yaparsa yerindedir, o nasıl imtihan etmek isterse öylece imtihana razıyım. Ben Rabbimin emrine boynum kıldan ince, ben boyun eğmişim, aynen dediğini dinlerim dedi mi kul, yani kulluğa devam ederse, beni böyle imtihan etti diye isyan etmezse o kul, itiraz etmezse, kafa tutmazsa ya da Allah'ın dediklerine karşı gelmeye, yani itaatını bitirmeye çalışmazsa, elbette Allah onu affedecektir. Oğul verirken Allah güzel de, oğlunu alınca kötü mü? Kız olunca iyi de, kızını elinden alıverince, ölüverince kötü mü? Nur topu gibi sapasağlam bir bedenle yarattığı kişi kendisi için her gün elhamdülillah derken güzel de, bir imtihan nedeniyle onun bir bölümünü arızalandırmış ya da bir süre sıhhat ve afiyetini geri almışsa Allah, haşa, kötü mü? Allah mal verince çok güzel de, malı elimizden bir dönem bazen ya da bir başka hesap ile alıvermişse, haşa, suçlu mu Allah? Estağfirullah, bu kesinlikle böyle olmamalıdır elbette. Buna göre bir örnek hatırladım. Bir sultan, Ebu Cehil karpuzu denilen bir meyve var. Elini almış oynuyormuş birkaç tane. Acı mı acı? Hani Türkçe'de öyle söylenir, zehirin acı olduğunu bilmem de, zehir gibi acı derler ya, yani gerçekten acı, müthiş acı bir bitkidir. İşte Ebu Cehil karpuzuyla oynarken aklına gelmiş acılığı, şöyle bir baksam tadına demiş, almış ağzına bir parça, alamamış bile hatta, daha dişleriyle, şöyle diliyle, dudağıyla, ağzıyla dokunurken birdenbire yanmış sanki her taraf, acıyla kıvranmış, kavrulmuş her tarafı. Aklına gelmiş, kölesini çağırsa verse yese bakalım yiyebilecek mi? Yani acaba karşıdaki adam buna nasıl bir tepki gösterecek diye. Ben de bir vakitler tadına baktım, acıydı ama benim kölem olmayınca ben deneme imkanı bulamadım tabii. Ellerini vurmuş birbirine ya da adet neyse nasıl çağıracaksa zile basmış diyemiyoruz, yoktu o zaman galiba. Veya bir çeşit çağırmış kölesini. Buyurun sultanım demiş, beni emretmişsin. Emrin olur, huzurundayım. Atmış elindeki o bir parçasını ısırmaya çalıştığı Ebu Cehil karpuzunu, yani acılığını bizzat tattığı Ebu Cehil karpuzunu, al demiş. Almış hemen, kapmış havada. Ye bakalım demiş. Köle gayet rahat, yüzünü bile buruşturmadan, sanki hani en sevdiğiniz neydi, onu yer gibi yemiş. Güzel bir karpuz gibi mi, kavun gibi mi yemiş, elma gibi mi, şeftali gibi mi yemiş, erik gibi mi, kayısı gibi mi yemiş, ya da hangi bölgenin en güzel meyvesi neyse, en iyi hangisinden hoşlanıyorsanız öylece yemiş. Hiç buruşmadan, alnı kırışmadan yemiş, hatta şapur şupur yemiş, ağzının suyu akarcasına yemiş. Sultan şaşırmış, birdenbire kendine gelmiş, ne yapacağını bilememiş, bir deneme daha, acaba demiş ben mi yanıldım, yoksa bana göre değil miydi bu, atmış elindeki ikinci örneğini, ye bakalım bir de bunu demiş. Adam aynı tavır, aynı tarz, onu da yemiş. Hayretlerini gizlemeye artık gerek kalmamış, sultan ise sultanmış, ne olacakmış, yani bir zayıf tarafı varsa bu açığa çıkacak, çıksın ne olurmuş sanki. Sormuş kölesine, demiş ki acı değil mi? Acı efendim demiş. İyi ama bak, hiç acı gibi yemedin, yani sanki tatlı gibi, çok güzel bir yiyecek gibi yedin, ama neden demiş, yani hayretlerini gizlemeden, şaşkınlığını bertaraf etmeden, olduğu gibi olan olduğu gibi ortaya koymuş. Köle ne demesin? Hayret. Demek ki kölelik ruhuyla insanlar Allah'a köleliği birleştirince iyi köle olurlarmış demek. Demiş ki efendim, yıllar yılı kapındayım. Hep güzel, çeşit çeşit, rengarenk, tat tat, nefis, enfes, ne güzel yiyecekler verdin ve yedim. Bugün de acı bir yiyecek vermişsin. İsyan mı edeydim? Bağırıp çağıraydın mı? Bu neyin nesi? Sen zalim misin? Hain misin? Sen ne biçim adamsın diyeydin mi? Yok, senden geldi ya. Olsun demiş, ne fark eder? Zaten buna inanmıyor muyuz? Biz Allah'ın bize rızık verdiğine, Allah'ın bizi imtihan ettiğine, Allah'ın bize bir şeyler gönderdiğine inanmıyor muyuz? Kimileri bizim hoşlandığımız cinsten, seviyoruz, seviniyoruz, oğlumuz oluyor, kızımız oluyor, mal kazanıyoruz, mülk kazanıyoruz, sıhhatimiz oluyor, afiyetimiz oluyor. Evet, bunlara gayet memnun, coşkun, evet diyoruz, devam et diyoruz, aman Allah'ım diyoruz, olsun diyoruz. Allah da bazen bunları alarak imtihan ederse, vererek imtihan ederken güzel Allah da alarak imtihan edince kötü mü haşa demiş. Öyle demiyor muyduk? Her gün tatlı, güzel şeyler vererek imtihan ederken güzel de, bir günde acıyla imtihan ediyorsa, acı yediren bir sultanla imtihan ediyorsa ne fark eder demiş. Adam anlamış tabi, öteki de anlatacağını anlatmış. Evet, aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahu Teala'dan ifadeyle, kullarımın herhangi birisinin bedenine veya malına yahut çocuğuna bir musibet yönettiğimde, evet, başımıza, bedenimize, gözümüze, kulağımıza, sıhhat ve afiyetimize, malımıza, mülkümüze, evimiz, barkımıza, dükkan tezgahımıza veya çoluğumuza, çocuğumuza, oğlumuza, kızımıza bir şeyler gelebilir, bizim istediğimiz gibi olmayabilir. İşte böyle bir şey başa gelince, eğer o kul buna sabrı cemil ile karşılık verirse, aklıma gelmişken söylesem, oğlumuza, kızımıza, bedenimize, malımıza bir şeyler gelirse derken biz hep gözümüz kör olursa, boynumuz tutulursa, ayağımız kesilirse, oğlumuz ölürse veya hastalanırsa ya da malımız yanarsa gibi aklımıza geliyor. Oysa başımıza gelen imtihan soruları her zaman almak türünde değil, vermek türünde de olur. Yani söyleyin, oğlumuz hep sıhhat ve afiyette, aklı başında, zekası yerinde, başarısı sürekli, hep öyle birisi olarak imtihan oluyorsak ya, o zaman sabretmeyecek miyiz, yani şımaracak mıyız, malımız hep artsa, hep artsa, hep artan bir mal sistemiyle imtihan edilsek, yoksa o zaman şımarık, kendimizden geçmiş, kendimizi kaybedecek miyiz, sabrı cemil ile muamele etmeyecek miyiz? Tarihte bizim kulluğumuza örnek kullar olarak gözümüzün önüne kitabımıza serilen, kitabımızda sergilenen örnekler var ya, mesela onlardan 3 tane baba oğul modelini hatırlıyoruz. Yakub ile Yusuf, Davud ile Süleyman, Zekeriya ile Yahya. Söyleyin, bu peygamberler, bu baba oğul peygamberler bu sabri cemili bize güzel anlatmıyorlar mı? Farz et, Davut gibi senin nice sıkıntıların var, sabret, dayan ve diren. Farz et ki Süleyman gibisin, yani bütün evren sanki egemenliğin altında, her şey senin hakimiyetine boyun eğmiş, istediğin gibi hareket ediyorsun, mal mı dilediğin kadar, mülk mü dilediğin kadar, saltanat mı dilemediğin kadar, hatta cinler emrinde, şeytanlar emrinde, kuşların dilini bile anlıyorsun. Söyleyin, peki buna sabrı cemil gerekmez mi? Şımarsın mı? Bu bendendir mi desin? Hayatı kendisi mi düzenlediğini zannetsin? Hayır ve kesinlikle hayır. Öyleyse sabrı anlasak. Yani bela ve musibete sabır demek. Allah nasıl imtihan ederse öylece sabretmeyi bilmek. Yani dayanıp direnmek, bıkıp usanmamak, kulluğu bırakmamak, devam etmek demektir. Mesela insanoğlu eğer Müslümansa yapacağı kulluk birimleri vardır. Onları yapmaya devam edecekse bu onun sabrını gösterir. Diyelim Nuh Aleyhisselam gibi. Davet etmek zorundadır. Kulluk yapmak zorundadır. Bıkıp usanmadan devam etmek zorundadır. Hem öyle devam edecektir ki Allah ondan ne isterse bunu yapacaktır ve bir an geri durmayacaktır. O da öyle yapmış. 950 yıl ne yapacaksa yapmaya devam etmiş. Ama görevi bitince helak et bunları, kahret ya Rabbi demiş. Nereden anlıyoruz görevinin bittiğini? Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'a haber vermiş. Demiş ki şu ana kadar inananlardan başka artık senin kavminden inanacak kimse yok. Öyleyse kahret ya Rabbi demiş. Helak et ya Rabbi demiş. Bitsin onların işi demiş. Artık o anlamda görevi bitmiş de sabırsızlık yapmamış elbette yine. Ama mesela Eyyub Aleyhisselam da öyle sabretmiş, öyle dayanıp direnmiş ki tüm olumsuz şartlara rağmen isyan etmemiş, yapmayacağı şeylere başlamamış, kafa tutmamış, olmaz böyle Allah'ım dememiş, beni mi buldun dememiş, başkası yok muydu dememiş, boynunu bükmüş, sen öyle dediysen öyledir, ben kulluğuma devam ederim demiş, bıkmadan usanmadan. Eğer hastalığının son dönemlerinde, sıkıntısının son dönemlerinde ya Rab şeytan bana azap veriyor, yoruyor beni, şeytan bana ikap gösteriyor, yoruyor beni ya Rabbi dediyse bu onun sabırsızlığı anlamına değil, yani korkarım ya Rabbi, sabrım biterse diye korkarım, yani seni razı edememekten korkarım ya Rabbi demektir bir anlamda. Yakup ve Yusuf aleyhisselamların sabrı ise daha farklı. Elbette sabrı cemil odur zaten. Yani öz oğlunu, öz oğulları elinden alacak, sabredecek. E tabi gereken oydu çünkü. Ama öz kardeşleri kendisini kuyuya atacak ama sabredecek. Peki bir kervan onu alıp metadır diye, sanki maldır, ticari maldır diye götürüp köle pazarında satacak. Üstelik en şerefli insan, kendisinden önce yaşayanların en şereflisi İbrahim Aleyhisselam, Halilurrahman'ın oğlu İshak Aleyhisselam'ın, Allah'ın elçisi İshak'ın oğlu Yakup Aleyhisselam'ın, onun da oğlu Yusuf Aleyhisselam olarak, bir peygamber çocuğu, bir peygamber torunu olarak gidecek, köle pazarında satılacak. Olacak, sabrı cemil onun şiarıdır. Demek ki Allah böyle imtihan ediyor diyecek. Allah'ın imtihanını güzel görmekten başka sabır yok ki zaten. Nasıl isterse öylesi en güzeldir diyecek. Allah nasıl istemişse daha güzeli yoktur diyecek. Hatta Allah haber gönderse, kulum nasıl istersen senin istediğin gibi yapayım dese, aman ya Rabbi diyecek, beni bana bırakma diyecek. Bir an bile, göz açıp kapayıncaya kadar bile, sünnetteki tabiriyle tarfede aynin, Yani bir anlık bile beni bana bırakma. Ben kendimin bugünkü halini, ahvalini bile hayra tebdil etmeye, hayra çevirmeye muktedir değilim. Ben bugünümün hayrını bile bilemem. Kaldı ki bundan sonrasını nereden bileyim, yarını nasıl bileyim ya Rabbi diye Allah'a yalvarıp yakaracak, sabrını sürdürecek. Başka yolu yok çünkü. Kur'an bize bu tür sabırlardan söz ediyor. Yani yapılacak işin yapılmasına devam anlamına sabır. Yapılmayacak işi salıvermek, yani dönmemek, ilgilenmemek, yapılmayacaksa tamam ben artık ona bakmıyorum demek anlamına sabır. Yani bırakmak, ilgilenmemek. Bir de Allah bizi nasıl imtihan ederse öyle imtihan eder. Onun hikmetinden sual edilmez. Allah güzel imtihan eder, bize düşen ona tabi ve teslim olmaktır şeklinde anlaşılan bir sabır ki buna sabr-ı cemil diyoruz. Demek ki insanoğlu bedenine, malına ya da çocuğuna bir musibet gelmişse kulluğuna devam edecek, bıkmayacak, usanmayacak, Allah en güzelini bilir diyecek, en güzel biçimde dayanacak. İşte o zaman Allah ona bir garanti belgesi olarak peygamberini sanki elçi olarak, özel olarak gönderiyor. Diyor ki ben onun adına bir mizan kurmayacağım, onun adına divan toplamayacağım. Hayal ederim, o madem ki benim imtihanıma böyle karşılık verdi, ben de ona cennet vereceğim diyor. Öyle anlıyoruz. İza vazantum fe arjihu. Tarttığınızda teraziyi biraz ağdırın, yani az fazla verin, karşıdakini tercih edin. 51. hadis. İnsanlar bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılayamazlar. Birileri birilerinden bir şeyler alan ya da birilerine bir şeyler satan durumunda olabilirler. Tarih boyunca ola geldiği gibi anlaşılan o ki kıyamete kadar da devam edecek bir gerçektir bu. Yani bir tartı olacaktır, bir terazi olacaktır, bir alışveriş olacaktır, bir hesaplama olacaktır. İslam dini Müslüman kardeşini tercih konusundaki prensibini alışverişte de böyle ortaya koyuyor. Hani öyle diyordu ya bir ayet, kendilerinin ihtiyaçları olabilir, olursa olsun, ama Müslüman gerçek Müslümansa Müslüman kardeşini kendi ihtiyacına rağmen tercih eder diyordu ya, işte kendisini değil Müslüman kardeşini tercih etmeyi alışverişte böyle tarif ediyor İslam dini. Ticaret yapıyordunuz, İşte bu ticaretinizde sizin gerçekten ihtiyacınızda olabilecek diye ticaret yaptığınız belli. Ama bu ticaretinizde teraziyi biraz aldırıverin, az biraz fazla veriverin. Böylece hem onunki fazla olsun, hem ki sen aldanmış olma, hem yapan sensin zaten, hem ayarlayan tartan sensin, hem hakkını yemiş olma, hem ihtimal bitsin, hem tıpatıp tam dengeli, amana ölçüsü tam olsun da diye uğraşma. Bunu kendine iş edinme, salıver biraz, fark etmez, bu senin için kârdır elbette denilir. Çünkü Haşr suresinin 9. ayetinin bir bölümü şöyle: ve yusirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsa. Yani insanlar eğer müminseler, müminleri seviyorlarsa, kendilerinin herhangi bir konuda ihtiyaçları bile olsa, buna rağmen yine de diğer Müslüman kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Hani tarihte öyle örnekler anlatılır. Bir savaş sonrası ölmek üzere şehadetin eşiğinde insanlara su dağıtsak diye koşturanlar söylerler. Tam inlerken, belki son nefesindeyken, bir damla su diye kıvranırken, ona bir damla su verileceğinde, bir başkasından gelen bir feryada, gözüyle, kaşıyla, eliyle, ağzıyla, hayır bana değil, şimdi ona git de sonra bana gelirsin diye kardeşini tercih edenlerden söz eden nice kitap sayfaları vardır. Ona gidilince aynı olay tekrar yaşanacaktır. Sonra bir üçüncü şahıs, sonra bir dördüncü şahsa gidilecektir. Ama yetişilemeyecek, o şehit olacak, geri dönülecek, bir bir onların da şehit edildiği öğrenilecektir. Olsun, zaten gideceklermiş. Bir damla suya hasret giderse Allah Kevser'inden onu hem ne kadar çok sulayacaktır biliyor o. Hatta Müslüman kardeşini tercih ettiği için Allah ona bol bol cennet ırmaklarından sular ikram edecektir. Tarttınız mı? Tartan siz misiniz? Tercih edin kardeşinizi. Onunki biraz fazla olsun. Taksim eden siz misiniz? Başkalarına biraz fazla verin. Dağıtan siz misiniz? En sona kendinizi ayırın. Siz işin başında mısınız? Karşınızdakini tercih edin. Ona yardımcı olun. Böylece Müslümanlar eğer bu ve benzeri ekonomik kuralları gereği gibi yerine getirebilirlerse kapitalizm kökünden çökecek, materyalizm hepten iflas edecektir. Ne fark eder ki onunki fazla olsun diyebilmek, ben aldanmıyorum ama karşılığında cennet bekliyorum diyebilmek her zaman kar sağlayacaktır. 52. hadis. Erbaatun yubgiduhumullahu azza ve celle el-beyyâ'u el-hallâfu وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِ وَالْاِمَامُ الْجَائِرِ Allah korusun. Dört zümre vardır ki Allah Teala onları sevmez.

0: gazabını, buğzunu, Allah'ın sevmemesini gerektiren dört özellik. 1. El-Beyyâul Hallâf, çok yemin eden satıcılar. Neredeyse adam ticaretini yemin üzerine kuruyor. Karşıdakini ikna edebilmek için kendine güvensizliğini, sahtekarlığını veya yalan söylediğini kamufle edebilmek için ne yapıp edip de yemine başvuran insanlar. Allah sevmezse biz de sevmeyeceğiz. Söyleyin, böyle bir insandan alışveriş yapmayı sever misiniz? Kesinlikle hayır, sevmeyeceğiz. Çünkü el-beyyâul hallâf, Allah'ın sevmediği insansa ben de böylesini sevmiyorum. Hatta aldığı malın fiyatını söyleyeni sevmiyorum. Aldığı mala yeminle çok fazla kar getirmeden sattığını beyan eden insanı sevmiyorum. Sevmemem gerekiyor. Hatta aldığı malın güzelliğini, kalitesini, iyiliğini, cinsini veya değerini yeminle anlatmak isteyen insanları da sevmeyeceğiz. Çünkü Allah onları sevmiyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Peki adam malının üzerine hem aldığını yazmışsa hem sattığını yazmışsa, yani benim konumun dışında ne demek istediğimi anladınız. Kaç lira kâr ettiğini, ne kadarını kâr, ne kadarını maliyet dediğini, ne demeye getirdiğini benim anlamam gerekmiyor. Ama şöyle bir gerçekle karşı karşıya kalınca şaşırdım doğrusu. Maliyet hesabı öğreten bir kitap okuyordum. Yani bugünkü ekonomik dünyanın maliyet hesabını öğreten bir kitap. Ne aldın? Yaz. Getirmek için neler masraf ettin? Onları da yaz. Ama ambalaj masrafı, onu da yaz. Hatta taşıtmak için hamala şu kadar hammaliye verdin, onu da yaz. Bir gün için bir yerde bekledi, onun için para verdin, onu da yaz. Sonra taşıdın, taşıttın, mağazana getirdin ya da fabrikana yerleştirdin. İmalat hanende elektriğinden suyuna, müşteriye içirdiğin çayına kadar neler masraf ettin? Değilse niye içireydin zaten? Ama bazılarına yemek yedirdin, ama neden yedirseydin? İşte bütün bunları da o malın maliyet hesabı için listeye aynen yazıver. Evet, yazmaya devam ediyorsun. Bitti mi? En son ambalajını da yaptın. Yani nakil olarak gönderme masrafları da dahil hepsini üst üste topladın mı? Geriye bir kalem yazacağım bölüm kaldı. O da belli, normal, şöyle hani çok fazla fahiş olmamak şartıyla normal bir kar haddi koyacaksın, onu da oraya yazıvereceksin. Diyelim %10 olabilir, %12 olur, %15 olur, %20 olur, hani fazla olmasın, insafsız olma. Böylece maliyet fiyatını belirledin. Maliyetine satış dedin mi, o hani asgari seviyede bir kar bölümü vardı ya, demek ki o da içindeymiş, o anlama gelecekmiş. Bir de buna yemin ederse adam, vallahi de billahi de tallahi de minallahi de anillahi de maliyetine satıyorum diye desin dediği kadar demez miyim içimden ben o zaman? Adam yemin ediyorsa, hem değişik değişik yeminler var bugün piyasada, yanaşmayacağım, sevmiyorum çünkü onları diyeceğim. Bakın, Allah sevmiyormuş çünkü. Arabanın arkasına, bagajına ekmek koyuyormuş. Müşteri gelince hani alıp satacak ya, vallahi diyormuş, bu arabada ekmek var, ekmek yersin, yenilir bir ekmek. Yani içindeki ekmeği kastediyor, öteki de alıp satarsan, kar edersen biraz sana kalır anlamına getiriyormuş. Veya yalan haram diye yemin ediyor adam başta. Evet doğru, ama yalan haram değil mi? Arkasından yalanı böyle iğne üzerinde durduruyor sanki. Hem ne kadar mahir adamlar, arka arkaya ısrarla yalan söylüyorlar değil mi? Evet, öyle yalanlar da biliyoruz. Önemli olan öyleyse yalan söylememektir. Çünkü hallaf kelimesi bir anlamda yemin etmek demektir. Yemin eden insanlar kendilerine güvenmiyorlar, Allah'a güvenmiyorlar ya da karşıdakine güvenmiyorlar ya da sahtekarlıklarını kamufle etmek istiyorlarsa ya da hiçbir sebep yok yemin ediyorlarsa etmesinler, çünkü Peygamberimiz yasaklıyor, etmeyeceksiniz. Peki başka hallaf bir de anlaşmacı demektir. Herkesle anlaşan demektir. Ona, buna, ötekine, berikine, diğerine, bir başkasına hep anlaşmacı gözle bakanlar, öyle insanlarla da alışveriş yapmayı sevmeyeceğiz. Çünkü Allah sevmiyor. Yani adam benimle öyle içli dışlı anlaşıyor ki sırf beni müşteri olarak kaydetmek ve kaybetmemek için. Böyle insanla alışveriş yapmamın anlamı yok. Çünkü Allah sevmiyor. İkincisi, vel fakirul muhtal. O da kibirli fakir. Yani zengin kibirli olunca iyi mi? Hayır. Ama bir de fakir kibirliyse, yani ne yapmaya çalışıyor? Anlamalı değil mi? Nesin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Zaten neyin var senin? Bir de kibirle davranıyor. Bir de kendini büyük zannediyorsun. Havandan da yanına varılmıyor. Ne anlama geldiğini düşünmüyor musun? Fakirsin ve fark et kendini değil mi? Evet, yani bir fakir eğer fakirse, eğer bir insan bir de fakirliğini unutup kendini gurur ve kibire kaptırmışsa, bir şeyler zannediyorsa, işte o zaman Allah onu hiç sevmiyor. Peki zengin kibirlenince seviyor mu? Hayır, kibirli olanı zaten sevmez, ama bu özel olarak sevmiyor. Ve üçüncüsü, eşşeyhu zani, Allah korusun, ihtiyar, şeyh, pirifani hatta, ya da ömrünü bitirmiş, yolunu tamamlamış ama hala zina ediyorsa. İşte onu da Allah sevmiyor. Peki genç zina edince, yani gencin Allah'a ya Rabbi affet, kendime sahip olamadım, bilemedim, yapamadım, evlenemedim, evlenecektim, İşte hayatımda bilemedim, gaflet ettim, yapamadım dese diye bir mazereti hadi olsa, peki ihtiyarın ne mazereti var? Nesini bilmedi? Neye sahip olamadı? Ne yapmak istedi yani? Olmaz öyle şey. Vazgeçsin. İhtiyar mı? Zina ediyor öyle mi? Allah sevmez. Öyleyse o zinayı sevmesin ihtiyar. Vazgeçsin. Yapmasın. Yapmamaya çalışsın. Allah korusun. Allah kurtarsın. Bir de vel imamul cair, zalim yönetici ya da hırsızlık eden, haksızlık eden yönetici. Bu devlet başkanı mı? Sadece hayır. Ama bir ailede reis, bir toplumda başkan veya bir grupta lider, kim olursa olsun eğer zulmediyorsa, haksızlık ediyorsa, hırsızlık ediyorsa, soysuzluk ediyorsa Allah onu da sevmez. Ey yönetiminde birileri olan insanlar, el-cair vasfında, yani soysuz, hırsız ve zalim yönetici olmayın. Yönetmeyin insanları bu özelliklerle, o zaman Allah sizi sevmeyecektir. Bugün okuduğumuz hadisleri tekrar ediyorum ve sohbete son veriyorum inşallah. Öfkelendiğinde sus. Hem efendisinin hakkını düzgünce yerine getiren, hem de Rabbine ibadetini taslamam, güzelce yapan köleye sevabı iki kat verilir. Kullarımın herhangi birisinin bedenine veya malına veyahut çocuğuna bir musibet yönelttiğimde, şayet o bunu sabrı cemil ile karşılarsa, yani en güzel bir şekilde dayanırsa, kıyamet günü onun adına bir mizan kurmaktan veya bir divan toplamaktan haya ederim. Tarttığınızda teraziyi biraz aldırın, az fazla verin. Dört zümre vardır ki Allah Teala onları sevmez: çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden yaşlı ve hırsızlık eden zalim yönetici. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
4: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiyet Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
12: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
16: İman edenler ve İyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nüzul sırasına göre tefsirini yapmakta olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinin 80. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim tarafından görevlendirildiği günden itibaren Rabbimin gösterdiği doğrultuda ondan gelen ayetleri gücü yettiği oranda insanlara duyurmaya başlıyor. Hani Türkçe gündüz hayalimde gece düşümde diye bir tabir kullanırız ya, işte Efendimiz aleyhissalatu vesselam hep onu hedefliyor. Gündüz hayalinde gece düşünde hep Allah'ın kelamını insanlara duyurmanın yollarını arıyor. Günlerce anlatmasına rağmen iman etmeyen insanlar için üzülüyor. Ya böyle rahmet peygamberi olur mu? Oluyor işte. Adamın iman etmemesine üzülüyor. Adam cehenneme doğru koşar gibi görüyor o. Zaten kendisini tarif ederken öyle diyor Peygamber Efendimiz. Sizin ve benim halim gece ateş yakan adamın haline benzer. Gece ateş yakınca adam ormanda, bütün kelebekler ateşe doğru hücum ederler. Adam da ateşte bu kelebekler yanmasın diye kovmaya çalışıyor ya. İşte Allah'ın yaktığı cehenneme doğru düşmeyesiniz diye ben sizin kemerlerinizden yakalıyorum diyor Peygamber Efendimiz. Ve onların ateşe doğru koşuşuna üzülüyor. Hatta Rabbim bir ayet gelmesinde neredeyse sen kendini helak edeceksin bunlar iman etmiyor diye diyor. Kehf suresinin hemen baş tarafında böyle ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim de ona diyor ki inneke la tusmi'ul mevta. Sen ölüye duyuramazsın diyor. Ölmüş adamlar bunlar. Kafiri ölmüş olarak değerlendiriyor. Hani Akif'in de ey dipdiri meyyit dediği bu. Hem dipdiri, diri yani, hem de meyyit, ölü. Ey ayakta gezen ölü diyor Akif de şiirinde. Ölülere işittiremezsin. Ve la tüsmi'u summe. Sağıra da duyuramazsın. Eddüae, çağrını. Çağrını sağıra duyuramazsın. Ölüye işittiremezsin. İza vellev müdbirin. Kaçıp giderken onlar senden kaçıyorlar. Senden kaçıp giderken, sırtlarını dönüp kaçıp giderken sen onlara duyuramazsın diyor Allah Celle Celaluhu. Peki ne yapalım? Biz yine koşmaya devam edeceğiz. Koşmaya devam edeceğiz. Hani sahabenin birine sormuşlar, yahu kazandığın hiçbir dostu bugüne kadar hiç kaybetmedin. Bu ne iştir demişler. O da demiş ki ben aramda biriyle bir çiğ iplik, yani en incecik ve de bükülmemiş iplik, o iplik kadar bağ varsa onu koparmam diyor. Peki ya adam kaçarsa senden, ip kopmasın diye ben onun arkasından koşarım diyor. Ebu Cehil Bedir'de geberinceye kadar Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun iman etmesi için onun peşinden koşturdu. Yalnız onun değil, topyekün sesini ulaştırabildiği bütün insanlar. Bütün insanlar. Hatta ta Bizans'ın kalbine ve onların kralı Heraklius'a mektuplar yazdı. İran kralına mektup yazdı. Habeş kralına mektup yazdı. Mısır'ın kralı Mukavkıs'a mektup yazdı. O benim sevgili peygamberim. Niye? Servetleriniz benim olan diye değil. Gönülleriniz Allah tarafından yaratılmış. Gönüller Allah'a teslim olsun da bu gönüller cehennemde yanmasın diye. Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim. Körleri o sapıklıktan sen doğru yola getiremezsin. Buradaki kör derken şu başındaki iki gözü görmeyen kardeşlerimiz değil. Gönül gözü kör olmuş insanlar. Çağımızda gözleri görmeyen, kulakları duymayan, dili konuşmayan veya bütün vücudu hareket etmeyen özürlü insanlarımız var. Geçen bunlardan biriyle ben görüştüm. Yani eğitim konusunda da değerli, gerçekten uzman biri. Bilgi de aldım. İstanbul şehrinde dedi 36 tane özürlü okulu vardır. Şu kadarı sağırlar için, dilsizler için, şu kadarı gözleri görmeyenler için, şu kadarı işte bilmem ne hastalığına tutulmuş olanlar için 36 okul varmış İstanbul şehrinde. Bunların öğrenci sayılarını biliyor, eğitim durumlarını biliyor ve kendisi de görme özürlü değerli bir insanımız. Kur'an-ı Kerim okumasını iyi biliyor.

Asıl bunlar için özürlüler okulu açmak gerekiyor. Veya bunların evlerini özürlüler okulu olarak değerlendirip iman etmiş insanlarımız onların evlerinde ziyaret, kilisesinde ziyaret, havrasında ziyaret, Yahudilerin toplantı yerlerinde ziyaret ederek gönül gözlerinin açılması için gayret göstermemiz gerekiyor. Mesela bir doktor, bir düşünün, elinde aletleri ev ev dolaşıyor, dükkan dükkan dolaşıyor ve muayene ediyor, ilaçlar veriyor, para da almıyor. Ya yılın kahramanı ilan edilir. Değil yılın kahramanı, o rekorlar kitabına adı geçer. Yaptığı hizmetler birkaç yılda devam edecek olursa iyi bir iş yapar. Peki ev ev dolaşıp da inanmayan insanların gönül gözünü açanlar, bunların verdiği fayda 60 yıl yeryüzünü göstermek değil, 60 trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere zamanda cehennemde yanması engellenmiş ve cennetin güzellikleri gösterilmiş olur. Cennetin güzellikleri de, cennetin bir gülü derler, dünyaya düşseydi yeryüzü gül kokusuyla kıyamete kadar devam ederdi. Bir gülü, bu kadar güzel bir yer. Gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikleri göstereceksiniz. O gönül gözü kapatılmış, Yahudi, Hristiyan, putperest, Budist, komünist, ateist neyse bir şey olmuş insanlara gönül gözünü açıverecek olursanız sonsuz senelerde güzellikler görmesine yardım etmiş olacaksınız. İn tüsmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Bizim ayetlerimizi, ayetlerimize iman edenlere ve Müslüman olanlara sen işittirebilirsin, duyurabilirsin diyor Allah Celle Celaluhu. Bu biraz önce okuduğumuz, geçen derste okuduğumuz, hani hüden lil müttekin, bu Kur'an müttekilere yol gösterir. Ama şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâs. Kur'an bütün insanlara yol gösterir. Bir yerde mümin müttaki insanlara yol gösterir derken, bir yerde bütün insanlara yol gösterir diyor. Bütün insanlara imanın yolunu gösterir önce. İman ettikten sonra da neyi nasıl yapacağını yine bu Kur'an ayetleri gösterir. İman etmeyen adama namaz emir değildir derler. İman etmeyen adam namaz kılmış ne yapar? İdman yapmış olur. Bu kadar. Yani hareket etmiş olur. İnanmıyorum ben diyor ama yapıyor. O hareketleri yapıyor. Onun ona faydası yoktur. Ve izâ vaka'a al-kavlu aleyhim ahrajna lehum dâbbeten minel ardı tükellimuhum ennennâse kânû bi âyâtinâ la yûkînûn. Kıyametin zamanı geldiğinde onlar için biz yeryüzünden bir dâbbe çıkarırız da o da insanlara konuşur. İnsanlar bizim ayetlerimize gereği gibi iman etmiyorlar, kesin bir şekilde iman etmiyorlar diye konuşur diyor Allah Celle Celaluhu. Buna dâbbetül ard, Kur'an'ın ifadesiyle yeryüzünden bir dâbbe. Dâbbe Arap'ın dilinde, Türkçe'de de biraz kullanırız onu biz. Debelenme kelimesini kullanırız. Debelenme. Yani bulunduğu yerde hareket etme olarak. Onun için insan da dahil yeryüzünde canlıların tamamına dâbbe denilir. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alellâhi rizguha. Yeryüzünde can taşıyan, debelenen her varlığın rızkı Allah'a aittir. Ayet-i kerimesinde de dâbbe kullanılıyor. Veya Süleyman aleyhisselamın asasını yiyen kurdun adına da dâbbe kelimesini kullanmış. Yani o da bir debelenen, hareket eden canlı, kurt da hareket eden bir canlı olması nedeniyle. Hadis-i şerifler de var dâbbetül arzla ilgili.

0: Kıyamete yakın bir zamanda güneş tutulacak. Yani güneş tutulacak. Güneş batıdan doğacak. Ve yeryüzünden bir canlı çıkacak diye sahih hadisler vardır. Nasıl çıkacak? Nereden çıkacak? Onun açıklaması yok. Daha senedi zayıf olan hadis-i şeriflerde abartılı haberler var. Ama senedi çok sıhhatli hadis-i şerifler yeryüzünden bir canlının çıkacağını ayet-i kerime de zaten dâbbetün minel ardı ahracnâ lehum onlar için biz çıkaracağız dâbbeten bir kıpırdayan canlı varlığı minel ardı yeryüzünden çıkaracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an böyle diyor. Sahih hadisler de bunu bize açıklayıveriyor. Yani Peygamber Efendimiz de böyle anlamış. Ha. Ama daha sonra bazı ilave, yani o dâbbetül arzın vasıflarıyla ilgili çok abartılı, senedi zayıf hadislerde rivayet edilmiş. Bir mucize olarak Allah Celle Celaluhum bir canlıyı yeryüzünden çıkaracağını ve insanları da yahu niye Allah'ın ayetlerine inanmıyorsunuz diye uyaracağını ve onun da bir kıyamet alameti olacağını Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor. Çağımızın insanının inanmayanların gönlü olsun diye ayetin manasını başka yerlere çekmenin anlamı da yok. Biz şu anda bile, bugün bile yeryüzünde Rabbimin binlerce mucizesini görüp durmaktayız. Kara topraktan yemyeşil yaprağı, kırmızı, eflatuni, renkli çiçekleri çıkaran Allah Celle Celaluhu'nun gücünü her an görüp durmaktayız. Biz bir bataklığın içerisinde binlerce canlıyı yaratan Allah Celle Celaluhu'nun gücünü ve mucizesini her gün görüp durmaktayız. Biz binlerce kuluçka makinasındaki binlerce yumurtanın içerisinden canlının çıkıp durduğunu görüp durmaktayız. Hastahanelerde ana rahminden insanların dünyaya geliverdiğini görüp durmaktayız. Hep görüp durduğumuzdan tabii ve adi olaylar arasına, yani günlük olaylar arasına girdiğinden mucizeliğini yitiriyor. Bize göre aslında yitirmemesi gerekmektedir. Her çocuk bir mucize, her çiçek bir mucize, her yıldız bir mucize, her denizin dalgası bir mucizedir. Her dal bir mucize, her gül bir mucizedir. Ve yevme nahşuru min kulli ümmetin fevcen mimmen yukezzibu bi ayatina fehum yuzaun. Kıyamet kopunca bütün ümmetleri gruplar halinde bir araya getiririz. Ayetlerimizi yalanlayanları bir araya getiririz ve onlar cehenneme doğru da sevk edilirler. Veya mahşer yerinde, kabirlerinden mahşer yerine doğru sevk edilirler. Hesapları, kitapları görüldükten sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar cehenneme doğru sevk olunurlar. Kimse kaybolmayacaktır. Yani mahşer yerinde toplanın düdüğü çalındığında, yani İsrafil sura üfürdüğünde, toplanma düdüğü çalındığında herkes mahşer yerinde toplanıverecektir. Hatta izâ câû kâle ekezzebtüm bi âyâti ve lem tuhîdû bihâ ilmen emmâzâ kuntum ta'melûn. Onlar toplu halde mahşer yerine geldiklerinde Rabbim diyor ki ayetlerimi siz yalanladınız mı? Siz mi yalanladınız? Rabbim biliyor da, yani bunu biz de kullanırız. Sen mi yaptın bunu? Yaptığını biliyoruz. Yani niye yaptın anlamındaki bir sorudur o. Niye yalanladınız siz? Ki o ayetlerin de ilmini kavramadan yalanladınız. Bir de bu var. وَلَمْ تُح۪يدُوا بِهَا عِلْمًا. Ya Kur'an'ın üslubu o kadar güzel ki. Bir başka ayet-i kerime de onlar akıllarının, yani ilmini kavrayamadıkları şeyi inkar ettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada da ilmini kavrayamadığınız şeyleri, ayetleri siz yalanladınız diyor Rabbim. Bunu günümüzde şöyle söylüyor bir inkarcı. Kardeşim benim o ayet aklıma yatmıyor. Benim aklım almıyor. Havsalam almıyor diyor. İyi ya, daha iyi ya. Ayetin kıymetini düşürmez bu ifade. Ayetin kıymetini artırır. Peki evi bir şey getireceksiniz, çok kıymetli bir şey ama evinizde onu alacak şey yok. Ama çok kıymetli, evinizin 100 katı daha değerli bir şey. Ne yapalım yani şimdi onu yontup eve mi sokalım? O kıymetli tarafını dışarıda bırakalım yoksa evi mi büyütelim de onu koyalım? Yahu aklımız böyle incir çekirdeği kadar küçükse Allah'ın o kainatı kuşatacak kadar büyük manalı ayetini de akıl almıyorsa ne yapalım şimdi? Aklı yontup şey ayetleri yontup da adamın aklına mı sığdıralım? Yoksa adamın aklını Allah'ın ayetleriyle sulayarak genişletelim de alır hale mi getirelim? Allah'ın ayetleriyle adamın aklını bizim ıslatalım, genişletelim. Dar kafalılıktan bu adamı kurtaralım da ileride tekrar ayeti okuduğunda ya hakikaten be ne cahil adammışız be, ne dar kafalıymışız biz, ne dar düşünceliymişiz biz desin. Rabbim onu mahşerde diyor. İlmini kuşatamadığınız, ilmini kavrayamadığınız ayetlerimi siz yalanladınız. Emma da küntüm tamelin. Yoksa siz neler yaptınız? Ne yaptınız siz? Diyor ayet-i kerimesinde Rabb. Bizim yapacağımız bu. İnsanlar benim aklım almıyor, benim havsalam almıyor, benim aklıma girmiyor, sığmıyor kelimelerini kullananları elimizin ucuyla böyle tersiyle iti vermeyelim. Ayetleri de yontmaya girtmeyelim. Yontma hareketi var şu anda bir kısım insanlarımız. Efendim bu ayetleri olduğu gibi söyleyecek olursak evet Avrupalı ağabeylerimiz onlar kabul etmezler. Ya yontalım ayetleri. Ayetleri yontalım, onların dar kafalarına sığacak hale getirelim. Akif'in bir şiirini bazıları yanlış anlar. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Sözünü kendine delil kabul ediyor. Aslında delil değil. Akif diyor ki bakınız yeniden okuyun. Asrın yani bu çağın idrakine, anlayışına, çağın anlayışına söyletmeliyiz İslam'ı. Ayetleri yontup da onun aklına göre yapmalıyız değil. Asrın idrakini o kadar genişletelim ayetleri anlasın da asrın idraki ayetleri o yaysın bu sefer. Radyosundan, televizyonundan, basın yayından, internetinden, her şeyinden İslam'ı yani Kur'an'ı o yaysın. Yani ayetleri birilerinin hoşuna gidecek şekilde yontmayalım. Bugünlerde bu işi yapmaya hevesli bazı kardeşlerimiz var. Niyet iyi olabilir ama netice doğru çıkmaz. Hani söz kabul edilmez, amel olmayınca demişler. Sabaha kadar yatsı namazının faziletini anlatsa da bir adam namazı kılmasa faydası yok. Veya yani 70 bin defa ekmek dese de ekmek yemesi açlıktan ölür. Söz kabul edilmez, amel eylem olmayınca. Eylem kabul edilmez, samimiyet olmayınca, ihlas olmayınca. Adam namazı kılıyor ama Allah için değil de ya bunların yanında kılacak olursam işte şöyle böyle köşeyi döneriz veya belirli yerlere geliriz. O da kabul değil. İhlas da kabul edilmez, iyi niyet de kabul edilmez. Kur'an'a ve sünnete uygun olmayınca. Yani bir ara bir haber vardı gazetelerde. Allah için oğlunu kesmiş adam. İleride günaha girmesin. Ben girdim günaha, harama bakıyorum. Çocuğum günaha girmesin diye oğlunu kesmiş adam. Cinnet geçirmiş herif. Bu adamdaki samimiyet hiçbir yerde bulunmaz. Ama yaptığı doğru değil. Oğlunu öldürmekten hesaba çekilecektir Rabbim huzurunda o. Yani niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun o niyet Kur'an'a ve sünnete uygun olması gerekmektedir. Ve vaka'al kavlu aleyhim bima zalemu fehum la yentikun. Onların haksızlıklarından dolayı cehennemde yanma sözü onlar üzerinde gerçekleşmiştir. Ve onlar orada konuşamazlardı. Çünkü suçlu, suçlunun dili tutulur. Kendi suçluluğunu bilir. Diyelim ki inkar etti. Rabbim o zaman el yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bima kanu yeksibun. Eller konuşur, ayaklar şahitlik yapar diyor Rabbim. Nerede ne yaptığını bu eller dile gelir, konuşur. Nasıl konuşur? Dil nasıl konuşuyor canım? Rabbim konuş demiş, konuşuyor. Tat olan kardeşlerimize de konuşma demiş, konuşamıyor. Doktorlar müdahale ediyor, yine konuşamıyor. Et parçası mı zannediyoruz biz konuşanın? Allah beynimizden bir teli alıverici olsa bu et parçası da konuşamaz hale geliveriyor. Ele konuş derse de elde konuşur mahşer yerinde. Onun için aleyhimize şahitleri beraberimizde taşıyoruz. Öyleyse bu emanetleri kötü yerlerde kullanmayalım. Haram işlerde kullanmayalım. Elem yarav enna cealnel leyle liyeskunu fihi ven nehara mübsıra inne fî zâleke li âyâtin li gavmin yu'minûn. Ya onlar görmüyorlar mı diyor Allah Celle Celaluhu. Kendisinde huzur bulsunlar, dinlensinler diye geceyi yarattık. Her şeyi görsünler diye gündüzü yarattık. Gündüzün aydınlığını bir saniye, bütün insanlık bir araya gelseler bir saniye geciktiremezler. Sabahleyin güneşin doğuşunu bir saniye geciktiremezler, batışını bir saniye geciktiremezler. Bir şehrin gece aydınlatılması için milyarlarca para ödüyoruz elektrik için. Onu da yine gecenin karanlığı vardır. Ama güneş Allah Celle Celaluhu fakirin evine de, zenginin evine de, fakirin bahçesine de, zenginin bahçesine de, fakirin yoluna da, zenginin yoluna da veriveriyor. Ve karşılığında da para istemiyor. Ya benim verdiğim maldan zekatını ver diyor. Ya ne büyük lütuf bu. Ve benim verdiğim şu tenle bana kulluk yap, senin faydana olur diyor. Namazını kıl diyor Allah Celle Celaluhu. İnne fî zâlike le âyâtin li gavmin yu'minûn. İman eden bir topluluk için bunlarda birçok ayet vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yevme yunfehu fissûri fefezi'a men fissemâvâti ve men fil ardı illâ men şâallâh ve kullun etevhü dâhilîn. Sura üfürüldüğünde o gün göklerde ve yerde her şey korkudan tir tir titriyecektir. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Onlara korku yok. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın veli kulları, ki burada veli o bizim ıstılahi anlamdaki veli değil. Allahu veliyyüllezine amenü yuhricuhum minezzulümati ven nur. Gerçekten iman etmiş her insan Allah'ın velisidir. Bir de bunların arasından hani ıstılahi manada tarif edilen veliler vardır, o ayrı. Onlar müstesna. Onlar korkmazlar. Onlar hüzün içerisine de girmezler. Ve hepsi onların boynu bükük olarak Allah'ın huzuruna geleceklerdir kafirler. Müminler boynu bükük değil, alınları açık, alınlarından da imanlarının nuru parlayarak gelecektir. Yevme tebyazzu vücuhun diyor Rabbim, yüzleri bembeyaz olarak nur gibi parlayarak gelecek. Ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merras sahabu sunallahillezi atkana külle şeyin innehu habirun bima tefalun. Sen dağları görürsün de onları yerinde donmuş duruyor zannedersin. Halbuki o dağlar bulutlar gibi hareket halindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Bulutlar nasıl ki hareket ediyorsa dağlar da hareket ediyor. Dağların da Hani bir kere dünyanın dönüşü doğrultusunda dağın da dönüşü vardır. Bir de dağın kendi içerisinde. Hani dünya bir güneşin etrafında dönüyor, bir de kendi etrafında dönüyor. Seneyi dünyanın etrafında, güneşin etrafında dönerek seneyi, kendi etrafında dönerek günleri meydana getirdiği gibi dağlar da kendi içinde dönüşü var. Dağın içinde her taşın, taşın içerisinde her hücrenin kendine göre kalp atışları da vardır. Allah'ın yarattığı her şey çok sağlam ve güzeldir. İnnehu habirun bima tef'alun. O Allah onların yaptıklarından haberdardır. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha ve hum min feza'in yevme izin aminun. Yukarıda dedi ya, kıyametin dehşetinden herkes korkacak. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Onlar kimmiş? İyilik yapanlara onlardan daha hayırlısı ahirette verilecek ve onlar kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklar. Güven içerisinde olacaklardır. Ve men ca'e bisseyyiyeti fekübbet vücuhuhum finnâri. Hel tüczevne illâ mâ küntüm tâmelûn. Kötülük yapanlar da yüzüstü cehenneme atılacaklar. Onlar yaptıklarının karşılığını görecekler. İnnemâ ümirtü en âbude rabbe hâzihil beldetillezî harramehâ ve lehû küllü şeyin ve ümirtü en ekûne minel müslimîn. Şu beldenin Rabbi ki burayı harem kırdı, harem-i şerif. Ben bu Kabe'nin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Her şey ona aittir ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Ve en etlüvel Kur'an, Kur'an okumakla emrolundum. Fe men ihteda fe innema yehtedi li nefsi ve men dalle fe kul innema ene minel münzirin. Kim hidayeti seçerse kendisine fayda vermiş olur. Kim de sapıtırsa ben ancak uyarıcılardanım de onlara. Ve kul elhamdülillah seyyurikum ayatihi fetarifunaha ve ma rabbuke bigafilin amma tamelun. Allah'a hamdü senalar olsun. O Allah bütün ayetlerini size gösterecektir. Ve siz de onları tanıyacaksınız. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ne yapıyorsak, iyilik yapıyorsak da biliyor, kötülük yapıyorsak da biliyor. Onun denetimi altında olduğumuzu hatırımızdan çıkarmayalım. Fotoğraf çektirir gibi bütün hareketimize çeki düzen verelim. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
2: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
1: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Dirberek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
16: 103.2.
17: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
18: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâteha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
20: Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Azze ve Celle bizim dünya ve ahiret kazancımızı elde edebilmemiz için kendisinin koyduğu kurallara, ölçülere göre yaşamamızı emrediyor. Konulan ölçülere göre yaşamak hepimizin Allah'a karşı kulluk vazifemizdir. Allah'ın kulları Allah'ın koyduğu ölçülere göre yaşamazlarsa kötülükler ve çirkinlikler icra edilir. Bu da dünyada bozulmalar oluşturur. Bozulmaların cezası da dünya ve ahirette tecelli eder. Furkan suresinin ilk ayetinde Allah Celle Celaluhu bizim dikkatimizi şöyle çekiyor. Buyuruyor ki, alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı, hakkı batıldan ayırma ölçüsünü indirenin Allah'ın hayır ve bereketi pek çoktur. Her şeyin İslam ölçüsüne göre değerlendirilmesi kazançlı çıkmanın tek yoludur. Her Müslüman kişileri, eşyayı ve olayları İslam miyarı ölçüsüyle ölçmelidir. Şairin dediği gibi, müjdecim, kurtarıcım, önderim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın sınırlarını, ölçülerini hiçe sayan bir toplumu iyi günler, pembe ufuklar, mutlu yarınlar karşılamaz. Paraya, maddi menfaate, konfora, lükse, aşırı tüketim modasına, dünyanın boş alayişine takılan bir Müslüman toplumu elbette dehşetli günler bekler. Zinetli meskenlerini, medeniyetin teknik incik boncuklarını, altın ve gümüşü, şımarık yetiştirdikleri çocuklarını Allah ve Resulünden ve onlar yolundaki cihattan daha fazla seven bir toplum, vadeleri doluncaya kadar bunlarla oyalandıktan sonra büyük imtihanın hesabını bilsinler. Allah'ın Resulü sosyal münasebetlerimize kazançlı çıkabilmek için şöyle bir ölçü vermektedir. Buyurulur ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize hasret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın kardeşini 3 geceden fazla terk etmesi, darılması helal olmaz. Bu hadisi şerifte sosyal münasebetlerin temeli olan insani adab ve ölçülerin esası bizzat Hazreti Peygamberimizin lisanından ifade buyurulmakta, insanlar arasındaki ilişkilerin olumsuz biçimde cereyan etmesine sebep olacak davranışlar yasaklanmaktadır. Ölçüsüzlük sevgi ortamını zedeler, huzuru azaltır, sosyal çözülme tehlikesini davet eder. Bu, insanın ferdi mutluluğuna da aykırıdır. İnsan, hasedi terk etmekle aslında kendisini içten kemirecek bir huydan kurtarmış ve korumuş olur. Allah için sevmeyi, onun rızası uğrunda uygun davranışlar göstermeyi prensip edindikçe de dünyadan saadetin anahtarlarından en önemli birini elde etmeyi garantilemiş olur. Değerli kardeşlerim, Günlük hayatımızdaki ölçüsüzlükler bize ağır faturalar halinde sirayet ediyor. Evlerde dirlik düzensizlik, kazançlardaki bereketsizlik, insanlar arasında oluşan mürüvvetsizlik, toplumda oluşan güvensizlik ve itimatsızlık, komşuluk bağlarının kopması, akrabalık ilişkilerinin bozulması halinde oluşan olumsuzluklar ölçülere göre yaşamamaktan kaynaklanıyor. Huzursuzluktan kurtulmanın çaresi Allah'ın koyduğu kurallara göre, ölçülere göre yaşamaktır. Tutarlı olmanın da yolu budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahta ni'alikum, ve akulu, afdikum, ve ahdikum diya'ini.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti.

türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
2: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Gelmet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz kıymetli dostlar, değerli kardeşlerimiz. Çok yoğun bir gündemle huzurlarınızdayız. Ve bugün o kadar yoğun konu başlıklarımız var ki hocam. İnşallah eyvallah bitirebiliriz. Hoş geldiniz.
2: İnşallah. Hoş bulduk.
1: Nasılsınız efendim hocam?
2: Hamdolsun. Şükründen aciziz. Elhamdülillah. İhya etmeye çalışıyoruz.
1: İnşallah.
2: İslami ilimler içerisinde olanlar var, bu işleri bilenler var elhamdülillah. Ama bir de bu işlerden yeni yeni haberdar olanlar var. Kardeşlerimizin gayreti binlerce insanı Bedir diye bir şeyle tanıştırdı. Ve Bedir'in bir savaş olmadığını, bir mektep olduğu yönünde bir bilinç uyandırdı. Bu çok önemli bir şey. Netice itibariyle biz mesajımızı bütün bir insanlığa duyurma adına bir mükellefiyetimiz var. Ara ara benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Diyorum ki ya sahabenin elinde ne uçak vardı, ne otobüs vardı, ne internet vardı. Ama onlar o kadar kısacık bir zaman içerisinde o mesajı dünyanın yarısından fazlasına ulaştırdılar.
1: Ya.
2: Bugün bunlar hepsi var bizim elimizde. Eğer biz Risaletin mesajlarını dünyaya ulaştıramazsak, tarih bizi yargılayacak, sonradan gelenler yargılayacak. Yazıklar olsun size diyecek, ey 21. asrın tembel Müslümanları. Siz böyle mi olmalıydınız diyecekler. Allah'ın katında da sorumluluğumuz ondan daha büyük. Ya. Onun için hepimiz çok ciddi bir gayret içerisinde olmak durumundayız. Hayat gerçekten kısa, yarın ne olacağı hiç belli değil. Ama biz hiç değilse yolda Allah'ı memnun edecek işlerin içerisinde olalım ve Risaletin mesajlarını mahrum yüreklere taşımanın ızdırabıyla inlemiş olalım.
1: İnşallah.
2: Allah bundan geri koymasın tamam bizi.
1: Sonra yakamıza yapışırlar. Bütün bunları biliyordunuz da bize niye anlatmadınız derler.
2: Ya delmezler mi?
1: İnşallah. Hocam yoğun ders, hemen başlayalım.
2: Başlayalım buyurun.
1: Bedir'i anlattınız.
2: Evet.
1: Bunun sadece bir savaş olmadığını, nasıl hakikatlere şey olduğunu, ihtiva ettiğini hepimiz anladık. Bedir dönüşünde ne oldu? Savaş bitti, döndüler. Medine'de nasıl karşılandılar ve nasıl bir ruh haleti var?
2: Şimdi Bedir'e giderken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 313 kişiyle gitti. Hı. Kendisiyle beraber 314, sayılardaki ihtilafı da söyledik. Hı. Dönüyorlar. Dönerken 14'ünü bırakmışlar oraya şehit olarak. Ama yanlarında 70 tane de esir var. Onlarla beraber dönüyorlar. Gelirken konuştuklarıyla dönerken konuştukları aynı değil sahabenin. Hmm. Gelirken işte cihadı konuşuyor, şehadeti konuşuyor, şunu konuşuyor, bunu konuşuyor. Şimdi dönerken ne konuşuyorlar? Birkaç şeyi söyleyeceğiz. Sevinçle hüzün ikisi bir arada sahabenin yüreğinde. Sevinç var, Allah İslam'ı aziz kılmış, küfrü, şirki zelil kılmış. Bu inanılmaz bir sevinç. Hüzün var, diyorlar ki ya daha da kahramanca savaşacaktık aslında. Hmm. Niye biz şöyle yapmadık? Falanca gibi olmadı.
1: Yapamadıklarına
2: üzülüyorlar. Seviniyorlar, 14 tane kardeşlerini şehadete yollamışlar. Çünkü şehadet kayıp değil. Biz her şehidin arkasından tutar helva dağıtırız.
1: Hayati Hoca kayıptı. Ne kaybı? Kayıp değildir. Kayıp şehadet değil deyince linç yemişti.
2: Yani. İşte ne derlerse desinler. Evet. Bizim sözlüğümüz belli. Biz Kur'an'a göre konuşuyoruz.
1: Aynen
2: öyle. Onun için kimin ne dediği çok da önemli değil. Kazanç ve biz seviniriz şehitlerimizin arkasından. Hüzün var sahabede, niye ben olmadım şehit diye. Ah gitti Ümeyr, ben kaldım diyor mesela. Sa'd İbni Ebi Vakkas, Sa'd bin Haysem'e gitti, kardeşi kaldı, evet. Diğeri gitti, diğeri kaldı, bu var. Hüzün var kardeşlerin, sahabenin yüreğinde. Ya biz çok büyük bir şerefe nail olduk ama Medine'de bu şereften mahrum olanlar var. Bakın kardeşlerine hava atmıyorlar. Keşke onlar da olsalardı diyorlar. Keşke onlar da bu şerefe nail olsalardı diyorlar. Hüzün var, acaba bir daha Bedir gibi bir şey yaşanır mı? Şimdi bu Uhud'a gelecek süreçte bunlar bize lazım olacak. Hı-hı. Böyle bir ruh haliyle giriyorlar Mekke'ye. Mekke'ye doğru gidiyorlar daha doğrusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki sahabe efendimizi diyor ki sen Medine'nin yukarısından gir, sen aşağısından gir ve bu sevinci Medine'de paylaş. Medine'ye giriyorlar. Paylaşılıyor tabii, bir sevinç oluşuyor. Ama o anda bir hüzün var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzide kızı Hazreti Osman'ın kerime zevcesi Rukiye anamız vefat etmiş. Tarihler biraz ihtilaflı ama en isabetlisi şu: sahabenin Bedir'den dönüp Medine'ye giriş tarihi 27 Ramazan. 3 gün sonra bayram. Ama Rukiye anamızın vefatı 20 Ramazan. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetişemiyor onun cenazesine. Ama Rukiye annemizi, Ümmeymen annemiz yıkıyor. Hazreti Osman kendisi hanımının üzerine cenaze namazı kıldırıyor ve kendisi toprağa veriyor. Bazı rivayetlerde Efendimizin ulaştığına dair de bilgiler var. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiğinde yine sevinci en güzel bir biçimde yaşayamıyor. Çünkü o hüzün Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüreğini yakıyor. Yani hep böyledir zaten.
1: Gel gitler.
2: Yani hiçbir zaman Efendimiz böyle doyunca bir rahat etmedi bu dünyada. Doyunca gülmedi.
1: Şöyle bir oh dedirtmedi.
2: Doyunca bir şey olmadı. Hayat en zorlu bir biçimde yürüdü. Şimdi bunu bildiğimiz zaman bugün biz de kendi çapımızda bazı imtihanlarla karşı karşıyayız. Onun için ortalığı velveleye vermeye gerek yok. Bu dünya Resulullah'ı güldürmedi ya, seni mi güldürecek, beni mi güldürecek? Bu dünya bu imtihan dünyası. Cefa yurdundayız, sefa yurdunda değiliz. Yüzümüzün akıyla şu imtihanları geçirelim, derdimizin bu olması gerekiyor. Yani. Dolayısıyla bu bilgiyi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şimdi ne olursa olsun Rukiye annemize bir daha döneriz. Ne olursa olsun büyük bir zafer var ve sevinç var. Şimdi buradan çok önemli bir şey yakalayacağız Bekir kardeşim. O başarıya, o zafere gerçek dostlar seviniyorlar. Çünkü dost, dostun başarısına sevinir. Hı hı. Dost eğer gerçek dostsa asla dostunun gösterdiği başarıdan dolayı yüreğinde olumsuz bir şey hissetmez. Ama bazı cahil dostlar var, tam böyle iman yüreklerine işin bidayetinde sirayet etmemiş. Onlarda inanılmaz bir haset var.
1: Allah Allah.
2: Dolayısıyla bu var, bakın haset dediğiniz şey yakınlık arttıkça artan bir hastalık. Niye öyle akrabalar birbirlerini yiyorlar? Bundan dolayı, yani akrabanın akrebe dönüşmesi yakınlıktan kaynaklanıyor. Yakınlık arttıkça, aynı yerde hizmet ederseniz, aynı davadaysanız, işte her zaman için münasebetiniz biraz daha diğer insanlardan fazlaysa haset oranı orada daha fazlalaşır.
1: Bu şeytanın daha şey. Kolay fitne yapabileceği
2: bir şey. Yakınlık arttıkça, işte mükellefiyetler, sorumluluklar artınca o en temel hastalık da artıyor. Bu işin ikinci boyutu. Üçüncüsü bir zümre daha var. Münafıklar seviniyormuş gibi yapıyorlar. He. Zaten onlar
1: en tehlikelisi bunlar.
2: O zaten hep mış gibi muş gibi yaşarlar ya. Seviniyormuş gibi yaşıyorlar ama kendi dostlarıyla baş başa kaldıklarında neler.
1: Ayet-i kerimelere de giriyor tabii.
2: Aynen,
1: bu değil mi?
2: Neler. İçlerinde de o anda yüzlerinde gülüş var. Peygamberimizi karşılıyorlar, sahabeyi karşılıyorlar. Siz ne büyüksünüz, ne şöylesiniz, ne böylesiniz diyorlar ama içlerinde neler dönüyor.
1: Ne fırtınalar.
2: Bu da işin en tehlikeli boyutu. Bir zümre daha var, düşmanlar çatlıyorlar. Çatlıyorlar böyle. Öyle bir hırs gözlerini bürümüş ki, çünkü onlar diyorlardı ki Mekke bunları yer. Ama şimdi 70 tane Mekke'nin esirleriyle beraber gelmişler. 70 tanesi ölmüş. O ölenler de sıradan insanlar değil. O 70'in içerisinde ölenlerin 24'ü küfrün elebaşları. Mekke'nin beli kırılıyor. Bir zümre daha var Bekir kardeşim. Onlar da şedid düşman. Onlar ne yapıyor? Onlar da sevinci kursakta bırakmak için planlar yapıyor. Ve o planları uygulamaya koyuyor. Düşman yatmıyor. Kim düşmanın yattığını zannediyorsa kendi yatıyor. Ne olursa olsun her şart ve durumda, o söylenmiş atasözümüz çok güzel bir sözdür. Su uyur, düşman uyumaz. Onun için dost çok uyanık olmak zorundadır. En büyük darbeyi ne zaman yeriz biliyor musunuz biz? En sevinçli anımızda. O anları kollar düşman. Çünkü o anda duygular coşmuştur. Farklı bir noktada tedbirsizliğin sindir, oradan vurur zaten. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir o Bedir'in sonrasında sahabeyi bu noktada biliyor ki, hayır diyor, asla bu noktada bir şeye ihmalkarlığa, rehavete meseleyi sevk etmeyin. Böyle bir halde Bedir'den dönüyor sahabe.
3: Dönüyorlar. Hicretin dönüyor. İkinci ve üçüncü yılı siyerlerde en fazla hadisenin olduğu yıllar olarak değerlendiriliyor. Arzu ederseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Önce Rukiye annemizin vefatıyla başlayalım. Evet. Nasıl oldu bu vefat?
2: Şimdi hastalanıyor Rukiye anamız. Zaten Hazreti Osman'la evlenmiş, Habeşistan'a gitmiş. Orada bir çocuklar olmuş. Hı-hı. Adı Abdullah olmuş. Hı-hı. Çocuk daha sonra bir horozun gagalamasının neticesinde o da vefat edecek. Rukiye annemiz çok böyle ızdıraplı bir hayatın içerisinde iman üzere yaşarken hastalanıyor. O dönemlerde çok böyle genç hastalıklar oluyor ne yazık ki ve Rukiye anamız vefat ediyor. Osman radıyallahu anh öyle bir üzülüyor ki iki şeye birden üzülüyor. Birincisi Rukiye annemizi çok seviyor. Onun kaybı zaten onun yüreğinde. İkincisi peygamber evine damat olmuş. O damatlıktan şu anda İşte geri kaldığı için yani o bağın koptuğu için üzülüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle geliyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir baba olarak o andaki haline bir şöyle bir dahil olmamız gerekiyor. Mekke'de Kasım'ını toprağa vermiş, Abdullah'ını da vermiş. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dört kızı var. Dört kızından birisini Rukiye'yi de toprağa veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için bir baba için hele hele kızlarına inanılmaz derecede düşkün olan bir baba için bu çok büyük bir acı. Efendimiz de gözyaşlarını tutamıyor zaten, inanılmaz derecede hüzünlü ama bakıyor ki Osman kendinden daha fazla hüzünlü. Allah Resulü Osman'ı teskin ediyor, sarılıyor Osman'a, Osman'a teskin edici cümleler söylüyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra Osman'a Ümmü Gülsüm'ü Allah Resulü teklif ediyor. Ve Ümmü Gülsüm'le de güzel bir yuva kuruyor.
3: Ümmü Gülsüm o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
2: diğer kızı.
3: Diğer kızı.
2: Ümmü Gülsüm'le de güzel bir evlilik kuruyor Hazreti Osman. Yıllar sonra Ümmü Gülsüm anamız da vefat ediyor. Asıl burası bizim için çok önemli. İki rivayet, ikisini de söyleyelim. Bir kızım daha olsaydı Osman'a onu da verirdim. 40 tane kızım olsaydı, bu da diğer rivayet, peşi sıra hepsi vefat etseydi yine Osman'a verirdim. Bu Osman'ın değer ve kıymetini gösteriyor bize. Zinnureyn işte bu iki nur sahibi.
3: Evet.
2: İki defa o peygamber evine damat olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona iki nur sahibi ifadesiyle böyle bir şey söylüyor. Sonra ileriki bir zamanda Hazreti Osman hilafete geçtiği zaman işte devlet yönetiminde 12 yıllık o uzun süreçte son 6 yılda bazı olumsuzluklar oluyor. İleri geri konuşanlar oluyor Hazreti Osman hakkında. Hazreti Osman'ın bazı hatalı uygulamaları olmuş olabilir. Biz geri geldiğinde onları da ibret nazarıyla konuşuruz. Ama hangi sahabi efendimiz olursa olsun, hangisi? Mesela bizim inancımıza göre sahabenin fazilet sıralaması şöyledir. En başta Hazreti Ebubekir durur, en altta Hazreti Vahşi durur. Vahşi'yi de yarınki derste anacağız zaten. Oradan buraya kadar bütün hepsi hatasız, günahsız insanlar değil. Böyle bir şey yok. Biz masumiyeti, ismet sıfatını yani günahsızlığı, hatasızlığı sadece peygamberlere nispet ederiz. Ama o çizgiden yani Ebu Bekir'den Vahşi'ye kadar olan bütün sahabeye radiyallahu anhum ecmain deriz. Allah hepsinden razı olsun, razı da olmuştur deriz.
3: Bu bir duruştur.
2: Duruştur. Yani bunu asla ihmal etmemek lazım. Dolayısıyla kimi anarsak, mesela Hazreti Muaviye'yi analım, Amr İbni As'ı analım, sonra başka sahabe efendilerimizin ihtiraflarını analım, Cemel'de Hazreti Ayşe'yi analım, Talha İbni Ubeydullah'ı analım, kimi anarsak hiç fark etmez. Bilelim ki evet hatalar olabilir, insandırlar çünkü. Sahabe insanüstü bir varlık değil ki.
3: Evet.
2: Onlar da insani anlamda bazı şeylerin içerisine dahil oldular ama ne olursa olsun böyle. Şimdi Osman radıyallahu anh hakkında da ileri geri konuşuluyor. İşte yıllar sonra bir tane Müslüman bir başkasına bu işin ehemmiyetini öğretmek için onun yanına gidiyor. Beni tanıyor musun diyor o karşıdaki adama, tanıyorum diyor. Ben senin kızına talip olmaya geldim diyor. Adam seviniyor diyor. Senden daha iyi birini mi bulacağım? Veririm sana diyor. Bana değil ama ben kendime değil. Kendi çocuklarıma da değil. Ben birine aracı olmak istiyorum diyor. Aracı olmak istediğimin şöyle şöyle hususiyetleri var deyip o adamın Hazreti Osman'ın aleyhine söylediği sözleri söylüyor. böyle birine kız verir misin diyor. Adam böyle bir elektrik çarpmışa dönüyor. Ya bu hususiyetlerdeki adama kız verilir mi? Ebe Allah'tan korkmaz diyor. Sen Hazreti Osman için bunları söylüyorsun. Allah Resulü böyle birine kızlarını verdi diyor. Ders böyle verilir.
3: Sen nasıl konuşuyorsun?
2: Ders böyle verilir. Dolayısıyla biz sahabe hakkında konuşurken onun için dikkatli olmak durumundayız. Evet. Onun için biraz daha
3: çok önemliydi
2: dilimizi, uslubumuzu, edebimizi düşünmek zorundayız. Çünkü sahabe anahtar nesildir. Onunla İslam binasına gireriz. Köprü nesildir. Bizi peygambere bağlar sahabe. Bizi Kur'an'a bağlar sahabe. Köprüyü yıkarsak kalırız karşıda. Ve bu sefer kendimiz orada debelenir dururuz. Ya. Onun için o köprüyü yıkmama adına bir gayret içerisinde olmak durumundayız.
3: Peki. Düşmanlar da boş durmuyor.
2: Durmuyor.
3: Tabii bu esnada düşman Umeyr bin Vehb. O evet. Zaman planlar, bizim nasıl istihbaratçılarımız varsa o da kendi çapında bir istihbaratçıydı. Aynen. Planlar yapıldı. Ne oldu?
2: Şimdi o Umeyr İbni Vehb'in oğlu da esirlerin arasında. Fidye verip oğlunu almayı kendisine yediremiyor. Nasıl Muhammed benim oğlum esir alır, bir de ben ona fidye vereceğim diyor. Safvan İbni Ümeyye, o da Mekke'nin ileri gelenlerinden, sonra o da Müslüman olacak zaten. Kabe'nin avlusunda oturmuşlar, konuşuyorlar. Ümeyr İbni Vehb'in şöyle bir lakabı var Kureyş'in içerisinde. Şeytanul Kureyş. Şeytan gibi birisi. Yani inanılmaz bir zeka, inanılmaz böyle şeyler yapan birisi. Eğer diyor Ümeyr, borçlarım olmasaydı, geride ailemi de düşünmeseydim, şu zehirli kılıcımı alır giderdim Medine'ye, öldürürdüm Muhammed'i, oğlumu da alır gelirdim. Alamazdımsa da ben bu yolda ölürdüm. Safvan İbni Ümeyye'nin gözleri açılıyor çünkü istediği bir şey. Evet. Ya diyor, bütün borcum benim olsun. Senin başına bir şey gelirse bütün aileni de korumak benim üzerime olsun. Git yap diyor. Tamam, söz mü söz? Bak diyor, ikimizden başka kimse duyan yok. Bu sözü bana veriyor musun? Veriyorum diyor. Sözleşiliyor, alıyor zehirli kılıcını. Bütün bu manada planlarını yapıyor. Geliyor Medine'ye. Medine'ye geldi. Mescid-i Nebevi'nin önünde inliyor. Bineğinden Hazreti Ömer görüyor onu. Ey Allah'ın düşmanı, ey şeytan diyor, sen buraya niye geldin, hayra gelmesin diye adamın şöyle boğazından tutuyor, kaldırıyor. Hazreti Ömer kalıplı birisi biliyorsunuz. Evet. Böyle götürüyor Efendimizin huzuruna. Allah Resulü huzuruna kendine bir bırakıyor, adam küt yere düşüyor. Allah Resulü diyor ki, ya bırak diyor. Öyle mi karşılanır insanlar? Ya Resulallah diyor, bu hayra gelmez, bu şerre gelir. Ey Ümeyr diyor, gel bakalım diyor. Ümeyr gidiyor Allah Resulü'nün huzuruna.
3: Lütfen burayı iyi takip edin dostlar, lütfen.
2: Selam veriyor, Efendimiz selamını alıyor. Allah Resulü nezaket, zerafet.
3: Tabii Hazreti Ömer tetikte orada.
2: O tetikte orada duruyor zaten, bu neye gelmiş diye. Nedir seni buraya getiren diyor. Oğlum için geldim diyor. Oğlum senin yanında esir, onun için geldim diyor. Başka bir amacın yok mu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır yok diyor. Peki koynundaki o zehirli kılıcın ne işi var diyor. İlk darbeyi yedi orada, Ümeyr bir sarsılıyor. O sarsıntının arkasından sana diyor sallallahu aleyhi ve sellem, Safvan'la konuştuklarını da haber vereyim mi? Adamın dili tutuluyor. O anda söyleyecek bir şey yok. Ya Resulallah diyor, sen bunları gerçekten biliyor musun? Allah Resulü anlatıyor. Bunları konuştunuz. O anda Ümeyr bin Vehb orada şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Nasıl getirmişti Hazreti Ömer?
3: Gırtlağından tutarak.
2: Şimdi ne yapıyor? Bir sarılıyor Ümeyr'e. Neredeyse kemiklerini kıracak. Kardeşimsin diyor.
3: Kızarken de kemiğini kırıyor. Severken de kemiğini kırıyor. Ömerce sevmek tabii işte.
2: Ama o andaki tavır şu. Ömer şahsa değil.
3: Tabii tabii.
2: Küfre düşman. Tabii. Ömer günaha düşman. Ömer'in şahısla alakası yok. Bir an önce öldürmeye meyli olduğu insana şimdi kardeşim diyerek sarılıyor. İslam budur zaten. Evet. Zaten biz böyle anladığımız zaman asıl İslam'ı anlamış olacağız. Ümeyr İbni Vehb dönüyor sonra Mekke'ye. Safvan zannediyor ki bir şeyler olmuş. Evet. Müslüman olduğunu duyunca Safvan'ın da dünyası yıkılıyor. Ve bir müddet Ümeyr İbni ve Mekke'de kalıyor. Tebliğ faaliyeti yapıyor. İman aynen etti. Allah Müslüman Allah oldu.
3: Hemen başladı.
2: İşe başladı. Çünkü Müslüman yatmaz. Müslümana yatma yok.
3: Kaybettiğimiz yer işte tam da
2: evet,
3: burası.
2: Müslümana
3: işte
2: yatma yok. İman etti. Şimdi yarıda.
3: İş başında.
2: Şimdi kardeşlerimiz bazen gençler şöyle bir şeye takılıyorlar. Ya diyorlar ki hocam biz ne biliyoruz ki değil ne işte anlatalım. Kardeşim ne biliyorsun diye bir şey yok. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah biliyor musun? Biliyorsun. Namazı biliyor musun? Biliyorsun. Kur'an Allah'ın kelamıdır biliyor musun? Bitti. Daha ne biliyorsun? Sen bugün en az bilen bazen sahabe içerisinde birçoklarından daha fazla biliyor. Tabii. Asıl sahabede olan sende bende yok. Onlarda inanılmaz bir şek var, iştiyak var, heyecan var. O yok bizde. Onun için biz ne kadar az bilirsek bilelim, bizden daha az bilen var. Bizden az bilene biz hocayız zaten. Evet. Bizden çok bilene de biz talebeyiz. Onu geçmiş derslerde de zaten söylemiştik. Hı hı. Burada bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra diğer konuya geçelim. 70 tane esir getirildi ya Medine'ye. Hı hı. Nereye kondu bunlar? Medine'de hapishane yok. Şimdi hı, kardeşlerin kafasını karıştırmayalım ama bir şey söyleyeceğim burada. İslam'da hapis cezası diye bir şey yok.
3: Asr-ı Saadet'te hiç hapsi olmamış.
2: Yok. Sadece nezarethane olur tahkikat için. Sonra neyse suçu ona göre verilir. Çünkü o hapishane meselesi ayrı bir mesele. Hı-hı. Konumuz olsaydı bir sürü şey söylerdim ama İslam ceza hukuku inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Cezalar caydırıcıdır, ağırdır. Vicdanlar cezadan önce aslında tamir edilir. İç mahkemedir vicdan. O kuruldu mu diğerine ihtiyaç kalmaz. Ya. Ve Asr-ı Saadet'te ceza meselesi irdelendiğinde bizi hayrete düşüren bir şey olur. Bugün şeriat deyince bazılarının ödü kopuyor ya, şeriatı el kesme, kol kesme falan filan diye anlıyorlar ya. Allah aşkına biraz bedel ödesinler. Böyle bir ön yargısı olan bir insan bir incelesin bakalım şu şeriat 23 yıl boyunca, hatta Hulefai Raşidin dönemini de dahil edelim, işte 40 yıl boyunca kaç tane adamın elini kesti? Bir baksın ya. Çünkü el kesilecek bir zemin bırakmadı. Önce doyurdu. Önce bilinç uyandırdı.
3: İkna etti.
2: Şuurlandırdı. Cezayı ondan sonra koydu. Yani burada öyle bir sistem koydu ki ona ihtiyaç bile kalmadı. Hmm. Peki ne yaptılar o 70 insanı? Asıl burada inanın ki çok önemli bir şey bu. Ne yaptılar biliyor musunuz?
3: Ne yaptılar hocam?
2: Evlere dağıttılar.
3: Misafir gibi.
2: Misafir gibi. Şimdi bir tane Mekke müşriğini bir ensarın evine veriyor Allah Resulü. Ötekini bir muhacirin evine veriyor. Böyle bir şekilde şey oldu. Hı hı. Bakın ne kadar önemli bir şey ve buradan asıl bizim kaybettiğimiz bir şey var. Çoğu etkilendi onların o 70.
3: Hocam bir şey soracağım. Nasıl rahat uyudular? İçeride bir müşrik var. Az önce yani bir önceki gün babasını öldürmüşsün, oğlunu esir almışsın. Nasıl rahat uyudular?
2: Evin
3: nasıl
2: bir köşesinde güvendiler? Öyle. Allah çünkü orada Allah. Silahı yok, bir şeysi yok. Bir şey de var. Tedbir adına bazı şeyler de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bunu niye yapıyor? Sizi görsünler. Bu adamların bir tek şeyi var, sıkıntısı var. Bunların ön yargıları var. Müslümanları tanımıyorlar. Sizi bir görsünler ya. Evinizi görsünler. Eşler arası birbirinizle münasebeti görsünler. Camiye, mescide gelip gidişinizi görsünler. Gece ibadetlerinizi görsünler. Kur'an okuyuşlarınıza şahit olsunlar. Ve o esirlerin hepsi sonra zaten Müslüman oluyor da ama o günlerde inanılmaz derecede bir etkileşim oldu. Hı hı. Ve bazıları korktular Mekke'deki yakınlarından dolayı imanlarını ikrar etmediler ama Müslüman olmuşlardı zaten. Çünkü o hayatı görüp de Müslüman olmamak mümkün değil. Esir adam ekmeğini paylaşıyor onunla. Hadi gel de etkilenme. Hadi gel de orada o manada bir şey yapma. Şimdi şu soruyu soralım mı burada? Gelse biri bizim evimizde 10 gün kalsa ne olur? Kaç tane insan bizim evimizdeki halimizden etkilenir? Bu iyi bir sorgusunun yapılacağı bir iştir. Nokta.
3: Kim sözde bize bakarak, kim bize bakarak halini düzeltir?
2: Evet. İşte bizim kaybettiğimiz şey bu. Sahabede olan bu, bizim kaybettiğimiz şey bu.
3: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün burada olsa acaba bizim evimize gönderir mi? Bakarak düzelsinler i̇şte. Diye. Çok büyük soru hocam. Ya, peki. Ya. Geçelim mi?
2: Geçelim. Geçelim ama hocam. bunun sorgulanmasını ben kardeşlerime
3: sadece bu soru üzerine 30 kardeşlerime bölüm program yapılır.
2: Aynen. Yani. Kardeşlerime havale ediyorum. Yani evet. Biraz bunun muhasebesini yapsınlar.
3: Evet hocam. Peki. Hepsi Ramazan ayında cereyan etti. Evet. Bedir'de öyle. Fakat bir bayram var. Bayram namazı kılındı mı? Bayramı nasıl yaşadılar hocam o atmosferde?
2: Kılınmaz mı? Ha. Şimdi ilk bayram namazı hem de.
3: İlk orada kılın.
2: İlk kez daha. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman geldi Bedir'den? 27 Ramazan.
3: Doğru.
2: 3 gün sonra bayram olacak. Şimdi sahabenin gözleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde. Çünkü Efendimiz ilk kez Ramazan adına bir şeyler söyleyecek. Zaten başlangıçta bazı şeyler söyledi. Dün derste gördük onları. Bugün de arkasından şeyler söyleyecek. Her an gözler orada ve Allah Resulü konuşuyor. Bir gün var bayrama. Allah size onların kutladığı iki tane bayram var. Arapların yıllar yılı. Onların yerine onlardan daha hayırlı iki bayram verdi diyor. O bayramlardan bir tanesi Ramazan, bir tanesi Kurban Bayramı.
3: Ramazan bayramı, şeker bayramı değil arkadaşlar.
2: Tabii, Ramazan bayramı. Aslında İdil Fıtır.
3: Evet.
2: Yani asıl fıtrat bayramıdır o bayram. Çünkü bir de fıtrat vergisi var yani fıtrat dediğimiz, fitre dediğimiz o şeyi de ilk kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşacak.
3: Malezya'da ben gördüm hocam orada hala Ramazan bayramı diyor. İdil Fıtri diye
2: fitri
3: kutluyorlar.
2: Fitri tam Araplar
3: orada.
2: Da öyle evet. Der zaten doğrusu da odur evet. Zaten. Ama Ramazan bayramıdır. Eyvallah. Neticede biz de öyle kullansak hiçbir mahsuru yok. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyecek? Bugün diyecek bayram sabahı yapacağımız ilk iş namazdır. Çünkü bayram namazla başlar. Ve namazın nerede kılınacağını da söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle bayram namazlarını aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer çok ağır bir yağmur yoksa ki olmuştur bir defasında musalla denilen şu anda Gamame Mescidi'nin Hazreti Ebu Bekir evet. Mescidi'nin bulunduğu o alan Medine'nin musallası yani saha orası orada kıldırıyor. Neden? Çünkü oraya kadın, çocuk, genç, ihtiyar, hasta, sağlam herkes gelsin. Herkes gelsin çünkü orası mescit hükmünde değil. Hanımlar da gelsin. Hasta olan hanımlar da gelsin. Bundan ne dediğimi anlamıştır hanımlarımız. Herkes gelsin sevince ortak olsun. Çünkü paylaşsın o bambaşka. Teşrik tekbirleri yükselecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevindirecek. Medine düğün bayram yaşayacak zaten. O bayramın o güzelliğini, o heyecanını en üst düzeyde hissettirecek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve onun üzerinden işte fitre dediğimiz o sadakayı da konuşuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İlk kez böyle bir bayrama şahit oluyorlar. Aradan 2 ay 10 gün geçtikten sonra Kurban Bayramı da gelecek. İlk kez o zaman da. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kurban Bayramı'nı da onlara anlatacak. Diyecek ki bakın bu bayram şöyledir. Atamız İbrahim'in, babamız İbrahim'in bize sünnetidir. Allah'a kurbanlar sunacağız. Ama Allah'a sunduğumuz o kurbanların eti, kanı değil Allah'a ulaşan. O ayet zaten. Ulaşacak olan takvadır diyecek. Bazı sahabe efendilerimiz bilmiyorlar tabii, sormadan da hareket etmişler. Namazdan önce kurbanlarını kesiyorlar. Efendimiz de yine musallaya doğru yürüyor. Namaz orada şey yapacak. Şöyle onlara bakıyor, gülüyor. Boşuna kestiniz diyor.
3: Gitti kurbanlar.
2: Gitti. Yani ondan sonra hükümlerini daha sonra söyleyecek. Şöyle yapın, böyle yapın. Kesime şöyle dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dokunuyor, hayata dokunuyor. Hı hı. Geliyor İbn Abbas bize rivayet ediyor. Birisi yatırmış koçunu kesecek. Tam karşısına geçmiş bıçağını biliyor. Be Allah'tan korkmaz diyor. Bu hayvana hiç mi merhamet etmezsin?
3: O görüyor onu.
2: Görüyoruz. Git diyor onu arka yerde bir bile diyor. Sen niye hayvanla böyle yapıyorsun diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle her şeyin en doğrusunu söylüyor. Yapılmış bir doğru varsa sükutuyla tasdikliyor. Eğer yapılan yanlışsa onu muhakkak düzeltiyor. Eğer o manada kimse doğruyu yapmamışsa da sallallahu aleyhi ve sellem kendisi en doğrusunu yapıyor. Peki ne yapıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İki kurban kesiyor. Bütün kurban bayramlarında. Birini yatırıyor yere Allah'ım diyor bu Muhammed'in ve Muhammed'in ehli beytinindir. Onlardan kabul eyle. İkincisini kime kesiyor? Allah'ım diyor, bu ümmeti Muhammed'den kurban kesmeyenler içindir.
3: Ha, fakir fukara için.
2: Kendisi kesemeyenlerin adına kesiyor.
3: Sünnettir yani bunu yapmak tabii, o zaman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu.
3: Durumu olan böyle yapsın mı hocam?
2: Tabii ki yapsın.
3: Tabii sünnettir
2: tabii
3: yani.
2: Ki yapsın. Sevindirsin bu noktada, bu güzelliği, bu heyecanı yayabildiği kadar yaysın. Çünkü bu çok önemli bir şey. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında orada bir yönüyle bize de bir şey düşer oradan yani. Ümmeti Muhammed deyince biz de o işin içine gireriz yani. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim adımıza da inşallah o kurbanı kesmiştir.
3: Biz de yapalım. Vallahi ben ilk defa duydum hocam bunu. Bundan sonra inşallah yaparım yani.
2: Tabii ki yani ümmeti Muhammed'den kesmeyenler adına kesim o kurbanı da fakire, fukaraya vermek.
3: Fisebilillah.
2: O mutluluğu tatmalar için. Bir şey söyleyeyim sonra söz senin. Kaç bayram geçiriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de? 9 bayram. Bazen mesela hac için işte Mekke fethinde geldiği gibi, veda haccında olduğu gibi şeyde Mekke'de olduğu günler de var. Ama 9 tane Ramazan, 9 tane kurban bayramını geçiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 9 tane Ramazan'ını biz siyer içerisinden çok daha iyi biliyoruz. Çünkü Medine dönemi hem de Ramazan. Şimdi Ramazan olduğu için ilgi daha fazla. Bakın ne kadar önemli bir şey. O Ramazanların 5 tanesi 30 gün, 4 tanesi 29 gündür. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o Ramazanları daha ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir konudur. Bunu söyleyelim, bazı kardeşlerimizin zihin dünyalarına bir şey bırakmış olalım.
3: Hocam bizim izleyicilerimizin çoğu genç. Şimdi gerçekten onları ilgilendirecek bir konuya geldik. Çünkü Hazreti Ali Keremallahu Veşe Fatıma'sına kavuşuyor.
2: Evet.
3: O nasıl oldu hocam?
2: Şimdi Bedir'in arkası tabii.
3: Ne kadar çok şey olmuş değil mi hocam?
2: Tabii,
3: tam o arada. Yani. Ne kadar çok.
2: Yani siyerin en...
3: Her gün bir şey olmuş neredeyse.
2: Aynen,
3: yani.
2: Aynen öyle. Çok güzel. Her gün neredeyse bir şey var. Zaten tarih olayı ve vakayı kaydeder. Evet. Yani olmayan bir şey de normal gündür zaten. Evet. Ama bir şey varsa onu hemen kaydeder. Ve her güne neredeyse bir şey kaydedilmiştir evet. O günlerde. Çünkü inanılmaz bir bereketli zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'sına bakıyor. Artık gencecik bir kız olmuş. Ali gencecik bir delikanlı olmuş. İkisinin de yaşları uyuyor birbirlerine. Soyları uyuyor birbirlerine. Küfür dediğimiz, denklik dediğimiz şey inanılmaz derecede önemli bir şey ve bu noktada da birbirlerine denk olabilecek iki tane genç. Tabii Fatıma anamızın büyümesiyle birlikte talipleri de artıyor. Ama aleyhissalatü vesselam kim gelirse gelsin herkese diyor ki işte şimdi değil, şöyle böyle onları gönderiyor.
3: O talipler içinde Hazreti Ali de var mı?
2: O da Ali daha yok. Ali de var ama Ali gitmeye cesaret edemiyor.
3: Böyle bir meyil var kalbinde Fatıma annemize
2: var,
3: karşı.
2: Var yani. Ama gitmeye cesaret bulamıyor. Ve bir gün birisi, bir hanım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarından birisi biraz Ali'yi şey yapıyor, böyle motive ediyor. Git diyor ya, Allah Resulü bak bu kadar insana red cevabı verdi. Ali seni bekliyor Resulullah, git diyor. Ya diyor ben nasıl gider konuşurum Resulullah'la. Neyse cesaret buluyor, geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Allah Resulü konuşuyor işte biraz onu rahatlatmak için. Ama Ali ağzı tutulmuş, konuşamıyor, hiç kelime yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, Ali diyor seni buraya getiren şey nedir? Ali kendisi rivayet ediyor bize, söyleyecek bir sözüm yok. Ali diyor ben biliyorum buraya niye geldiğini. Canım sen Fatıma mi? İçin geldin
3: canım
2: diyor.
3: Efendim.
2: Fatıma için geldim deyince Ali yine bir şey söylemiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor git sen, ben Fatıma ile konuşayım sonra sana haber veririm. Rahatlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rahatlatıyor. Büyük budur zaten. Büyük küçüğün düştüğü halden nemalanan adam değildir. Eğer birisi birinin düşüşünden nemalanıyorsa o adam değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında nice düşen adamlara el uzattı. Ya. Nice düşen adamlara, nice sıkıntı içerisinde olan insanlara. Ali'nin de o halini görünce Allah tüfeği de alabilir ama öyle değil. Fatması'yla konuşuyor.
3: Tam şurada bir şey söyleyebilir miyim? Arif'in biri söylüyor. Bardak değil, sürahi eğilir doldurmak için. Aynen doldurmak Allah. İstiyorsan eğileceğin yeri bilmen lazım diyorlar.
2: Allah razı olsun. Aynen öyle. Eğilen asla küçülmez yani. Evet. Bunu hiçbir zaman
3: dolduracaksan unutmayalım. Bazen eğilmen gerekiyor.
2: Tabii, aynen öyle. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatma'ya gidiyor. Soruyor. Nedir? Sükût ikrardandır. O söz çok doğru bir sözdür.
3: Hiç bir şey demiyor Fatma Hanım.
2: Evet,
3: ama demek ki annemizin de öyle bir meyli var mı? Meyli
2: var yani neticede.
3: Hocam sanki daha fazla detay biliyorsunuz ve anlatmıyor musunuz gibi bir his var benim içimde ama neyse.
2: Tamam, konular fazla tamam, da yani bu kadar yeterli.
3: Tamam.
2: Şimdi orada tabii o konuşmalar uzun. Hazreti Ali'ye Efendimiz mesela ona rağmen işte mihir meselesinde bir şeyler istiyor. Yani istiyor ki bedel ödesin. Öyle bedavaya gelmek yok. Yani bazı şeyler Efendimiz isteseydi çok rahat bir biçimde yaptırırdı. Ama Ali'ye bu noktada bedeller ödettiriyor. Zırhını satacak duruma geliyor Hazreti Ali mesela. Satıyor da zırhını. O zırhı tanıyor Osman radıyallahu anh. Sattığı adamdan alıyor Hazreti Osman ve geliyor Ali'ye düğün hediyesi olarak veriyor.
3: Ne kadar güzel ya.
2: Yani Hazreti Osman'la Ali arasındaki münasebet böyle bir
3: bu kadar
2: münasebet.
3: İyilik üst üste gelebilir mi diye insanın hafsalası almıyor evet. Ya. Yani her şey bu kadar iyi nasıl olabilir? Ancak Allah Resulü
2: Aleyhisselatü Vesselam. Asr-ı Saadet.
3: İşte adı üstünde ya.
2: Asr-ı Saadet'in aslı da saadettir.
3: Ya,
2: yani orada saadet var. Oradaki saadet bambaşka zaten. Ve netice itibariyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz düğün adına şeyler yapılıyor. Hazırlık başlıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ümmü Eymen annemiz de o düğünün en önemli ismidir. Ana yok çünkü. Hmm. Kim yapacak bu işleri? Annemden sonra annem dediği hanım yapacak. Ümmü Eymen'e diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Fatma'yı götür diyor damadın evine ama bekleyin ben gelene kadar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar dağıldıktan sonra gidiyor o eve. Nerede kardeşim diyor. Ümmü Eymen biraz sinirleniyor. Ya Resulallah diyor, kim kardeşin ya? Ali diyor ya, kim olacak? Hem kardeşim diyorsun hem de kızını veriyorsun. Ali benim dünya ahiret kardeşimdir. O kardeşlik başka diyor. Ali'yi çağırıyor, sağına oturtturuyor, soluna Fatma. Tersi de mümkün. Ellerini avuçlarının içine alıyor ve onlara dualar ediyor. Düğünlerinin, evlerinin bereketi için. O duaları şu anda biz de yapıyoruz işte. Barekallahu lekuma ve bareke aleykuma ve cema beynekuma fil hayır. Allah ikinizin arasını bereketlendirsin, bereketini daim etsin, ikinizin arasını hayırlarla birleştirsin. Bu çok güzel bir nikah evet. Aslında düğün tebriğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de orada. Orada birçok şey yaşanıyor. Asıl benim söylemek istediğim başka bir şey
3: nedir
2: var.
3: Hocam?
2: Ensar ne diyor biliyor musunuz Bekir kardeşim? Ya diyorlar bugüne kadar bu kadar düğün gördük. Biz Fatma'nın düğünü kadar güzel bir düğün görmedik. Neden? Şimdi ben ne gençlerime şunu söylerim ne de onlara yaşanmaz bir şeye davet ederim. Demem alın bakın Fatma'nın ceyizi şuydu. Siz de böyle yapın. Evleri böyleydi siz de böyle yapın. Düğünleri böyleydi siz de böyle yapın. Bunları söylemen doğru da değil. O zaman imkanlar öyleydi. Bugün imkanlar farklı. Ancak Fatma'nın düğününü o kadar güzel kılan çok önemli iki şey var. Biz bunları ihmal etmememiz
3: nedir
2: gerekir.
3: Nedir o zamanlar?
2: Birincisi ayaklarını yorganlarına göre uzatmak.
3: Ha.
2: Asla düğünü borçların altına girerek yapmamak. Birilerini memnun edeceğiz diye birilerine farklı bir şekilde bir şeyler söyleyeceğiz diye kendimizi ağır külfetlerin altına sokmamak.
3: Saadetimizi etkiler.
2: Çünkü. Etkiliyor zaten şu anda da inanın ki birçok gencimizin evliliklerinin yara alması o nişanlılık ve düğün zamanlarında yaşadıkları.
3: Birçoğu da başlamadan bitiyor, bitiyor. Daha alışveriş sürecinde.
2: Aynen
3: yani.
2: Öyle. İkincisi de ne biliyor musunuz? Riya yok.
3: Nasıl yani?
2: Riya yok. Öyle hava atalım. Ha. Ya işte nedir? Bir defa evleniyoruz. Kardeşim ne olacak?
3: Gözümde kalmasın diye bir bela var.

0: toplu yuva böyle iki tane önemli şeyiyle beraber yürüdü. Şartlar ne kadarını gerektiriyorsa o kadarını yaptılar. Asla da riaya kapı açmadılar. Hı hı. Bugün biz de eğer istiyorsak bu manada bazı şeyler yapmayı, yapmamız gereken şey bu. Ne olur gençlerim şunu ayaklarının altına alsınlar. Ya bir defadan bir şey olmaz. Şeytan o bir defayı kolluyor. O bir defa yaptırıyor. Ondan sonra ne yaptıracaksa yaptırıyor zaten. Ve biz düğün günümüz Allah'ın bize bahşettiği en önemli bir nimet. O günde Rabbimizin memnun olmayacağı bir iş olmamalı. Çünkü yepyeni bir hayata başlıyoruz biz. Allah'ın dediği gibi olmalı. Çünkü Allah'ın adıyla biz nikahı kıydık. Allah'ın adıyla kıyılan bir nikah. Allah'ın emri, peygamberin kavli. Böyle demiyor muyuz? Evet. Böyle bir şeyle başlayan bir evliliğe onların adına yakışmayan şeyleri bulaştırmamak gerekir.
1: Allah razı olsun.
0: Bu noktadaki gayret Allah'ın izniyle bereketi getirecek. Aa, olmuş ki mesela bazen diyelim ki gençlerimiz o zaman fazla şuurlu değilmişlerdir, bir şeyler yapmışlar. Olur ki işte bazen yanlışlara yapmışlar. Tamam, olan olmuş. Şimdi günahın altında ezilmek de yok bize. Kalkıp şimdi evliliklerimiz kötü, işte o düğünde öyle olduğu için öyle oldu. Artık bizim evliliklerimiz düzelmez. Bu da şeytanın vesvesesi. Hı hı. Ne kadar zarar etmiş olursak olalım, ne kadar hata etmiş olursak olalım, ne kadar yanlış yapmış olursak olalım, tevbe ettikten sonra büyük günah yok. Bir kere bunu bilelim. Karar verdik, şimdi yepyeni bir hale gireceğiz. Yaşanmışlar yaşanmış, kaldı geride. Ne yapıyoruz? Yepyeni bir sayfa açıyoruz.
1: Tevbe ediyoruz. Hocam, bir de Ayşe annemizin artık hücre-i saadete gelişi var. Neredeyse her gün bir şey oldu diyoruz ya. Kadar hareketli geçmiş. Nişanlılardı, onu biliyoruz. Aynen. Hicret esnasında. Bunun üzerinden çok da böyle nasıl diyeyim, manipüle edildi bu hadise. Fakat siyer okuyan, asr-ı saadeti bilen insanlar meselenin künnüne vakıflar. Aynen. Tam olarak o süreç nasıl oldu hocam?
0: Ayşe annemizin Efendimiz'den önce biriyle söz kesmesi olduğunu da bilsinler kardeşlerim. Hmm. Siz biliyor muydunuz?
1: Bilmiyorum efendim.
0: Siz de bilin. Hem peki, siz her şeyi biliyorsunuz diyordunuz ya. Bak. Evet. Bilmediklerimiz daha çok var yani.
1: Evet.
0: O var. Kiminle? Mutim İbni Adi'nin oğlu Cübeyr İbni Mutim'le. Mutim İbni Adi ile Hazreti Ebu Bekir cahiliye döneminde çok yakın arkadaşlar ve birbirlerine diyorlar ki senin oğlun olursa benim kızım olursa tamam, beşi kesmesi dediğimiz
1: hatırladım hocam.
0: Ve bu sözü Ebu Bekir tutuyor çünkü Allah Resulü'nden söz vermenin önemini öğrenmişler. Yıllar sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 52 yaşına gelince, onu geçenlerde söyledik. Hmm. 50 yaşında Hatice anamız vefat etti. 2 yıl Efendimiz dul kaldı. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dul kalan erkeklere de inanılmaz bir örneklik koydu ortaya. Ya. O 2 yıllık süreç içerisinde. Şimdi bazen dul kalan erkekler var, kendilerini el ayağa düşürüyorlar. İşleri güçleri evliliğin dedikodusunu yapmak yazıktır, günahtır. Etmeyin, eylemeyin ya. Her şeyin bir yeri var yani. Onun için burada biz gerçekten Allah Resulü'nden bu tarz manada da çok önemli şeyler öğrenmek durumundayız. Efendimiz 2 yıl boyunca hiç konuşmuyor bu meseleyi. Ona gelip söyleyenler var, Hatice'min üzerine mi diyor. Sonra Hakim İbni işte Havle binti Hakim, Osman bin Mazun'un hanımı, yakınlığı da var Efendimizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ısrar ediyor. Efendimiz o ısrarların neticesinde olması da gereken zaten bu. Ve bu noktada Sevde annemizle Efendimiz evleniyor. Ayşe annemize karşı da meylini söylüyor. Ayşe annemize karşı o meyli Havle validemiz alıyor. Ebu Bekir'e söylüyor. Ebu Bekir'e söyleyince Ebu Bekir radıyallahu anh çok seviniyor buna. Ama evet demiyor. Niye demiyor? Çünkü söz var Ayşe annemize. Kalkıyor oradan, hatta Ümmü Rumana soruyor Havle, ya Ebu Bekir hiçbir şey söylemedi, bir yere gitti. Vallahi bilmiyorum diyor, gelince sorarız. Kalktığın zaman Mutim İbn Adi'nin evine gidiyor. Mutim'le selamlaşıyorlar. Sonra Mutim meseleyi açacak. Yani halen Ayşe'yi alma noktasında meylim var mı yok mu? Mutim'in hanımı celalleniyor bir anda. Diyor ki ben diyor böyle bir şey konuşmuş Mutim. Asla Mutim'in dediği

0: İyi gibi senin kızını kendi evime getirmem. Sen ve senin kızın ikiniz de Muhammed'e inanıyorsunuz. Onlara inananların benim evimde işi yok diyor. Hazreti Ebu Bekir içinden seviniyor ama bir şey yok daha. Dönüyor Mutime diyor, sen de aynı mı düşünüyorsun? Aynen hanımım gibi düşünüyorum diyor. Eyvallah diyor. Çıkıyor geliyor. Havle'ye diyor ki tamam haber ver Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulüne haber veriliyor. Efendimiz geliyor Ayşe anamızı istiyor. 2 yıl civarı bir nişanlılık süreci var. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine'ye gelince Mescid-i Nebevi yapılıyor işte o odalar falan. Şevval ayında. Şevval'i niye söylüyorum biliyor musunuz? Bir batıl inanç var bizde.
1: Evet.
0: Cahiliyede de var. Ne o? İki bayram arasında düğün
1: Kısılmayacak
0: olmaz
1: olmaz.
0: diye. Şevval'de evlenince Ayşe anamız diyor ki ya nasıl diyor siz böyle şeylere inanıyorsunuz? Ben de iki bayram arasında evlendim. Ben de Şevval'de evlendim diyor. Ve kendisinin de o manadaki düğününü söylemiş oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de bir düğün yemeği tertipliyor veriyor ve anamız böylelikle eve giriyor. Eve girişiyle beraber evde bambaşka bir şey var. Çünkü Ayşe giriyor. Ayşe radiyallahu anha. Ne demek bu? Niye altını çiziyoruz? Şimdi bazen bazı insanların şerefi mensup oldukları yerden kaynaklanır. Adam güzel bir ailenin ferdidir. Bundan dolayı övgüye layıktır. Babası çok şerefli bir insandır. Bundan dolayı kocası çok şerefli bir kocadır. Bundan dolayı bunlar da güzel şeyler. Yadırganacak bir şey değil. Ayşe anamızda bunların hepsi var. Ama Ayşe anamızı Ayşe ana yapan ne sadece Resulullah hanım olmaktır, ne Ebu Bekir'in kızı olmaktır, ne Ümmü Ruman'ın kızı olmaktır. Ayşe'yi Ayşe yapan Ayşe'nin bizzat kendisidir.
1: Şahsiyeti.
0: Şahsiyetidir. İnanılmaz bir celadeti var. İnanılmaz bir fedakarlığı var. İnanılmaz bir ilim noktasında iştiyakı var. Meraklı. Allah ondan ebeden razı olsun. O merakı bize o kadar yarıyor ki soruyor ya soruyor ya Resulallah niye diye Allah Resulü de anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de olan nice bilgi eğer anamız sormasaydı gitmişti. Anamız sordu da bize malum oldu. Ve 2210 tane hadis bize rivayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi parmağıyla Ayşe anamızı işaret ederek dininizin üçte birini bir diğer rivayet yarısını bu Hümeyra'dan alın dedi. Hümeyra derdi bazen Efendimiz yanakları kırmızı kırmızı olduğu için. Bazen Ayş derdi, bazen Üveyş derdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Ayşe annemizin münasebeti bambaşka. O konuda bir sürü şey söylenebilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu adeta kendindeki o hazineyi ümmete ulaştırsın diye farklı bir biçimde bir alan açtı ona. Onun için biz bugün din binasının teşekkülünde birçok sahabi efendimizden evet istifade ederiz. Ebu Hureyre'den istifade ederiz. İbn Abbas'tan istifade ederiz. Abdullah İbni Ömer'den istifade ederiz. Cabir bin Abdullah'tan istifade ederiz. Enes bin Malik'ten istifade ederiz. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Ama Ayşe annemizin istifadesi bütün bunların hepsinin ötesinde bir yerde
1: Bir
0: duruyor.
1: şey söyleyebilir miyim hocam? Kronolojik olarak da Cenab-ı Allah annelerimize o kadar hikmetli bir şekilde
0: Getiriyor
1: getiriyor
0: ki.
1: ki, mesela Mekke döneminde bir Ayşe'ye ihtiyacı yoktu.
0: Tabii.
1: Bir Hatice'ye ihtiyacı
0: Evet.
1: vardı. Sığınabileceği,
0: Aynen.
1: liman olacak.
0: Aynen.
1: Medine döneminde bütün bu hadisleri, bütün bu olayları zihninde tutabilecek genç bir dimağa ihtiyaç
0: Aynen
1: varken
0: öyle.
1: Ayşe annemizi
0: Aynen
1: Cenab-ı
0: öyle.
1: Allah nasip
0: Çok
1: etti.
0: doğru,
1: Değil
0: çok
1: mi?
0: doğru bir tespit o. Kesinlikle öyle. Ve orada öyle birisi ancak bu işleri anlayabilirdi. Şimdi bu saydığım isimlerle Ayşe annemizi kıyas ettiğimizde şöyle önemli bir bilgi ya da kıstas üzerinden konuşmamız lazım. Anamız mihenk taşı. Yani sahabenin rivayet ettikleri de oradan geçiyor. Annemiz diyor ki ya öyle değil şöyle. Ebu Hureyre'yi mesela düzeltiyor, tasih
1: Aslı
0: ediyor.
1: böyle değil bu işin.
0: Aslı bu diyor. Allah Resulü böyle söyledi diyor. Ve inanılmaz bir bilgi elde ediyor annemiz. İnanılmaz. Onu geçenlerde bir başka vesileyle söyledik. Öneminden dolayı bir daha söylememizde hiçbir beis yok. Urve İbni Zübeyir şahit oluyor annemize. ne soruluyorsa, Kur'an'dan soruluyor, hadisten soruluyor, kıraatten soruluyor, fıkıhtan soruluyor, her şeye cevap veriyor. En son tıptan da soruluyor, tıbba da cevap veriyor. Şaşırıyor Urve İbn-i Zübeyir, diyor ki ana diyor, anne teyzesi ya, ya sen bunu nereden biliyorsun? Hadi her şeyi anladık ama
1: bu ne?
0: Bu ne yani? Evladım diyor, ben kimin talebesiydim diyor. Resulullah'tır ya benim hocam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona her şeyi bu manada emanet etmiş. Ve biz bugün annemizin üzerinden nice meseleyi öğreniyoruz. Onun için anamızın gelişi bambaşkadır. İslam tarihi içinde bambaşkadır. Analık içinde bambaşkadır. Biz çok fazla giremeyeceğiz o konulara ama özellikle kardeşlerimiz Ayşe annemiz ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki eş olarak, yani koca olarak Efendimiz, hanım olarak Ayşe annemiz. Bu ilişkiye ait de örnekleri biraz okusunlar.
1: İnşallah.
0: Biraz bu konuda yapılmış dersler var, benim de var. Onları dinlesinler. Hı hı. Çünkü oradan çok güzel şeyler çıkaracağız. İnşallah. Yani orada öyle saadet deyince biz şöyle anlıyoruz mesela. Hep Çağrı filminden aklımıza kalmıştı. Herkes bembeyaz elbiseler giymişti. Herkes kendi birbirleriyle güzel güzel geçiniyorlar. Hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hı hı. Saadet bazen kavgadadır zaten. Saadet bazen acılardadır zaten. Saadet bazen hüzünlerdedir zaten. Bunların hepsi de var asr-ı saadette. Onun için Allah Resulü ile Ayşe annemizin eşler olarak münasebetlerinde bu manadaki örnekliklerden bizim bu dünyamıza taşıyacak çok güzel numuneler var.
1: İnşallah öyle. Hocam detayları okusunlar derken kendisi bunu özellikle yapmış, söylemiyor kitaplarını. Ben söylüyorum efendim. Nereden okuyacaksınız? Siyeryayınları.com'a girdiğinizde hocamın bu bahisle alakalı yazdığı bütün eserleri, neşrettiği bütün kitapları oradan bulabilir, oradan edinebilirsiniz. Nereden izleyeceksiniz? Siyer TV diye YouTube sayfası var. Orada da bu konularla alakalı yaptığı sohbetleri genişçe binlerce video var. Hepsinden istifade edebilirsiniz inşallah. Peki. Kıymetli dostlar, Allah hepinizden razı olsun. İnşallah daim olsun. Yeniden görüşme ümidi, duası ve niyazıyla Allah'a emanet olun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah.
2: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Vuslat dergisinin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
16: بسم الله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yıl da hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
15: Yaşam Küresi.
16: Hazırlayan ve sunan
15: Recep Arslan.
16: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakabatu lilmuttakin. As-salatu vesselam ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Bir seri, bir 4-5 programlık Kur'an'ın bize bildirdiği, birçok meselelerde genişçe üzerinde durduğu konulardan biri saptırıcılar. Toplum üzerinde etkili olan, dünden bugüne saptırıcılar, toplumu yoldan çıkaran, inancını bozan, ahlakını bozan, amellerini bozan, toplumsal ilişkilerini, siyaset, hukuk, ekonomi, ticaret, komşuluklarını, akrabalıklarını, kardeşliklerini bozan, onlara Allah'ın hükmünün dışında yeni hükümlerle, yollarla, yasalarla, fikirlerle, düşüncelerle, fetvalarla, görüşlerle üzerlerinde etkili olan, imtihan gereği Allah-u Teala'nın kendilerine makam verdiği, bilgi verdiği, mal mülk verdiği kişiler tarafından yönetilen, sek ve idare edilen kişiler ve gruplardan genişçe bahsedilir. Bazen bu saptırıcılar büyükler olur. Yetiştirdikleri çocuklarını, torunlarını inandığı, yaşadığı yol neyse aynısını aktarır. Yine toplumun üzerinde etkili olan ve yetkili olan büyükler, liderler, önderler, din adına büyükler, liderler, siyasi noktada büyükler, liderler, koydukları fikirlerle, yasalarla toplumların sapması üzerinde etkili olurlar. Üzerlerine inanç verirler, yaşantı verirler, siyaset, hukuk verirlerler, eğitim sistemi verirlerler, kendilerini toplum üzerinde hüküm koyucu, hakimiyet bize ait, bize verin, size ait derler, siz de bize verin. Bu konuda inanç ve yaşantınızın ölçüsünü hakim olarak hükmedici biz olalım, biz belirleyelim hükümleri. Sonra o hükümlerle sizi yönetelim, sek ve idare edelim, çekip çevirelim, eğitim kurumlarıyla eğitelim, üzerinizde Rabbiz olalım. E tabii ki koyduğumuz kurallara da itaat edin. Kurallara uyun, emir ve yasaklara uyun. Allah'ın kitabında hükmünü belirlediği emir ve yasak neyse biz onları kaldıracağız, yerine kendi modern, çağdaş yasalarımızı getireceğiz. Siz de bunlara itaat edeceksiniz, bizi öveceksiniz, seveceksiniz. Biz sizin için din adına ve siyasi alanda vazgeçilmeziniz olacağız. Olması lazım. Yani biz sizin ilahınız olacağız. Bizden vazgeçemezsiniz, vazgeçilmeziniz biziz. Emir ve yasak hüküm koyucunuz biziz. Yöneten, sek ve idare eden Rab ve Hakiminiz biziz. İtaat etmeniz gereken ilah da biz olacağız. İşte Firavun'un kavmine dediği gibi. Mısır'ın akan bu Nil Nehri, nehir, ayağımızın altından akan bu nehir, Mısır toprakları, bu ülke, bu belde kimin? Buranın sahibi kim dedi Firavun? Kur'an'ın bize bildirdiği ayetle dediler ki sensin. Yani malik benim. Ben miyim diye tasdik ettirdi. Sonra dedi eğer buranın sahibi bensem, burada hakim benim, hakimiyet bana ait. Yönettiklerim üzerinde hüküm koyucu benim. Sonra bu koyduğum hükümlerle sizi yöneteceğim, sek ve idare ederim, eğitip terbiye ederim, üzerinde efendilik yapacak olan benim, yani Rabbenim. Ene Rabbukumul Ala dedi Firavun. Sizi sek ve idare etme, yönetmede, ceza mükafat vermede benden başka en üstün Rab, benden başkasını kabul etmiyorum. Sonra topluma dedi ki sizin için itaat edeceğiniz ilah da benim. Benden başka ilah sizin için tanımıyorum. Sonra toplumu sapmada, batıla götürmede, inanç ve yaşantı noktasında toplumun bir mele tabakası vardır. İleri gelenler vardır. Toplum üzerindeki üçüncü saptırıcı grup olarak, elbette ki hakta tutanlar olarak da vardı da biz batıl tarafından konu bütünlüğü yaptık. Bir beş programlık. Üçüncüsü mele tabakası, ileri gelenler. İşte Firavun'un mele tabakası kimdi? Şimdi Kur'an bunu genişçe bahseder. 78 defa Kur'an-ı Kerim'de ismen Firavun'dan bahseder. O makamın kendisinden bahseder. İdarecinin idare etme mekanizmasından bahseder. İdarecinin kendisinden değil de o sistemde o idare etme mekanizmasından bahseder. Bugün krallık, padişahlık gibi değil yani. Firavun, Nemrut bir makamın adı. Ve o Firavun makamı idare eden, yöneten bunu tek başına yapmıyor. Tek başına karar vermiyor. Tek başına kural yasa koymuyor. Tek başına yönetmiyor. Tek başına sömürmüyor. Tek başına ticari noktada kaynaklarını, toplumun gücünü, imkanını, kazanımlarını tek başına sömürüp almıyor. Bunu birileriyle kurduğu o teşkilat ile beraber yapıyor. Mesela o zaman mele tabakası ileri gelenler kim? Bir, o fikri ortaya koyan fikir adamları. İşte akil denilen, düşünür, fikir, yasa, kural, ölçü koyanlar. Bunlar da ileri gelenler. Profesörler, doktorlar, neyse artık. Fikir adamları. Sonra bu fikri uygulama safhasına geçecek o Firavun'un etrafındaki ileri gelen yönetim kadrosu. İşte bakanından işte en alt tabakadaki idari birimine kadar yönetici kadrosu. Sonra yine bu mele tabakası ileri gelenler maddi imkanlarıyla sistemin, Firavun'un kendilerine sağladığı, önlerine açtığı, devletinin bütün güçlerini önüne serdiği, maddi kazanç elde etmelerine yardımcı olduğu iş adamları, holding sahipleri, şirket sahipleri, işte Karun ve onun gibiler, toplumu karın tokluğuna çalıştırıp onlar üzerinden sadece aldığı maaşlar üzerinden de vergiler alarak, kazandığı, harcadıkları, yedikleri, içtikleri her şeyden vergiler alarak toplumu her noktada sömürüp o iş adamlarını, o Karunları zenginleştirir, zenginleşmesine, toplumun sömürülmesine Firavun ve idaresi yardımcı olur iş adamlarına. Onlar da kazançlarının bir bölümüyle Firavun'un sistemini ayakta tutarlar. Onun yöneten mele tabakasının parasal giderlerini Karunlar karşılar. Toplumu iş adamı olarak sömüren Karunlar karşılar. Onun askeri gücünü Karunların toplumu sömürerek elde ettiği maddi imkanlarla ayakta tutarlar. Sonra onun mele tabakaları askeri idare eden, sek ve idare eden Firavun'un sistemini ayakta tutan Haman, siyasi idareci, onun emri altında olan bütün askeri durum, idareci kesimi. Bir de zorla ya da gönüllü olarak az bir bedel karşılığında askerlik yaptırılan, savaştırılan toplumun fertleri, köleleri. Firavun'un sistemini ayakta tutan, karın tokluğunu ayakta tutan mele tabakalarıyla, yani Karun zenginliğiyle Haman askeri idareci gücüyle, bilgisiyle, tecrübesiyle Firavun'un sistemi ayakta tutanlar. Sonra Belam denilen din adına dini bilgisiyle toplumu Firavun'u övmeye, yüceltmeye, desteklemeye iten, götüren, Firavun'a destek verdiren Belamlar, din adamları. Bunların hepsi mele tabakası. Firavun idare etme mekanizması, idareci ve mekanizma, Karun maddi ve kendine verilen imkanları kullanarak toplumu sömürüp elde ettiği maddi imkanlarla o sistemi ayakta tutan bütün iş adamları, askeri kesimi, din adamı kesimi. Mekke şirk toplumunda bakıyorsunuz aynı şey vardı. Firavun'un dönemindeki olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam'da Nemrut'un dönemi de aynıydı.

etkili ve yetkili olan insanlar. Kur'an'ın mele tabakası dediği ileri gelenler dedikleri. Bunlar toplum üzerinde etkilidir. Rabbimiz kitabında bunlardan da genişçe bahseder ki insanlar kendilerini sadece bir tane baştaki kişinin yönettiğini, doğruda tuttuğunu zannetmesinler. Onun da bir teşkilatı var, kadrosu var. Bu tek başına bunu yapmıyor. Birileriyle beraber yapıyor. Bugün Amerika dünyada zulüm yapıyorsa, Orta Doğu'da zulüm yapıyor, Gazze'de zulüm yapıyorsa Yahudilerle beraber buna bir ses çıkarmayan herkes o zulmün ortağıdır. Hatta bir de imkanlarını, hava yollarını, deniz yollarını, imkanlarını onlara açarak destek verenler. Amerika bunu tek başına mı yapıyor? Yahudiler bunu tek başına mı yapıyor? Dünyayı yöneten bir üst, akıl denilen üst bir idareci kesim ve onun altındaki mele tabakası. Onlar adına dünyada çalışan bütün liderler, iş adamları, askeri kesimler, din adamları hepsi dünyayı yöneten bir üst akıl. Üst idare kadrosu, yani dünyayı sek ve idare eden Firavun Nemrut ve onun mele tabakası, dünyanın bütün çoğunlukla idareci ve yöneticileri, iş adamları, din adamları genel manada. İstisnalar mutlaka her dönem için vardır. Bizim konu başlığı olarak saptırıcıları ele aldığım için o noktada gidiyorum. Yoksa mutlaka her yönün, her tarafın bir iyi yönü vardır. Yani insanların din adına sapmasından bahsedildiği zaman sadece bu saptırıcı bölümü, bozan bölümü anlatılır. Mutlaka bunun da iyisi yok mudur? Elbette ki vardır. Bir insan bütünüyle kötü olabilir mi? Mümkün değil. Bak, mümkün değil yani. O insanın mutlak iyi tarafı vardır. Yani Firavun'un kendince insani olarak kendi çoluğuna çocuğuna iyi olabilir. Beraber sekve idare ettiği insanlara karşı iyi olabilir. Onun da iyi tarafları olabilir. Ama bizim iyilik ve kötülük ölçümüz bir şeyin Kur'an ve sünneti emir ve yasaklara ne kadar bağlı olunup olunmadığıyla alakalıdır. İmanen kötü, ahlaken iyi olabilir. Komşuluk, akrabalıkta iyi olabilir. İnsani iyi olabilir ama Allah ile olan irtibatlarında, ilişkilerinde kötü olabilir. Hiçbir insan mutlak her yönüyle kötü olamaz yani. Çünkü insan mutlak vicdan da taşır. Vicdanı mutlaka kullanacaktır birileri için iyi noktada. Zuhruf suresinin 23. ayetiyle inşallah toplumu saptırma noktasında ileri gelen mele tabakasının nasıl, kimler olduğunu, toplum üzerinde etkisini Rabbimizin bildirdiği bir kısım ayetlerle inşallah işlemeye çalışacağız. Zuhruf suresi 23. ayetinde işte böyle senden önce herhangi bir ülkeye, işte böyle senden önce herhangi bir ülkeye hiçbir uyarıcı göndermedik ki, bir nebi, bir hatırlatıcı, bir uyarıcı, bir elçi, hakkı bildiren birisi göndermedik ki oranın varlıklı şımarıkları, oranın varlıklı şımarıkları, bilgisiyle şımaranlar, din adına makam mevkii, profesör doktor olmuş şımaranları, maddeten varlıklı şımarıkları, makam mevki idareci olarak varlıklı söz sahibi şımarıkları, şüphesiz ki biz atalarımızı bir din üzere bulduk. Bizden öncekiler de böyle yönetiyordu. Bizden öncekiler de insanları iş adamı olarak böyle iş adamlığı yapıyordu, böyle işçi çalıştırıyordu. Bizden öncekiler din adına böyle söylem yapıyordu. İdareciler bizden öncekiler böyle idare ediyordu. Bizden önce de askeri kesim, savaşma teknik taktiği vesairesi böyle yapılıyordu. Biz bizden öncekileri böyle buluyorduk. O mele takımı, ileri gelenler, toplumu sek ve idare eden, yöneten, toplum üzerinde etkili olanlar. Biz bunları toplum üzerinde uyguluyorsak, topluma yapıyorsak, bizden öncekiler de böyle yapmıştık. Biz atalarımızı böyle idare ediyor bulduk. Toplumun varlıklı şımarıkları. Böyle bir yaşantı üzerine bulduk, böyle bir yönetici üzerine, böyle iş adamlığı üzerine bulduk, böyle din adamlığı üzerine bulduk. Biz atalarımızı, büyüklerimizi böyle bulduk, biz aynısını yapıyoruz. Muhakkak ki biz onların izlerini takip edenleriz demiş olmasınlar. Hak kendisine ulaştıran idareci, din adamı, toplum üzerinde sapma noktasında etkililerden bahsediyorum. Askeri kesimi, iş adamı kesimi, din adamı, siyasi yönetici kesimi. Muhakkak ki biz onların izlerini takip ederiz. Öncekiler nasıl

0: yapmışsa biz aynı yolu takip ederiz. Sosyalist mi? Biz sosyalist olarak takip ederiz. Komünist, komünist olarak. Laik, laik olarak takip ederiz. Demokrat, demokrat olarak takip ederiz. Bizden öncekiler böyleydi. Biz o yola tabi oluruz. Bir daha hurafe içindir. Biz de bir daha hurafe. Şirk, küfür içerisinde biz o yola tabi oluruz. Nasıl olduğuna bakmayız. Bak, hak kendilerine uyarılmış. Bir uyarıcı gelmiş, hakkı hatırlatmış. Varlıklı şımarıkları, o maddi makam, mevki, bilgiyi kendine ayrıcalıklı görenler, biz bizden öncekilerin yoluna tabi oluruz. Biz o yolu, o izi takip ederiz, değiştirmeyiz. Boşa konuşmayın demeye getiriyorlar. Nebe suresinin 27. ayetini niye bunu yapıyorlar? Çünkü onlar hiçbir hesap ummuyorlar. Yani onlar bunu derken, ya bir dakika, sanki hani dünyada size bu varlık, bu imkan verildi, ahirette de verilecek bakışında olan. Bu yaptıkları zulmün, haksızlığın, gaspın, soygunun ahirette bir hesabı sorulmayacakmış gibi düşünmeleri, yapmaları, hesabı ummaları. Hesabı ummuyorlar. Böyle bir hesap olacak. Ceza olacak. Bunların bir karşılığı olacak. Topluma yaptıklarımızın bunların hepsi tek tek sorulacak diye insan düşünse bu kadar yapamaz. Yahudiler bugün dünyaya yaptıklarına, Orta Doğu'da yaptıklarına, Suriye'de, Irak'ta vesairede yaptıklarına, şu an Gazze'de yaptıklarına ahirette hesap vereceklerini düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar. Onların din adamları desek, evet biz bunları yapıyoruz ama bu ahirette bize bu sorulacak. Allah bunun hesabını bize soracak deseler, bu kadar yapamaz o toplum. O asker bu kadar zulmedemez. O idareciler bu kadar yapamaz. Dikkat ediyorsanız Yahudilerin, İsrail'in yaptığı zulmü din adamları tetikliyor. Yani ahirette size bir ceza yok diyor. İşte bu bakış zulme sebep oluyor. Onun için dünyayı yöneten, sek ve idare eden toplumlar üzerine etkili ve yetkili olanlar ahirette bu yaptıklarının hesabını verecek düşünceleri taşımadıkları için pervasızca, rahat bir şekilde bu zulümleri yapabiliyorlar, bu haksızlıkları yapabiliyor, bu gaspları yapabiliyorlar. İnsanların sermayelerini, güçlerini alabiliyorlar. Araf suresinin 59 ve 60. ayetinde yemin olsun ki Nuh'u kavmine Resul olarak gönderdik. Nuh'u kavmine bizim ayetlerimizi, hükmümüzü, emir ve yasağımızı onlara bildirsin diye elçi gönderdik. Resul elçi, aracı. Ya Nuh kendi başına bu işi söylemiyor. Biz gönderdik diyor Rabbimiz. Nuh'u biz gönderdik. O kendi başına gitmedi. Kendi başına fikir, düşünce ortaya koydu da bunu topluma götürür değil. Bizim elçimiz diyor. Resul elçi olan. O zaman hakkı insanlara götüren herkes elçi olur. Allah adına konuşuyor ve elçi olduğunun bilinciyle davet etmesi de lazım. O dedi ki, Nuh'u Resul olarak, elçi olarak gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Ona boyun eğin, onun hükmünü, sözünü dinleyin. Onun emir ve yasaklarına uyun. Belirlediği inanç ölçülerine uyun. İbadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Çünkü ibadet ettiğiniz, hükmünü, sözünü dinlediğiniz, boyun büktüğünüz, övüp yücelttiğiniz ilahınızdır. Kime ibadet ediyorsanız o ilahınızdır. Allah'a ibadet edin, bu ibadetiniz, itaatiniz, teslim olmanız, boyun eğmeniz, emir ve yasaklarına uymanız, uyduğunuz merciyi ilah konumuna sokar. O sizin ilahınız olur. Şüphesiz ki ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi Nuh Aleyhisselam. Yani sizin bu gidişatınız, bu yaşantınız, bu inancınız doğru değil. Bu gidişat kötü. Siz Allah ile hakimiyet yarıştırıyorsunuz. Allah'ın hükmünü hayatınıza sokmuyorsunuz. Allah'ın emir ve yasaklarını bırakmış, kendiniz emir ve yasaklar belirler olmuşsunuz. Belirlenenlere uyuyorsunuz, itaat ediyorsunuz. Bu gidişatınız büyük bir azabı gösteriyor. Bu gidişte siz cehennemin büyük azabına, sonsuz azabına gideceksiniz gözüküyor, diyor Nuh Aleyhisselam. Peki bu söylemi toplumun ileri gelenlerine yapmış ki kavminin ileri gelenleri de dedi ki, muhakkak ki biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Biz seni apaçık bir sapıklıkta görüyoruz. Ya sen bunu nereden çıkarttın? Senin bilginle, tecrübenle, makamın, mevkinle, imkanınla, sen bizim mele tabakamızdan falan değilsin. Topluma yön veren üst konumdaki insanlardan değilsin. Sen nereden çıkarıyorsun bunu? Apaçık bir sapıklık içinde. Ya sen ne dediğini bilmiyorsun. Apaçık sen cahilsin, ne dediğinin farkında değilsin. Yani ben Allah'ın elçisiyim, ben Allah beni seçti, gönderdi, ben Allah adına konuşuyorum, bu benden değil derken sen ne dediğini bilmiyorsun. Bizden öncekilerin biz yoluna tabiiz, o yol üzere gidiyoruz. Ne diyor Nuh Aleyhisselam? Allah'tan başkasını ibadet etmeyin. O zaman bir toplum Allah'ın kitabına, hükmüne uymuyorsa, ona göre yaşamıyorsa, yönetilmiyorsa o topluma denilecek Allah'tan başkasını önce ibadet etmeyin. Allah'tan başkasını ilah ve Rab edinmeyin. Hüküm koyucu, yönetici edinmeyin. Onların emir ve yasaklarına uymayın. Yoksa o itaat ettiğiniz ilahınız olur. Bu sizin için cehennem azabına dönüşür. Ama bu manada kavmin ileri gelenleri, mele tabakası, sekve idare eden, kavmi yönetenler, iş adamları bakacak ya bunun dediklerine göre bizim iş adamlarımız beş para olacak, işçiyle eşit olacağız. İdareci diyecek ki biz bu toplumu istediğimiz gibi sömüremeyeceğiz, nemalanamayacağız. Din adamları diyecek ki biz istediğimiz gibi bu idarecilerden makam, mevki, rütbeler alamayacağız, maddi rahatlıklar, huzura ulaşamayacağız. Oturup göbek büyütmek yerine çalışıp kendi elimizle kazanmak zorunda kalacağız. Düzenlerinin bozulacağını anlayınca o ileri gelenler hemen itirazı bastı. Sen apaçık bir sapıklık içindesin. Bunu derken topluma da böyle lanse ediyorlar. Bu ne dediğini bilmiyor. Bu sapkın, bu cahil, bu fitneci, yalancı, bozguncu toplumu birbirine düşürmek istiyor. Kendisi bizim yerimizi öne geçmek, almak istiyor. Bu bağlamda birçok ayet var. Ben o ayetler bütününde şu an cümleyi söylüyorum. Böyle diyorlar. Niye? Çünkü kendi düzenlerinin bozulacağını anlıyorlar. Bu söylem ve demek ki o ileri gelenler toplumu kendilerine ibadet ettirdiklerini biliyorlar. Kendilerinin ilah ve Rab konumuna sokulduğunu biliyorlar. Hakim konumuna sokulduğunu, Allah'ın sıfatlarını kendilerinde olduğunu biliyorlar. Allah'a ibadet edin, ondan başkasını ilah edinmeyin. Demek ki toplumun mele tabakası, idare edilenler toplumu kendisine itaat ettirmekle, boyun büktürmekle, emrettiklerini yerine getirtmekle ibadet ettiklerinin farkındalar. Kendilerinin ilah konumuna girdiğinin farkındalar. Ne zaman hak kendile geldiklerinde bunu anlıyorlar. Hak gelince anlıyorlar. Şimdi mesele geriye tavırları ne olacak? İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavminin, mele tabakasının, ileri gelenlerin tavrı bu. Sen sapıksın, ne dediğini bilmiyorsun. Cahilcin, fitnecisin, bozguncusun, şucusun, bucusun. Her zaman olduğu gibi dünden bugüne yaftalamalar olmak zorunda. Yani herkes sömürdüğü, kullandığı, yönettiği kesimi bir şekilde elinde tutma derdinde, bunun içinde hakkı söyleyene bir ithamda bulunacak. Doğrudur dese kim ona tabi olacak? Doğruysa bu zaman niye biz doğruya uymuyoruz diyecek toplum yani. Onun için mele tabakasının, ileri gelenlerinin toplum üzerindeki etkisi önemli. Çünkü toplum onlara kayıtsız ve şartsız itaat ediyor, boyun eğiyor. Onların sözünü yerine getiriyor. Belirlediği inanca uyuyor, yaşantıya uyuyorlar. Araf suresinin 88. ayetinde de yani ileri gelenlerin, mele tabakasının etkili olan insanların saptırmak için şöyle bir söz diyorlar. Kavminden büyüklük taslayanlar, biz toplumun üst takımındayız, sosyete kesimi falan, yani varlıklı insanların oluşturduğu kesim, sosyete kesim, mele tabakası. Kendilerini hemen bir yere koyuyorlar. Maddi imkanlar, makam imkanları, bilginin getirdiği imkanlar, bu din adına olur, başka alanlarda olabilir, o bilginin getirdiği şeyle herkes kendini bir yere koyuyor. Ona göre semtler oluşturuluyor, ona göre toplantılar oluşturuyor, ona göre hayatı paylaştıkları, aynı konumda olduğu insanlar hayatı paylaştıkları semtler, bölgeler, yerler, mekanlar oluşturuyorlar. Sosyal hayatı ona göre düzenliyorlar. Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler ise şöyle dediler. Ey Şuayb, Şuayb Aleyhisselam'a, seni ve seninle beraber iman edenleri ülkemizden mutlaka çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Hak ortaya konulunca şirk toplumlarında, yani Allah'ın hükmünün uygulanmadığı toplumlarda hakkı ortaya koyan davetçilere, o toplumun ileri gelen, din adına siyasi alanda etkili, yetkili, fikir, akıl veren insanların tavırları hep aynı olmuş. Tavırları hep aynı olmuş. Eğer sen bu yoldan, bu inançtan vazgeçmezseniz seni ülkemizden kovarız. Seninle beraber kim sana tabiyse yurdumuzdan, beldemizden, mahallemizden, semtimizden, binamızdan çıkarırız. Ya da bizim dinimize dönersiniz. Ya bizim gibi yaşayacaksınız, inanacaksınız, yoksa burayı terk edin. Bugün de derler ya, dünden bugüne hiçbir şey değişmemiş. Bak, dünyanın şu an neresine giderseniz gidin, kendi inancına tabi olmayan, kabul etmeyen, onlar gibi yaşamayanları bulundukları yerden ya kendileri gibi inançlarına döndürmeye çalışırlar ya da oradan sürerler. Tarih boyunca aynıdır, bugün de aynı. Değişen hiçbir şey yok. Şu an zihnime bir sürü örnek geliyor da ihtiyaç yok. Haberleri izleyen, sosyal medyayı izleyen bunlar apaçık görür zaten. Lep deyip de bugün leblebi anlayamıyorsak akıl ne işe yarıyor? Hud suresinin 27. ayetinde de Rabbimiz Nuh aleyhisselamın kavmiyle alakalı, kavminden ileri gelenleri seni ancak bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Aleyhisselatü vesselama da böyle dediler, İbrahim aleyhisselama da, Musa aleyhisselama da. Bütün hakimiyet bize ait diyen idareciler, hakkı söyleyenlere aynı şey demişti. Sen de ancak bizim gibi bir insansın yani. Ne demek ben elçiyim, benim fikrim, ben getirdim, benim dediğime uyun. Niye senin dediğin hoca, sen de bizim gibi bir insansın. Ama Allah'ın rasulleri, elçileri, ben kendimden söylemiyorum. Yani ben elçiyim derken aslında mesajı veriyor. Ben elçiyim derken, bütün rasuller, rasul elçi demek. Ben rasulüm derken ben elçiyim diyor. Yani bu söyleyeceğim bana ait değil. Size bildireceğim bu emir ve yasak, uyup uymamanız gereken kuralları belirleyen ben değil, ben aracıyım, elçiyim demek istiyor. Onlar da sen elçi değilsin, kendinden uyduruyorsun, kendini bu yere koyuyorsun, sen de bizim gibi beşersin. Sana içimizden basit görüşlü en adilerimizden başkasının tabi olduğunu görüyoruz. Sana en adilerimizden basit görüşlü, makamı mevkisi olmayan, maddi imkanları şey olmayan, toplum üzerinde etkili ve yetkili olmayan, basit ayak takımız, bizim adımıza çalışan, işçilik yapan, orada burada koşan insanlarından başkasının sana tabi olduğunu görmüyoruz. Sana bunlar tabi oluyor. Sizin bizden bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis yalancılar olduğunuzu sanıyoruz dediler. Kim demiş bunu? Kavmin ileri gelenleri diyor önce. Toplumun alt tabakası da ileri gelenlerin dediğini söyle. Gidin dağ başındaki köye bile gidin. Adamın kullandığı cümle aynı cümle. Niye? Şehirdekiyle köylü aynı cümleyi kullanıyor. İşte kötünün iyisi diyor. Bu zamanda bu olur diyor. Şöyle olur diyor. Böyle olur diyor. Niye? Çünkü üst perdedeki onun itibar ettikleri o cümleleri kullandığı için. Kavminin ileri gelenlerinin, mele tabakasının ne dediği önemli. Çünkü toplum ona göre itaat ediyor, uyuyor. Ona göre inanç belirliyor, yaşantı belirliyor. Ya bunlar kim? Bunların ilmi ne, bilgisi ne? Neye göre konuşuyor? Nereden konuşuyor? Ya bizim de bir sürü hocalarımız var, işte din adamlarımız, idarecilerimiz, fikir adamlarımız var, düşünürlerimiz var. Bunların kim doğru sadece? Bizimkiler yanlış mı söylüyor? Hatta bizimkiler daha kalabalık falan. Sana içimizden sonra bu ileri gelen mele tabakası. Sen de biz, siz de bu konuşanlar da bizim birileri. Ne farklılıkları var? Ya da sizin gibi bir insan, içimizden sana tabi olanlara bakıyoruz. Basit görüşlü, işte tekstilde çalışan, işçilik yapan, maddi imkanı isminin başında profesör doktor yazmayan, maddi imkanları az, gücü zayıf, makamı mevkisi olmayan insanlar. Bizim gibi mele üst tabakada olan insanınız yok. Hepsi alt tabakada insanlar, sana tabi olan insanların. Şimdi bizden kimse sana tabi olmamış. Bizim gibi mele tabakası ileri gelenlerden, topluma yön veren insanlardan, senin gibi düşünen, sizin bulunduğunuz topluluğun içerisinde olan birilerini görmüyoruz. Senin bu dediklerine tabi olan bizden kimse yok. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Yani bir baktığımız zaman bir üstünlüğünüz yok, maddi üstünlüğünüz yok, bilgi noktasında üstünlüğünüz yok, yaşantı noktasında bir üstünlüğünüz yok, makam mevki noktasında bir üstünlüğünüz yok. Çünkü zahiri bir üstünlük arıyorlar. Yani kalbi üstünlüğe bakamıyorlar. Takva, ihlas, ihsan, tevekkül, sabır, Allah'a samimi bağlanma, bunları öne almıyorlar. Onların belirlediği üstünlük noktasında sizin bizden bir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Bilakis yalancı olduğunuzu zannediyoruz diyorlar. Dünden bugüne ne değişmiş? Bence hiçbir şey. Hiçbir şey. Ne söylemde, ne bakışta, ne yaşantıda, inanışta hiçbir şey değişmemiş. Binlerce yıldır. Nuh Aleyhisselam'a denilen bunlarla bugünkülerin, dünyadakiler ne farkı var? Hiçbir farkı gözükmüyor. Anlayabilene, akledene, ayetler bütünlüğünde bakabilene hiçbir şey değişmiş değil. Şuara suresinin 34 ve 35. ayetlerinde Firavun çevresindeki ileri gelenlere, gerçekten bu çok bilgili bir sihirbaz. Firavun önce kendi ileri gelen askeri kesimiyle, din adamları kesimiyle, iş adamları kesimiyle, yönetici kadrosuyla, toplumu yöneten o kadrolarıyla beraber ileri gelenlerine, gerçekten bu Musa Aleyhisselam için de bu bilgili bir sihirbaz. Bu gördüğümüz sihirbazlara benzemiyor. Nasıl? Yani bizim bildiğimiz sihirbazlar el hareketleriyle, iplerle, şunlarla, bunlarla göz boyuyorlar. Bizim din adamlarımız da göz boyuyor. Belamlarımız, din adına konuşanlarımız da toplum üzerinde bir bilgileriyle toplumun hakkı görmesine engel oluyor, sihirbazlık yapıyor. İş adamlarımız da sihirbazlık yapıyor. İdare eden yöneticilerimiz de bir sihir yapıyorlar. Toplumun gözünü boyuyorlar. Ama bu farklı bir sihirbaz. Daha bilgili bir sihirbaz. Bu toplumun sihirlemeye çalışıyor. Tevhid diyor, şirk, küfür diyor, tağut diyor, ilah, Rab diyor, la ilahe illallah diyor. Hakimiyet kime ait diye sorguluyor. Bak bu farklı bir sihirbaz. Çok bilgili bir sihir. Toplumu sihirlemek istiyor. Gözlerini, zihinlerini, kalplerini üzerinde etkili, tesirli olmak istiyor. Bu bilgili bir sihirbaz. Yani bizim mele tabakamız, ileri gelenlerimizden daha farklı bunun söylemleri. Bizim din adamlarımızdan farklı bir söylem bunu söylediği. Bu sözler toplumu sihirler, etkiler demek istiyor Firavun. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyursunuz dedi. Ne buyurursunuz, ne emrediyorsunuz, ne yapayım diyor Firavun. Demek ki Firavun tek başına bu işleri yapmıyormuş. Yani o idareci tek başına yapmıyormuş. Onun bütün idari kadrosu, fikir adamları, akil dedikleri akıl vericileri, kural yasa belirleyenler, yöneticiler, din adamları, iş adamları, siz ne dersiniz, bir bunlar karşısında nasıl bir tavır ortaya koyalım? Musa ve ona tabi olanlar aleyhisselam için, aleyhissalatü vesselam'a ve müminlere Mekke'de, bugün müminlere ve onlara tabi olanlara dünyada aynı şeyler yapılıyor. Amerika'ya da gitseniz, Avrupa ülkelerinde gitseniz, Arap ülkelerin, İslam denilen ülkelere de gitseniz aynı şeyler yapılıyor. Çin'e de gidin aynı, oradaki müminlere karşı. Hindistan'a gidin aynı. Rusya'ya gidin aynı. Oradaki ileri gelenler, oradaki hakkı ortaya koyan müminlere karşı tavır koymuyorlar mı? Bugün de dünyanın her yerinde aynı şey. Hesaplar, kitaplar, planlar yapılıyor. Onları susturmak için din adamı sınıfları oluşturuluyor. Ve toplum üzerinden ellerindeki basın yayın imkanlarla bunları kullanıyorlar. Niye? Niye Firavun ve ileri gelenler bunu şey yapıyor? Bunların söylemine göre, bu büyüsüyle bunlar, bu söylemleriyle bizi yerimizden, yurdumuzdan, makamımızdan eder bunlar. Toplum bunlara tabi olursa bütünüyle bize itaat etmezler. Biz de o zaman yerimizden, yurdumuzdan oluruz. Sen iş, patronluğun kalmaz. Senin din adına bu geldiğin bu makam mevkinin bir şeyi kalmaz. Öbürüne diyor senin idareciliğin yok olur gider. Sömüremezsin, kullanamazsın. Maddeten elde, imkan elde edemezsin. Bir maaşla yöneticilik yaparsın. Az bir maaşla bir memurluk yaparsın. Sizin bu konumunuz bu yerinizden olursunuz diyordu Firavun ileri gelenlerine. Nemr suresinin 32. ayetinde de yani ileri gelenlerin toplum üzerinde etkisini. İlk ne dedik? Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bir örneği. Yine Şuayb Aleyhisselam'ı üzerinden ileri gelenlerine, kavminin ileri gelenlerinin tavrı. Yine Nuh Aleyhisselam üzerinden bir örnek daha. Sonra Firavun ve ileri gelenleri üzerinden bir örnek veriyor Kur'an bize. Bir kısım örneğin bir tanesi. Mele tabakasının toplum üzerindeki yaptıkları üzerinden. Yine Nemr suresinin 32. ayetinde de Belkıs'ın Süleyman Aleyhisselam'ın dönemindeki sözünü mele tabakasının, buradaki mesaj mele tabakasının, yani idare eden, din adına ve siyasi alanda bilgi noktasında toplumu sevk ve idare edenlerin toplum üzerindeki ne kadar etkili olduğunu ayetler bize mesajını veriyor. Kraliçe dedi ki, o Belkıs Sebe Melikesi, yani bundan yaklaşık 3000 sene önce, yaklaşık diyorum Süleyman Aleyhisselam döneminde, ileri gelenler, ey ileri gelenler dedi Belkıs, o kraliçe, bu işim hakkında, yani ben, Süleyman bana bir mektup gönderdi, bununla alakalı benim bir şey yapmayayım, ya savaş ilan edeceğim ya barış bir şey yapacağım, bu işim hakkında bana ne görüş bildirin, bana bir görüş bildirin dedim. Ben sizler yanımda olup, ben sizler yanımda bulunup, yanımda olup şahit olmadıkça hiçbir işi kesip atmadım. Yani ben idareci olarak bu iş böyle olacaktır demedim bugüne kadar. Bu meselede de demiyorum. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Demek ki sadece bir tane idareciye bakılmazmış. Siz Suudi Arabistan'ın Suud'u, bir tane baştaki kralı mı bakacaksınız? Ve onun oradan nemalanan mele tabakası, Amerika'nın başındaki bir tane başkana mı bakacaksınız? Peki oradaki mele yönetim kadrosu nerede? Çok ilginç. Toplumlar hep baştakine bakıyor. Herkes kendi bulunduğu ülkenin bir tane adamına bakıyor. Ya bu işler bir tane adamla olur mu? Firavun tek başına bunu yapmıyor. O kraliçe tek başına yapmıyor. Ebu Cehil tek başına mı yaptı? Hiç kimse tek başına bu işi yapmıyor. İyi noktada da kötü noktada. Hazreti Ömer tek başına mı o idareciliği yaptı? Onun hiç mi valisi yoktu, yönetim kadrosu, istişare ettiği insanlar yok muydu yani? Hep beraberdi bu iş. İyi noktada da hep beraber oldu, dediği gibi kötü noktada da. Onun için bir tane kişiye mal edemezsiniz yapılanlara. İyi ya da kötü. İyi ya da kötü, hiçbir şeyi bir kişiye mal edemezsiniz. Bu büyük bir hata. Çünkü o bir tane kişi gitti, yerine o mele tabakası başka bir kişiyi getirir. O da gitti, öldü, kalp krizi geçildi, başına taş düştü. Ölümlü insandır. O mele tabakası bir başkasını getirecek. Nasıl ki Firavun'un biri gittiğinde başka bir Firavun. Şimdi Osmanlı'nın bir idare kadrosu yok muydu yani? Bir mele tabakası, ileri gelen tabakası. Padişahın biri gidiyordu, bir başkasını geliyordu. 36 padişahın Allah-u Alem 27 tanesi mi ne? Tahtından indirilerek geliyor. Yani darbeyle yaklaşık 27 padişah mı ne? Görevinden alınıyor. Peki bu darbeyi yapan kim? Bu mele tabakası kim? İleri gelen birileri var yani. Siz sadece bir tane idareciye, bir padişaha işi bağlayamazsınız. İşte Kur'an bunun mesajını veriyor. Yani mele tabakasının, ileri gelenlerin, fikir adamından tutun yöneticisine, din adamına, iş adamına kadar o toplum üzerinde etkili olan herkes o potanın içerisine konulması lazım. Sadece bir kişinin değil. O kraliçe de ileri gelenlerine diyor ki, ben bir şey yaptığım zaman her zaman sizin görüşünüzü aldım. Siz bunun şahidi değilsiniz. Ben siz olmadan hiçbir işi yapmadım, kesip atmadım. Bu böyle olacaktır diye kesip atmadım diyor. İşte bu mele tabakasının toplum üzerindeki ortak almış kararı, ortak aldıkları kararı bir idareci üzerinden ya da onun sözüyle topluma söylenmesidir. Mü'minun suresinin 33. ayetinde de, kavminden inkar edenler, hakkın üstünü örtüp gizleyenler, hakkı anladığı halde anlamamış gibi yaşayan davrananlar, ahirette kavuşmayı yalanlayanlar. Sanki ahirette hesap yok, oraya kavuşulacak, bu yapılanların karşılığı sorulacak düşüncesinde olmayan, ahirete kavuşmayı yalanlayan ve dünya hayatında refah içinde yaşattığımız o mele tabakası, ileri gelen zengin, makam mevki sahibi, bilgi sahibi, idare edici, toplum üzerinde üst perdede olan, refah içinde yaşattığımız ileri gelenler ise dediler ki, bu sizin gibi ancak bir beşerdir, sizin gibi bir kişi. Yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Topluma ne diyorlarmış bu ileri gelenler? Refah içinde yaşattığımız o ileri gelenler, topluma diyorlar ki, bu size hakkı söyleyen var ya, bu tevhidden, imandan, İslam'dan, tağuttan, şirkten, küften bahsedenler, bu da sizin gibi birisi. Yani topluma diyor, sizin gibi, yani bizim gibi demiyorlar. Bizim gibi makam mevki sahibi, profesör, doktor, işte zengin, yönetici, idareci bizim gibi değil, sizin gibi ha. Sizin gibi köylü Mehmet Ağa, sizin gibi işçi. Bu sizin gibi ancak bir beşer, sizin gibi. Sizin gibi, sizin gibi alt tabakadan. Yani bizim gibi üst tabakadan değil. Mele tabakası öyle diyorlarmış. Yunus suresinin 83. ayetinde buna rağmen Firavun'un ve ileri gelenlerinin kendilerini fitneye düşürmelerinden, işkence yapmalarından, korktuklarından dolayı Musa'ya kavminden sadece bir kısım gençler iman ettiler. Firavun yeryüzünde çok büyüklenen biri idi ve muhakkak ki o aşırı gidenlerdendi. Firavun tiplemesini Kur'an çokça bahseder ki herkes bulunduğu dönemde o tiplemeye iyi baksın. Firavun'u iyi anlasın, yönetim şeklini iyi anlasın, mele tabakasını iyi kabul etsin, kavrasın ki kendi dönemine baksın, bir irdelesin, düşünsün üzerinde. Şimdi Rabbimiz Firavun toplumu fitneye düşürdü. Toplumu bozdurdu, saptırdı, kötü idare etti, topluma zulmetti demiyor da Firavun ve ileri gelenleri diyor. Ha, sadece idareci, baştaki bir tane kişi değil de onunla beraber din adına siyasi noktada, idare noktasında, askeri noktada, iş adamlığı noktasında toplumun üzerinde etkili olan, akıl fikir veren, yasa ölçü belirleyen kişiler, toplum üzerinde etkili kişilerin Firavun'la beraber kendilerini fitneye düşürmekten, işkence etmesinden bir kısım, çoğu insan korkmuş İsrailoğullarından. Musa Aleyhisselam'a sadece bir kısım gençler, Aysa Aleyhisselam'a Mekke'de iman ettiği gibi bir kısım gençler iman ediyorlar. Gençler tam meseleyi kavrayamamış, idrak edememiş ya da tam çok etkilenememiş, uzun süre etkilenememiş. Ama yaşlılar uzun süre o zulmü yaşayınca artık o yaşantı onların içine yerleşmiş. Kurtulması da zor Firavun ve ileri gelenleri. Demek ki mele tabakası bu konuda etkili imiş. Firavun ve ileri gelenleri diyor. O zaman bugün Amerika'yı yöneten bir tane idareci gibi bakan büyük bir cehalet içinde. Oranın arka planındaki, yani falanca gitsin, şu an İsrail'de şu anki idarecine, cehennemin dibine gitsin, yok olsun, ölsün gitsin. Gitsin, yarın bir başkasını getirecekler. Bu sefer ona lanet okur. O gider, bir başkası gelir. O sistemin kendi değişmediği sürece kişiler gelip geçicidir yani. Olaylar da gelip geçici ama inançlar kıyamete kadar bakidir. İnançlar üzerinden, yasalar üzerinden, dinler üzerinden bakmak lazım meseleye. Sa'd suresinin 6 ve 7. ayetinde Rabbimiz içlerinden ileri gelenleri şöyle diyerek ayrılıp gittiler. İçlerinden ileri gelenler. Çünkü ileri gelenlerin sözüne toplum bakar. Büyüğü ne diyorsa, atası ne diyorsa, fikir veren, yolunda izinde olduğu kişi, hocası, siyasetçisi ne diyorsa ileri geleni, toplum ona bakıyor. Toplum ona göre hareket ediyor. O cemaat, topluluk ona göre inanç ve yaşantı belirliyor. İçlerinden ileri gelenleri ayrılıp gittiler. Şöyle diyerek ayrılıp gitmişler. Haydi yürüyün. Bak ileri gelenler toplum. Haydi yürüyün. Çıkın gidelim. İlahlarınıza dair sabredin. Bırakın bunu dinlemeyi, bu hakkı tevhidden bahseden, şirkten, küfürden bahseden, Allah'ın isimleriyle birlemekten, Kur'an'a göre yönetilmekten bahseden, bunları bırakın. Haydi yürüyün gidelim. Biz kendi cemaatimize, inancımıza, yaşantımıza bakalım. İlahlarınıza dair sabredin. Kendi boyun eğdiğiniz, hükmünü, sözünü dinlediğiniz, yolunda izinde olduklarınıza sabredin. O yol üzere devam edin diyor o mele tabakası, ileri gelenler. Şüphesiz ki istenilen de budur. Sizden istenilen bu. Atalarınız böyle yapmıştı. Sizden istenilen de bu. Sizden istenilen böyle inanmanız ve böyle yaşamanız. Siz istenileni yapın diyorlar. Boş verin onun bunu ne dediğini. Haktan maktan bahsedenlere boş verin. Haydi yürüyün ilahlarınıza, sabredin. O yol üzere, o inanış üzere yaşamaya, itaate devam edin. Sizden istenilen bu. Biz bunu, yani tevhid dinini son dinde duymadık. Bize önceki, yani dinde duymadık. Bu uydurmadan başka bir şey değildir. Bizim içinde olduğumuz bir cemaat, bunun bakışı, bu yol, bu gidişat, bu Yahudilikte, Hristiyanlıkta, bugünküler açısından, bu Hinduizmde, Budizmde, bu Müslümanların dediğini biz duymadık. Bizim cemaatimizde, sizin cemaatinizin, hocanızın dediklerini biz duymadık. Biz bu halde, bu dinde, bu yaşadığımız şeyde biz bunu duymadık. Yani sizin tevhid diye iman, İslam diye şirk, küfür diye tağut diye bahsettiğiniz bu tevhid dinini biz şu an içinde bulunduğumuz bu dinde bulmadık. O zaman sizin bu dediğiniz uydurmadır diyorlar. Bu uydurmadan başka bir şeydir. Bu sizin uydurdunuz. Sizin söyleminiz, sizin düşünceniz. Dün bu denilen, binlerce sene önce denilenin aynısını Mekke şirk toplumu da dedi. İlahlarınıza sahip çıkın. Bugünün cemaatleri, sistemleri de aynı şeyi diyor. Sakın bu yolunuzu, inancınızı, yaşantınızı bırakmayın. Hud suresinin 38. ayetinde de Rabbimiz, Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında onunla alay ediyorlardı. Toplumun göz önünde kavminin ileri gelenleri, mele tabakası, bırakmıyorlar işi. O zaman gemiyi yapmak demek tufan yakın, gazap yakın demek. Gemi, o günün kurtuluş gemisi, bugünün bir vakfı olur, bir mescidi olur, bir ders sohbeti olur. O günün gemisi, müminleri kurtaracak olan, o günün gemisi bugün müminleri kurtaracak olan bir bilgi olur, bir mescit, bir sohbet yeri olur. İleri gelen toplum üzerinde etkili olanlar, ya bunların, bunun cemaati, bunların mescidi yaptıklarından da ne olur deyip hafife alır, alaya alırlar. Dün Nuh Aleyhisselam'a yaptıklarını bugün de toplumların ileri gelenleri dünya üzerinde müminleri küçümsüyorlar. Gerek basınlarıyla, yayınlarıyla, görselleriyle, söylem ve eylemleriyle, uydurduklarıyla onları toplum nezdinde karalıyorlar ki toplum onlara itimat edip, itibar edip de yönelip de kendi iktidarları, güçleri, saltanatları yok olmasın. Yunus suresinin 88. ayetinde Musa dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz ki sen Firavun ve ileri gelenlerine dünya hayatında zinet ve mallar verdin. Mallar, mülkler, makamlar, mevkiler, istifade edecekleri, toplumu sömürecek, yönetecek, yerine göre kullanacak bir sürü nimetler, mallar, mülkler verdin. Rabbim, yolundan saptırsınlar diye mi? Yani sen bu nimetleri buna verdin, Firavun bu toplumu saptırsın diye mi verdin? Rabbimiz, onların mallarını yok et. Sen bu makamı verdin, malları verdin, bu imkanları verdin, bilgiyi onlara verdin, gücü verdin. Onlar da bu gücü kullanarak toplumu saptırıyorlar, diyor Musa Aleyhisselam. O zaman Rabbimiz, onların mallarını yok et. Güçleri, imkanları, onları mele yapan, üstün yapan, toplumun sehve idare etmede etkili kılan ne ise o imkanları, onları yok et. Kalplerini katılaştır. Kalplerini katılaştır, mümin de olmasınlar. O kafirlik üzere, o sapmışlık üzere ölsünler. Musa Aleyhisselam'ın duasını görüyor musunuz? Onların malını yok et, kalplerini katılaştır, can yakıcı azabı görmelerine kadar iman etmesinler. Kafire, müşrikle lanet edilir miymiş? Herkes sevdiğini etmez de, ama İsrail'in başkanına gelince edilir. Yahudilere şu an ediliyor. Niye? Ortam müsait. Amerika'nın idarecilerin dünyayı kazık kavranlarına aynı şey, Allah kalplerini katılaşsın, cehennemi dibine girsin, mümin olmasın, azap görsünler denilir. Firavun'a denilir. Ama herkes sevdiğine, değer verdiğine, kendisinin tabi olup yolundan, izinden gittiğine bunu diyemiyor yani. Ne atasına diyemiyor, ne idarecisine, ne din adamına diyemiyor bunu. O sapmaya rağmen, herkesin Kur'an ölçüsünde bakarak burada bir sapma varsa, ya Rabbi, bunların saptırdığı bu güç, imkan neyse bunu yok et. Mal, mülk, makam, mevki neyse kalplerini katılaştır. Can yakıcı azabı görmelerine kadar, yani ölüm onlara gelinceye kadar iman etmesinler diyor. Mümin olmasınlar. Bu azabı, bu zulümlerinin karşılığını kafir olarak ölüp cehennemde görsünler diyor Musa Aleyhisselam. Ne kadar canı yanmış ki, zulüm karşısında ne kadar etkilenmiş ki böyle bir bedduayı Musa Aleyhisselam yapıyor. Ve Rabbimiz de Musa Aleyhisselam'ın bu bedduasını, bir lanet okumasını bize bildiriyor ki hak edene yapılabilinir demek. Kasas suresinin 57. ayetinde de son ayetimiz, konu bütünlüğünde, onlar, iman etmeyenler, eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak yerimizden kapılıp götürülürüz dediler. Demek ki o mele tabakasının, yani sizin bulunduğunuz o tevhidi duruşa, yaşantıya, topluluğa gelmemelerinin, iş adamlarının, o zenginlerin şey neymiş? Bulunduğumuz bu iş imkanlarından oluruz. Artık bu böyle işler daha alamayız. Yöneticiler, idareciler, buraya gelirse bu idareci yapmazlar. Din adamları, kardeşim bize bu makamı profesör doktorluğu vermezler. Bu yerimizden oluruz. İşte mele tabakasının, toplumu saptıran, toplum üzerinde etkili olanların değişmelerinin önündeki en büyük engellerden birisi konumumuzu kaybederiz. Bir önceki ayet Yunus suresinin 88. ayetinde bunu kaybetmek istemeyen o hale razı mılar? Ne diyor Musa aleyhisselam? Buna ortak olduklarından dolayı mallarını, imkanlarını, güçlerini yok et, kalplerini katılaştır. Ölüm, can yakıcı azap, cehennem onlara ulaşıncaya kadar mümin olmasınlar diyor Musa aleyhisselam. Biz de tasdikliyoruz. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve lakabettü lil müttakin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İle amin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
12: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Değerli kardeşler, inşallah Cebrail'in Resulullah'tan iman nedir sormuş olduğu hadisi şerifinde geçen 6 şeye iman etmektir şeklinde saydığı maddelerden Yüce Mevla'ya iman etmeye geldik. Şu an girişindeyiz. Allah-u Teala'ya iman etmeyle ilgili genelinde kitaplar Allah kelimesinin lügat manası ne, hangi kökten türemedir gibi fikirler beyan ediyorlar. Bu biraz da Arapça bilen kişileri ilgilendiriyor. Şu grup fiil grubundan gelirse manası şu, şu gruptan gelirse şu, müteaddi olursa manası şu, lazım olursa şu, geçişli geçişsiz. Ben onlara girmeyeceğim. Özetle Allah kelimesinin türetildiği asıl kökü ilah veya velehte şu manalar var, lügat manaları. Allah hakkıyla ibadet edilen, mabudun bir hak Arapça deniliyor. Diğer şeylere de ibadet ediliyor ama haksız yere, hak etmedikleri halde. İkinci manası azametinde hayrete düşülen. Yani o kadar büyük ki düşündüğünde şaşırıyorsun, hayrete düşüyorsun. Üçüncü manası korkunca kendisine sığınılan. İnsanın fıtratında var. Aman Allah'ım hemen birdenbire otomatikmen söylüyor. Hatta bu devletin Avrupa Birliği'ne alınmasında birileri demiş ki onların en tabiri caizse acayip hanımları minibüse binerken Bismillah dedi, bunlara yerleşmiş iflah olacakları yok. Abdullah söylemiş, haberiniz olsun. Yani insan korkunca bütün sebepler istav edince işte o sıra Allah'a sığınıyor. İlah kelimesinin bir manası da korkunca kendisine sığınılan. Evet, sıralama kaç oldu? 4. Aşkına kapılan, sevgisine tapanların kapıldığı. İlahi aşk diyoruz ya, aşkına yandım gibi şairlerin sözlerinde görürsünüz ya, Allah'ın aşkına kapılanın gözü artı bir şey görmez. En şirin canını 5 dakikada feda edebilir. Allah bu aşkı bizlere devirsin. Kontrollü aşk. Kontrolsüz olursa taşkınlık yapabiliyor. Delice artık davranıyor. Evet, 6 ise yardım dileyeni kurtaran. Yani sebepler istop etti, hiçbir şey yok. Ayetlerde de geçiyor ya, işte şöyle şöyle olduğunuzda, sıkıntıya düştüğünüzde ancak Allah'a dua edersiniz, servise kavuşunca unutursunuz şeklinde. Evet, yardım dileyenlerin kurtaran, sondan bir önce kendisine güvenilen. Yani beşerdir, birine güvenebilirsin, şuna şuna, zengindir, malına, cahına, bilmem neyine, birdenbire seni defterden silebilir. Ama yaratıcının öyle bir durumu var mı? Kendisine güvenilen. Son olarak gözlerle görülme. İlah kelimesinin altında bu 7 mana var. Bunların hepsi de Yüce Mevla'nın zatına yaraşır anlamlar gördüğünüz gibi. Yüce Mevla'ya imanla ilgili ikinci bir konu, belki o kadar önemli değilse de yeri gelmişken izah edelim. Yüce Mevla'nın isimleri meselesi. Allah-u Teala'nın isimler hususunda en güzel isimleri bulunduğu ayetlerle sabit. Mesela Estaizu billah, Yüce Mevla Araf suresi 38'de buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى En güzel isimler Allah'a aittir. فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ı o isimlerle çağırın veya Allah'a o isimleriyle dua edin. Ya Rab, sen her şeyi yaratansın, sen benim şu derdime bir çare dediğimizde o sıfatını, yaratan sıfatını kullanıyoruz. Artık bizim o andaki halimize sen günahları affedensin deyip o sıfatına sığınıyoruz. ayet bize bunu ifade ediyor. Yine İsra suresi 11'de Yüce Mevla, 110'da Yüce Mevla buyuruyor ki: قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَنَ اَيَّمْ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. De ki, isterseniz Allah diye Yüce Mevla'yı çağırın, isterseniz Rahman diye çağırın, hangisiyle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler ona aittir. Alimler diyorlar ki Allah-u Teala'nın sıfatlarından özellikle Rahman Kur'an'da zikredilmiş, ister böyle ister böyle çağırın, farklılık arz ediyor. Yani biri tekbire giderken Allahu Ekber deme yerine Ar-Rahman-ı Ekber derse ne ola gibi yorumlarda bulunuyorlar. Yorumlara girmek istemiyorum. Fakat burada Rahman, Allah demeniz fark etmez gibi bir ifade kullanılıyor. Yüce Mevla'nın Rahman sıfatının sanki biraz farklılık arz ettiğini beyan ediyor. Zaten biz de hep ona sığınıyoruz ya, rahmetine, Rahman'ına. Onunla bizi affeylesin. Taha 8'de Yüce Mevla buyuruyorlar ki: Allahu la ilahe illa hu lehu'l esma'ul husna. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona aittir. Haşr suresi 24'te Yüce Mevla buyuruyor ki: Vallahu'l halikul bari'ul musavvir lehu'l esma'ul husna. O yaratandır, yoktan var edendir, şekiller verendir, biçimler verendir. En güzel isimler ona aittir. Evet, görüldüğü gibi Yüce Mevla'nın en güzel isimleri olduğu Kur'an'da zikrediliyor. Fakat bu isimlerinin kaç tane olduğu sayısı Kur'an'da var mı? Hayır. Hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Bu hususta zikredilen hadis sahih hadis. Yani şu kadar sayıda, onu görelim. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah'ın 99 ismi vardır. 100'den bir eksiktir. Kim bunları ezberlerse mutlaka cennete girer. Hadisin sonunda diyor Allah tektir, tek yapmayı sever. Tesbihlerde 3, 5, 7'ler var ya, o anlamda bu tek yapmayı severim manası. Şimdi Allah'ın 99 ismi vardır sayan cennete girer. Hadis-i şerifi Buhari, Müslim, Tirmizi, Müsned-i Muhammed'in çeşitli yerlerinde geçiyor. Yani kaç ismi varmış sayı olarak? 99. Peki bu 99 ismi neler? Üçüncü bir mesele. Bu husustaki hadis-i şerifi şimdi okuyacağım. O isimleri de okuyacağım. 6 hadis kitabından ikisinde geçiyor. Tirmizi'de, bir de İbn-i Mace'de. Tirmizi'nin ravilerinde zayıf birileri var. İbn-i Mace'ninkinde zayıf birileri var. Tirmizi rivayet ediyor. Hadisin sonunda diyor ki bu garip bir hadistir. Dedim ya girişte de, hadisler sahih var. Sahihin bir alt derecesi hasen var. Hasen'in bir alt derecesi garip var. Garibin bir altı zayıf olur. Yani bu zayıfın üstü ama sahihlerin en alt derecesinde bir hadis. Niye bunu söylüyorum? Burada size okuyacağım isimlerden birilerini bir yerde görürseniz, derlerse ki bu Yüce Mevla'nın ismi değil, böyle ihtilaflar var bazı isimlerde, yok bu hadiste geçiyor derseniz o garip hadis diyebilir, başka bir rivayette bunun yerine bu isim geçmiş diyebilirler. O Esma-ül Hüsna denilen yazılar var ya, oradaki bilenler bilir, bakıyor ki farklılıklar var. Gerek sıralamada, gerek isimlerin bazısı kaldırılmış, yerine bir başka Yüce Mevla'nın sıfatı koyulduğu da var. Bunu böyle bilelim. Şimdi Yüce Mevla'nın 99 ismi vardır, o da şunlardır şeklindeki Tirmizi'de zikredilen Yüce Mevla'nın isimlerini dinleyelim. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Şüphesiz ki Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete girer. Arapçalarını okuyorum, Türkçe'ye vaktimiz yok. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâhu. Ar-Rahmanur-Rahim. El-Melikül-Kuddûsü-Selâmul-Mu'minül-Muheyminül-Azîzül-Cebbârul-Mütekebbir. الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الآخر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقع الوارث الرشيد الصبور. Bu Esma-i Hüsna ile ilgili özel kitaplarla manalarını genişçe vermiş. Dikkatimizi çekerse birincisi Allah Yüce Mevla'nın Ellezî lâ ilâhe illâhu, hemen peşinden Er-Rahman geliyor buradaki sıralamada. En son ismi neydi? Sabur. Sabır var, bir de sabur. Sabır sabreden demek. Sabur çokça sabırlı demek. Yüce Mevla'nın sıfatları zaten genelinde öyle. Zaten Yasin'in hemen üstünde iki satır Kur'an var, Fatır suresinin sonu. Yüce Mevla diyor ki وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Eğer Allah-u Teala insanları kazandıklarından dolayı hemen hesaba çekse, yeryüzünde kımıldayan bir yaratık bırakmaz. Çünkü onlar da insana hizmet ediyorlar. İnekler de kalmazdı, keçiler de kalmazdı. Değil ki insan kalmazdı, bir kımıldayan kalmazdı diyor. Akabinde devam ediyor. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Belli bir vadeye kadar onları erteler. Sabur ismini Yüce Mevla'nın unutmayalım. Yer yer kuluz. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Hamurumuz da var ya. Ya Rab bu kadar dua ediyoruz. Zulüm artı arşa dayandı. Bunlar, bu Müslümanlar böyle bu kadar eziliyorlar, pestil ediyorlar, ediliyorlar. Göster şu gücünü görelim. Sabur ismini o sırada unutmayalım Müslümanlar. Bir hadiste diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ. Allah mühlet verir fakat asla ihmal etmez. Bir de yakalayınca artı bırakmaz. Allah inşallah kendisine ulu orta düşmanlık yapanları kendi gücüyle kahretsin. Çünkü isimlerinden biri de El-Müntakim. Yani hakkını alan, kullarının, mazlumların hakkını alan bu kafirlerden olsun. Sabur ismi var Yüce Mevla'nın, bizim gibi aceleci değil. Evet, Yüce Mevla'nın isimleriyle ilgili bu. Aslında Yüce Mevla'nın zatı ile ilgili veya sıfatları ile ilgili bölüm aslında bizi oldukça şey edebilir, biraz dikkatli olmamız lazım tevhid şirk meselesi gibi. Yorabilir, gelecekteki iki dersimiz bu hususta önemli. Yüce Mevla'nın sıfatları bakımından, çünkü Allah'sa nasıl bir Allah'a iman etmemiz gerekir? Ondan dolayı bu isimleri de aşağı yukarı Yüce Mevla'nın sıfatlarını yansıtıyorlar. Yüce Mevla'nın sıfatlarında gruplarda çokça farklılık var. Ben size özetleyip tercihleri de yer yer söyleyeceğim. Yüce Mevla için gerekli olan sıfatlar var, imkansız olan sıfatlar var mümkün olan sıfatlar var. Bir böyle ayrım yapmışlar. Alimlerin ayrımı bu. Kur'an'ın sünnetin beyanı değil. Gerekli, vacip olan, yani ayetlerden mülhem, hadislerden mülhem, Allah-u Teala'nın şu şu sıfatları vardır. Mesela birdir. Allah'ın birliği onun için gerekli olan bir şey, bu sıfatlarından biri. İmkansız denen tam Allah için gerekli olanların zıttı. Yani Allah birdir, dengi yoktur. Birileri dengi vardır derse tabi bu Allah'a sıfat olamaz. Kolay. Bunları bildik mi öbürleri? Tamam. Mümkün olan Yüce Mevla'nın yarattığı şeyler, insanlığın tümünü yaratabilirdi de, yaratmayabilirdi de, yaratması gerekli veya yaratması imkansız diye bir şey olmaz. Bu kolay. Şimdi mühim olan şu vacip olan sıfatlar kaç kısma ayrılır? Bir kısım alimler diyorlar ki bunlar dört kısma ayrılırlar. Sıfatı nefsiyi, Allah'ın zatiyle, özüyle ilgili sıfatlar. İki, sıfatı selbiye, alimlerin şekillendirmesi. Yani bu sıfatlar Allah'ta var, bunların tersi Allah'ta olmaz anlamına söylemişler. Üçüncü, sıfatı sübutiye, Yüce Mevla'nın sıfatları var. Onların haşa benzeri değil ama yaratıklarında da o sıfatların yansımaları var. Güneşin aynadan yansıması gibi. Yani ilim sıfat. Allah alim, kullarda da ilim var ama kulların ilmi haşa Yüce Mevla'ya benzemiyor. Farklı şeyler. Subutiye demişler. Allah'ta var, yaratıklarında da olabilen tipler var. Son olarak sıfatül mani diyorlar ki işte oluşturma, rızık verme ve diğer sıfatları. Burada bugün giriş olsun diye gelecek dersine de devam edeceğim vakit yetmediğinden dolayı. Yüce Mevla'nın sıfatları bakımından İslami fırkaların tümünü alırsak şöyle dört manzara çıkıyor ortaya. Bir, Allah'ın sıfatı diye bir şey yoktur diyorlar. Onlar Allah'ın isimleridir. Biraz önce 99 saydık ya. Onlar gibidir diyor. Allahu Teala birdir diyorsan bu Allah'ın ismi. Kul huvallahu ahad. Allah'ın adı. Semi'un basir. Allah'ın adı diyor. O ismi değildir. Bunlar bir grup. Diğer bir grup ki bu üçü birden diyorlar Allahu Teala'nın sıfatları vardır. İsimler başka, sıfatlar başkadır. Bu isimleri Allahu Teala'nın sıfatları yoktur diyen Mutezile derdine diyor ki Allahu Teala'nın sıfatları var derseniz geçmişteki Hristiyanlar Allah'ın sıfatlarını ayırdılar, parça parça ettiler, Allah üç dediler. Biliyorsunuz ki Hristiyanlara göre Yüce Mevla'nın haşa üç temel ögeden, unsurdan oluştuğu, ona onlar oknum diyorlar. Oknum süryanice bir kelime, şahıs demey ama tabiri caizse üç sıfat bir araya gelerek Allah olduğuna inanıyorlar. İnşallah Hristiyanlığı bahsederken değineceğiz. Diyor ki var olma unsuru, cevheri, bilme cevheri, bir de canlı olma. Var olma Allah'ın kendisinde kaldı. İlim İsa'ya yansıdı. Hayatta Ruhul Kudüs dediğimizde o ne? İzahları mümkün değil. Nedir o? Yıldız mı? Gezegen mi? Melek mi? Nerede? Nasıl oluyor? Bekliyorlar gökte bir gün gözükecek. Hala daha bekliyorlar. Böyle ayırma yapmışlar. Allahu Teala'nın Allah sanki Hristiyanlara göre haşa bilgisiz, cansız bir şey. Vücut kalmış sadece onda. Varlık yani. İsa'da ilim gelmiş insanları öğretmiş gitmiş. Ona yansımış. Tabiri caizse bir bütün üç parça olmuş, bir parçası da varlık kalmış, hiçbir şey yok. İlim parçası gelmiş insanlara İsa aktarmış gitmiş, hayat canlı olma meselesi de Ruhul Kudüs'te. Mutezile'nin derdi bu. Diyor ki siz derseniz Allah alimdir, semidir, basirdir, kader, işte kıdemdir, beka, vahdaniyet gibi sıfatlar. Siz de Hristiyanlar durumuna düşersiniz, bunlara bizim gibi isim değil de kurtulun. Onun için Mutezile kendisine ehl-ü tevhid diyor. Bizim gibi Mutezile demiyor. Allah'ı birleyenler diyor. Siz diyor o kadar Allah haşa yaptınız. Yani bunu niye size söylüyorum? Birileri bir şey söylüyorsa, kendini de İslam'a isnat ediyorsa öyle damdan düşer gibi söylemez. Mutlaka bir şeye dayandırmaya çalışır. Bunu size izah etmesem ya bu Mutezile de ne keçi böyle inat edip duruyor diyebiliriz ama demelerinin bir mesnedi var. Anlayalım ama yanlışlığını da anlayalım. Diğer bu üç grup diyorlar ki siz yanlış ediyorsunuz. Sıfatların tekrarı, sıfatlananın tekrarı anlamına gelmez ki. Her şey de böyledir. Farz ediniz ki bir insan uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü, ilim sahibi bilmem ne, 10 tane insan mı oldu? Aynı insanın sıfatları. Yüce Mevla da tektir, sıfatları müteaddit olabilir. Hristiyanlar sapmışsa şimdi Müslümanlar onlara ne kıyas ediyorsunuz? Demek ki Mutezile'ye göre Allah-u Teala'nın sıfatları diye bir şey yok. O sıfatlara ne diyorlar? Allah-u Teala'nın isimleri, adıdır diyorlar. Şimdi bu gruplar kendi aralarında sıfatların sayısı ne kadar meselesi? Şu kadar mı, şu kadar mı? İhtilaflar var bir. En önemli nokta, Yüce Mevla'nın sıfatlarından biri de yaratıklarına benzememez. Muhalefetun lil havadis diye sıfatı. Bunda işte ihtilaflar başlıyor. Tam bu tarafta olan bir grup diyor ki, Yüce Mevla'nın zatlara, yaratıklara benzemesini ifade eden sıfatlar hakiki anlamlarında değildir, tevil edilmelidir. Bu halef alimler, yani 300 Hicri'den sonra veya 500 Hicri'den sonra gelen alimler. Bir örnek vereyim, bunlara gireceğiz. Merak etmeyin. Yedullah, Allah'ın eli. Diyorlar ki burada el dersek Allah-u Teala dedi ki leyse kemisi şeyin, onun hiçbir benzeri yoktur. Allah insana benzetmiş oluruz. Bu yet kelimesini lügatte mecazi anlamda nerelerde kullanmış oraya alalım. Kudretullah diyor. Allah'ın gücü, kudreti diyor. Nerede Kur'an'da yet geçmişse buna kudret diyor. Helal. Niye böyle diyorsunuz? Örnekler veriyorlar. Diyor ki bu işte bu insanın eli var dersen, yani o elini oraya mı kattı? Arapça dili mecaz dilidir. Ve böyle dememiz de Allah'ın zatına bir eksiklik getirmiyor. Kula benzetmeden kurtarmış oluruz. Şimdi bunun tam tersi, günümüzde de çokça gündem edilen mücessime bunların tam tersi. Bunlar Allah-u Teala'nın insanlara benzeyen sıfatlarını tevil edelim derken, bunlar diyorlar tevil etmeyelim ve niteliğini de biliriz. Mücessime deniyor. Allah'ın eli vardır, kandandır, sinirdendir, damarları vardır, hezeyanlara gidiyorlar. Siz misiniz dediniz Allah'ın eli yok, aynı bizimki gibi. Bunlar da müthiş bu hususta. Ortada kalanlar, aslında benim parmaklarım yetmiyor, gruplar fazla. Selef diyorlar ki biz bu sıfatları aynen alırız. Yedullah demişse biz de Allah'ın eli deriz. O Allah'ın eli gerçek eli mi? El manasına mı? Ne? Burada işte ihtilaf ediyorlar. Birileri diyor ki burada el gerçek el demektir. Fakat niteliğini bilmeyiz, sıfatlarını bilmeyiz. Kaç metre, çelikten mi, şu nurdan mı, neden bunu bilmeyiz. Ama el el olarak alırız, bu gerçek el demektir. Bugünkü selefiyye akulü bu kanaatte. El el demektir, keyfiyetini bilmeyiz, niteliğini. Diğer selefin ağırlığı, diyorlar el el demektir, fakat hakiki el demektir anlamına illa da gelmez. Biz bunu böyle alırız, okuruz, yedullah deriz. Onun okuması ona iman etmedir. Yani tabiri caizse manasının aslına inmeyi karıştırmayız. Kaç tane grup çıktı? Gelecek derslerde inşallah bunları işleyeceğiz. Diğer sıfatları rahat rahat işleyeceğiz. Bizi yoracak olan sadece muhalefetün lil havadis. Göreceğiz ki herkes kendisine göre aslında el, yüz, ayak, bacak, yumruk demeyelim, avuç içi, göz, şekil, biçim, suret, Bunlar ayetlerde, hadislerde geçen ifadeler. Veya arşın üzerine istiva meselesi. Onları şu kadar ayet-i kerimede geçiyor. Biz kraldan fazla kralcı olamayız. Yetse yet diyelim diyenler, öbürleri de siz de mücessimeye yaklaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyenler, delillerini göreceğiz. İnşallah delillerden sonra bu iki aşırı grup, sıfat yoktur, isimdir ve Allah yarattıklara benzer, bizim elimiz bize göre ne ise Allah'ın da ona göre deme yerine, o da aynı bizim elimiz gibi, yani bu iki grubu, aşırıyı kaldıralım, diğerlerinden hangisinden olursanız olun o kadar mesele teşkil etmiyor. Bu çok işleniliyor. Millet birbirine giriyor. Gel bakalım Allah'ın eli var mı yok mu? Sanki ilk mesele oymuş gibi bütün ümmeti meşgul eden. Birileri desin ki buradaki el gerçek manasınadır ama keyfiyetini bilmeyiz, niteliğini bilmeyiz desin. Madem ki niteliğini bilmeyiz diyor ya. Birileri de desin ki valla buradaki eli ben böyle dersem zındıklar, Allah'ı da insana benzetirler, korkumdan kudreti diyorum, o kadar da sapık değiller sanıldığı gibi. Bu usta millet birbirini müthiş itham ediyor. Bugünkü girişten sonra inşallah sakin sakin her bir grubu okuyacağız delilleriyle birlikte. Ondan sonra Allah-u Teala imandan sonra konumuz kolaylaşıyor. Meleklere iman, ne kadar melek var, tipi nedir, kitapların tipi belli. Yalnız bilmediğiniz malumatlar olacak, İncil nasıl tarifatı okumuş, bugünkü şekliyle ne? Hristiyanlar kaç mezhep mesela. Peygamberlere iman, bildiğiniz şeyler, fazla detaya gitmeyeceğiz. Ahiret gününün cennete girince nimetlerini inşallah göreceksiniz, fazla şey değil. Bizi en çok yoracaklardan biri de kaza ve kaderdir. Oldukça dallı budaklı diyerek bugün noktalıyorum. Allah yardımcımız olsun.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: emrettiğim hususlarda bana itaat et, tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür: Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz, cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: öğretmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Her şey bize amade. Dünyanın onca nimeti. Hava ve su, toprak ve onca meyvesi. Ama istifade için, her anlamıyla sağlıklı bir şekilde yararlanabilmek için bir şart var. Önce temizlik. Hava ciğerlerimizi, su her şeyimizi eğer kendileri temizse temizliyor. Temiz olmayan en kıymetli ikram zehir. Her şeyi lütfeden irade temizliği bizden istiyor. Madde planında da böyle, mana planında da.

Bize lütfedilen bedeni de, kalbi de, ruhu da, vicdanı da temiz tutmazsak çürütürüz. Kokuşmuş bir ruh, kararmış bir vicdan, lekeli bir kalp, kanlı bir elle insan mahlukatın en kirlisi, en mülevvesi. Bu sebeple insanlık için önce temizlik, Müslümanlık için önce temizlik.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.
4: Gel.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
2: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksal.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Manevi gelişimde ruhbanlık 2. Buhari Abdullah bin Amr'dan rivayet ediyor. Babam beni saygın bir kadınla evlendirdi. İbni Amr daima köşesine çekilmiş ibadet etmekle meşguldü. Kadın kocadan bekleneni almak istiyor ve yatağımıza hiç adım atmayan, yani hiç cinsel ilişkide bulunmayan, geldiğimizden beri boynumuza bile dokunmayan, yine cinsel ilişkiyi ifade eden bir kinaye, koca ne güzel koca diye söyleniyordu. Uzun zaman böyle devam edince durum Allah Resulüne haber verildi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu benimle görüştürün buyurdu. Daha sonra İbni Amr ile görüşünce ona nasıl oruç tutuyorsun diye sordu. İbni Amr her gün diye cevap verdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ne kadar sürede hatmediyorsun diye sordu. İbni Amr her gece dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona her aydan 3 gün oruç tut ve Kur'an'ı da bir ayda hatmet buyurdu. İbni Amr daha fazlasına gücüm yeter ya Resulallah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde haftada 3 gün oruç tut buyurdu. İbni Amr daha fazlasına gücüm yeter dedi. Allah'ın Resulü o halde 2 gün oruç tut buyurdu. İbni Amr yine ısrar edince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman en üstün olan Davud aleyhisselamın orucunu tut. Bir gün ye, bir gün oruç tut. Kur'an'ı da her 7 gecede bir hatmet buyurdu. Abdullah bin Amr daha sonraları pişman olur ve keşke Allah Resulü'nün verdiği ruhsatı kabul etseydim. Çünkü şimdi artık yaşlandım ve gücümü kaybettim der. Buhari'nin bir başka rivayetinde ise olay şöyle geçer. Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'a ey Abdullah, senin gündüzleri oruç tuttuğun ve bütün gece namaz kıldığın bana haber verilmedi mi dedi. İbni Amr evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle yapma. Gündüzleri bazen oruç tut, bazen ye. Geceleri bazen namaz kıl, bazen uyu. Çünkü bedeninin de senin üzerinde hakkı var. Gözlerinin de senin üzerinde hakkı var. Eşinin de senin üzerinde hakkı var. Ziyaretçilerinin de senin üzerinde hakkı var. Buhari'nin bir başka rivayetinde de bu olay şöyle anlatılır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Amr'a sen gündüzleri hep oruç tutuyor ve bütün gece ibadet mi yapıyorsun dedi. İbni Amr evet deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yaparsan gözlerinin feri gider ve zayıflar, yorulur ve usanırsın. Gündüzleri hep oruç tutan hiç oruç tutmamış sayılır. Bir ay içinde 3 gün oruç tutmak bütün gündüzleri oruç tutmak gibidir buyurdu. İbni Amr benim daha fazlasına gücüm yeter deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde Davud aleyhisselamın orucu gibi oruç tut. O bir gün oruç tutar bir günde yerdi. Düşmanla karşılaşınca da asla geriye dönüp kaçmaz buyurdu. Bu hadis arınma ve manevi çalışmada doğru olan İslami yöntemi açıklamaktadır. Hadis aynı zamanda oruç tutma, Kur'an okuma ve bunların dışında çeşitli ibadetleri yapmakla meşguliyetin kişiyi, ailesine ve topluma karşı olan görevlerini yerine getirmekten alıkoymaması gerektiğini, böyle bir durumun kesinlikle caiz olmadığını vurgulamaktadır. Gündüzleri sürekli oruç tutan, gecelerini Kur'an okuma ve nafile ibadetlerle geçiren, bu yüzden eşinden ve ailesinden yüz çeviren kimsenin

0: kimisi pekiştirmektedir. Buhari Avn bin Ebu Cuhayfe'den, o da babasından rivayetle naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı birbirine kardeş yapmıştı. Selman bir defasında kardeşi Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ebu Derda'nın annesinin bayağı ve kötü elbiseler giydiğini görünce ne oldu sana diye sordu. Anne, kardeşin Ebu Derda'nın bu dünyaya hiç ihtiyacı yok dedi. Daha sonra Ebu Derda geldi, ona bir yemek yaptı ve önüne koyarak buyur ben orucum dedi. Selman, sen yemedikçe ben de yemeyeceğim deyince birlikte hazır olan yemeği yediler. Sonra gece oldu. Ebu Derda kalkıp namaz kılmak istedi ancak Selman uyu dedi. Ebu Derda uyudu. Kısa bir süre sonra tekrar kalkmak istedi. Ancak Selman yine uyu dedi ve o da uyudu. Gecenin sonuna yaklaşınca Selman işte şimdi kalk dedi ve ikisi birlikte kalkıp namaz kıldılar. Selman Ebu Derda'ya şöyle dedi. Şüphesiz Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır ama nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. O halde her hak sahibinin hakkını ver. Ardından Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve durumu ona haber verdiler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söyledi buyurdu. Demek ki Müslüman bir görevi yerine getirirken bir başka görevi ihmal etmemeli, kendini zorlamamalı, ailesinden ve eşinden uzak kalarak daha çok nafile ibadet yapmaya çalışmamalıdır. Çünkü eşinin de kendi üzerinde hakkı vardır ve bu hakkı asla çiğnememelidir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Azze ve Celle bizim dünya ve ahiret kazancımızı elde edebilmemiz için kendisinin koyduğu kurallara, ölçülere göre yaşamamızı emrediyor. Konulan ölçülere göre yaşamak hepimizin Allah'a karşı kulluk vazifemizdir. Allah'ın kulları Allah'ın koyduğu ölçülere göre yaşamazlarsa kötülükler ve çirkinlikler icra edilir. Bu da dünyada bozulmalar oluşturur. Bozulmaların cezası da dünya ve ahirette tecelli eder. Furkan suresinin ilk ayetinde Allah Celle Celaluhu bizim dikkatimizi şöyle çekiyor. Buyuruyor ki, alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı, hakkı batıldan ayırma ölçüsünü indirenin Allah'ın hayır ve bereketi pek çoktur. Her şeyin İslam ölçüsüne göre değerlendirilmesi kazançlı çıkmanın tek yoludur. Her Müslüman kişileri, eşyayı ve olayları İslam miyarı ölçüsüyle ölçmelidir. Şairin dediği gibi, müjdecim, kurtarıcım, önderim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın sınırlarını, ölçülerini hiçe sayan bir toplumu iyi günler, pembe ufuklar, mutlu yarınlar karşılamaz. Paraya, maddi menfaate, konfora, lükse, aşırı tüketim modasına, dünyanın boş alayişine takılan bir Müslüman toplumu elbette dehşetli günler bekler. Ziynetli meskenlerini, medeniyetin teknik incik boncuklarını, altın ve gümüşü, şımarık yetiştirdikleri çocuklarını Allah ve Resulünden ve onlar yolundaki cihattan daha fazla seven bir toplum, vadeleri doluncaya kadar bunlarla oyalandıktan sonra büyük imtihanın hesabını bilsinler. Allah'ın Resulü sosyal münasebetlerimize kazançlı çıkabilmek için şöyle bir ölçü vermektedir. Buyurulur ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın kardeşini 3 geceden fazla terk

0: gitmesi, darılması helal olmaz. Bu hadisi şerifte sosyal münasebetlerin temeli olan insani adab ve ölçülerin esası bizzat Hazreti Peygamberimizin lisanından ifade buyurulmakta, insanlar arasındaki ilişkilerin olumsuz biçimde cereyan etmesine sebep olacak davranışlar yasaklanmaktadır. Ölçüsüzlük, sevgi ortamını zedeler, huzuru azaltır, sosyal çözülme tehlikesini davet eder. Bu, insanın ferdi mutluluğuna da aykırıdır. İnsan, hasedi terk etmekle aslında kendisini içten kemirecek bir huydan kurtarmış ve korumuş olur. Allah için sevmeyi, onun rızası uğrunda uygun davranışlar göstermeyi prensip edindikçe de dünyadan saadetin anahtarlarından en önemli birini elde etmeyi garantilemiş olur. Değerli kardeşlerim, günlük hayatımızdaki ölçüsüzlükler bize ağır faturalar halinde sirayet ediyor. Evlerde dirlik düzensizlik, kazançlardaki bereketsizlik, insanlar arasında oluşan mürüvvetsizlik, toplumda oluşan güvensizlik ve itimatsızlık, komşuluk bağlarının kopması, akrabalık ilişkilerinin bozulması halinde oluşan olumsuzluklar ölçülere göre yaşamamaktan kaynaklanıyor. Huzursuzluktan kurtulmanın çaresi Allah'ın koyduğu kurallara göre, ölçülere göre yaşamaktır. Tutarlı olmanın da yolu budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 141. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada 6 numaralı alıştırmada kalmıştık malumunuz. Bu alıştırmanın başlığı Sennil kelimatil leti tahtaha hattun. Altı çizili kelimeleri tesniye yap şeklindeydi ve burayı size ödev olarak tevdi etmiştim. Burada toplam 14 cümle yer alıyor ve bu 14 cümlede altı çizili olan kelimeleri tesniye yaparak yeniden yazmanız isteniyor. Şimdi ben bu 14 cümlede altı çizili olan kelimeleri tesniye yaparak cümleleri yeniden okuyayım ve siz cevaplarınızı kontrol etmiş olun. El cümletul ula, birinci cümle. Fi beytina sellacetun, evimizde bir buzdolabı var anlamında bir cümle. Şimdi biz bu cümleyi evimizde iki buzdolabı var anlamını ifade edecek şekle dönüştüreceğiz. Ne diyeceğiz peki? Fi beytina sellacetani diyeceğiz. Fi beytina sellacetani, evimizde iki buzdolabı var. El cümletu saniye, ikinci cümle. Dehale beyti el barihate lissun. Dehale beyti el barihate lissun. Dün evime bir hırsız girdi anlamındaki bu cümlede altı çizili olan kelime lissun. Efendim, bu cümleyi evime dün iki hırsız girdi anlamında şöyle ifade ederiz. Dehale beyti el barihate lissani. Evime dün iki hırsız girdi. Altı çizili olan lissun kelimesini tesniye yaptığımızda lissani şeklinde yazar okuruz. El cümletü salise, üçüncü cümle. Ra'eytu fi mektebil beriydi berkiyyeten leke. Postanede senin için bir telgraf gördüm anlamında bir cümle. Bu cümlede altı çizili olan kelime berkiyye. Altı çizili olan kelimeyi tesniye yaptığımızda berkiyyeteyni demeli. Bu şekilde okumalıyız. Ra'eytu fi mektebil beriydi berkiyyeteyni leke. Postanede senin için iki telgraf gördüm anlamında bir cümle. El cümletur rabi'a, dördüncü cümle. Se eşteri metran min hazel kumaşi. Bu kumaştan bir metre satın alacağım anlamında bu cümlede altı çizili olan kelime metran. Peki sizden ne isteniyor? Burada altı çizili olan metran kelimesini tesniye yapmanız isteniyor. Öyleyse cevabınız şöyle olmalıydı. Se eşteri mitrayni min hazel kumaşi. Bu kumaştan 2 metre satın alacağım. El cümletul hamise, 5. cümle. Zebaha ebi decaceten. Babam bir tavuk kesti anlamındaki cümleyi babam iki tavuk kesti anlamını ifade edecek şekle dönüştüreceğiz. Zebaha ebi decaceteyni. Decaceten kelimesini tesniye yaptık ve decaceteyni şekline dönüştürdük. El cümletü sâdise, 6. cümle. Eşrabu kuben minel lebeni kulle yevmin. Her gün bir bardak süt içerim anlamındaki bu cümlede altı çizili olan kuben kelimesini tesniye yapıyorum. Eşrabu kubeyni minel lebeni kulle yevmin. Her gün iki bardak süt içerim. El cümletü sâbi'a, indi riyalun. 7. cümle. Bir riyalim var. Indi riyalun. Yanımda bir riyal var veya benim bir riyalim var. Bunu şimdi iki riyalim var anlamını ifade edecek şekilde dönüştüreceğiz. Indi riyalani. Indi riyalani diyeceğiz. El cümletü thâmine, 8. cümle. Uridu riyalen, bir riyal istiyorum. Şimdi bu cümleyi iki riyal istiyorum anlamını ifade edecek şekilde dönüştüreceğiz. Uridu riyaleyni. Uridu riyaleyni, iki riyal istiyorum. El cümletü tâsi'a, 9. cümle. İşteraytu hâzezzirra bir riyalin. Bu düğmeyi bir riyale aldım. Şimdi biz bu cümleyi bu düğmeyi iki riyale aldım anlamına şöyle değiştireceğiz. İşteraytu hâzezzirra bir riyaleyni. El cümletul âşira, 10. cümle. Arifu lügaten, ben bir dil biliyorum. Ben iki dil biliyorum anlamındaki cümleyi şöyle ifade etmeliyiz sevgili öğrencilerim. A'rifu lugateyni. A'rifu lugateyni, iki dil biliyorum. El cümletul hadiyete aşrate, 11. cümle. Fi beledina lugatun vahidatun. Bizim ülkemizde bir dil vardır. Peki şimdi bizim ülkemizde iki dil vardır diyeceğiz. Fi beledina lugatani. Peki iki anlamındaki isnetani sayısını da lugatani'nin sıfatı yapmak istersek şöyle deriz. Fi beledina lugatani isnetani. Fi beledina lugatani isnetani. Ülkemizde iki dil vardır. El cümletü saniyete aşrate, 12. cümle. Hâzel kalemu bi dolarin. Bu kalem bir dolara. Hâzel kalemu bi dolarin. Şimdi bu cümleyi bu kalem iki dolara anlamını ifade edecek şekilde dönüştüreceğiz. Hâzel kalemu bi dolarayni. Hâzel kalemu bi dolarayni diyeceğiz. El cümletü sâlisete aşrate, 13. cümle. Ketebtu risâleten ilâ ebî. Babama bir mektup yazdım. Şimdi babama iki mektup yazdım diyelim. Ketebtu risâleteyni ilâ ebî. Ketebtu risâleteyni ilâ ebî. Ne demiş olduk? Babama iki mektup yazdım. El cümletur rabi'ate aşrate, 14. cümle. Yekfini el ane cüneyhun. Bana şu anda bir cüneyh yeter. Bir cüneyh yeterli. Peki ne diyeceğiz? Şu anda bana iki cüneyh yeter diyeceğiz. Yekfini el ane cüneyhani. Yekfini el-âne cüneyhâni diyeceğiz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 141. sayfasında yer alan 6. alıştırmayı tamamladık. Şimdi bu sayfadaki 7. alışmanın başlığını okuyalım. İc'al kullen minel kelimatil atiye fi cümle. Aşağıdaki kelimelerden her birini bir cümlede kullan anlamında bir başlık var. Kitabani kelimesini bir cümlede kullanmanız isteniyor. Benim iki kitabım var demek isterseniz indi kitabani dersiniz. Veya iki kitap yenidir demek isterseniz el kitabani cedidani dersiniz. Sonra kitabeyni kelimesini görüyoruz. Kitabeyni nasb durumunda da cer durumunda da karşımıza bu şekilde çıkacaktır bu isim. Şayet nasb durumunda bulunuşunu örneklendirecek şekilde bir cümle kuracak olursak, işte raytu kitabeyni, eğer bir de sıfat eklemek istersek cedideyni diyebiliriz. İşte raytu kitabeyni cedideyni, iki yeni kitap aldım anlamında. Peki kitabeyni şayet cer durumunda olacaksa başında bir harfi cer bulunacak demektir. Qara'tu hazihil marifete fi kitabeyni, bu bilgiyi iki kitapta okudum anlamındaki cümlede de kitabeyninin başında fi bulunması sebebiyle cer durumundadır. Veya vecettu hazihil marifete fi kitabeyni dersek bu bilgiyi iki kitapta buldum demiş oluruz. Sağdan sola üçüncü sırada yer alan kelime talibeyni, bu kelime cümle içerisinde nasb durumunda da bulunabilir, cer durumunda da. Bir diğer ifadeyle nasb durumu da bu şekildedir, cer durumu da. Mesela ra'eytu talibeyni emamel medraseti dersek okulun önünde iki öğrenci gördüm demiş oluruz. Ra'eytu talibeyni emamel medraseti cümlesinde talibeyni fiil cümlesinin mef'ulün bihi, yani nesnesi konumundadır. Bu münasebetle nasb durumundadır ve nasb alameti ya'dır deriz. Şayet bu kelimeyi cer durumunda olacak şekilde kullanmak istersek bir cümle içerisinde ehaztu hazel kaleme min talibeyni diyebiliriz. Bu kalemi iki öğrenciden aldım anlamında. Veya ehaztu hazeynil kalemeyni min talibeyni, bu iki kalemi iki öğrenciden aldım anlamında bir cümle. Bu cümlede talibeyni başında bulunan min harfi cerri sebebiyle cer durumunda kullanmış oluruz. Efendim sağdan sola burada verilen dört kelimeden sonuncusu talibani. Peki talibani kelimesini isim cümlesinin müptedası olarak kullanacak olursak et-talibani muçtehidani deriz mesela. İki öğrenci çalışkandır anlamında. Veya fiil cümlesinin faili yapmak istersek ca'e talibani deriz. İki öğrenci geldi anlamında. Gerek et-talibani muçtehidani cümlesinde yer alan et-taliban, gerekse ca'e talibani yahut ca'e et-talibani cümlesinde yer alan taliban yahut et-taliban bulunduğu yerde özne konumunda, yani işi yapan konumunda bulunduğu için raf durumundadır ve raf alameti eliftir deriz. Evet efendim, şimdi bu sayfada 8. alıştırmaya kadar geldik. Bu alıştırmanın başlığı şöyle: Teemmelil emsiletel atiyete li ehaduhuma vel aharu. Evet, ehaduhuma ve el ahar. Şimdi burada verilen başlıkta şu söyleniyor değerli öğrencilerim: Teemmel el emsiletel atiyete, aşağıdaki örnekleri incele li ehadduhuma veya ehadihima ve el ahar. Ehadduhuma o ikisinden birisi ve el ahar da diğeri, öteki anlamlarını taşıyan ifadeler. Ehadduhuma onlardan birisi, yani o ikisinden birisi, el ahar ise diğeri, öteki anlamlarıyla dilimize çevrilecek ifadelerdir. Şimdi örnekleri okuyacak olursak daha iyi kavrayacak, daha hızlı anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Birinci cümleye bakalım. Li ehavani, benim iki erkek kardeşim var. Ehaduhuma tabibun, o ikisinden birisi doktordur. Vel aharu muhendisun, diğeri ise, öteki ise mühendistir anlamında bir cümle. Li ehavani, benim iki erkek kardeşim vardır. Veya benim iki erkek kardeşim var. Ehaduhuma tabibun vel aharu muhendisun, o ikisinden birisi doktor, diğeri, öteki mühendistir anlamında bir cümle. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum sevgili öğrencilerim. Ehaduhuma ifadesinde yer alan ehad kelimesi ve yine el ahar ifadesi, bunlar müzekker şahıslar için kullanılacak ifadelerdir. Burada doktor olduğundan bahsettiğimiz kişi, benim iki erkek kardeşim var diyen kişinin iki erkek kardeşinden birisidir. Ve yine aynı şekilde vel aharu muhendis, diğeri, öteki ise mühendistir diyen kişinin mühendis olduğunu söylediği kişi erkek kardeşidir. Peki bu açıklamadan sonra sayfa 142'deki bir sonraki sayfanın hemen efendim başında yer alan 2 numaralı cümleye geçelim. لِهَذِهِ الْحَافِلَةِ بَابَانِ, bu otobüsün iki kapısı vardır. اَحَدُهُمَا لِلْدُخُولِ وَالْآخَرُ لِلْخُرُوجِ, o ikisinden birisi giriş ve diğeri, öteki ise çıkış içindir anlamında bir cümle. لِهَذِهِ الْحَافِلَةِ بَابَانِ, bu otobüsün iki kapısı vardır. اَحَدُهُمَا لِلْدُخُولِ وَالْآخَرُ لِلْخُرُوجِ, onlardan, o ikisinden birisi giriş için, bir diğeri ise, öteki ise çıkış içindir anlamında. Üçüncü cümleye geçelim şimdi. اَنْدِي قَلَمَانِ, benim iki kalemim var. اَحَدُهُمَا اَزْرَقُ وَالْآخَرُ اَحْمَرُ, onlardan birisi mavi, diğeri ise kırmızıdır. Dördüncü cümle. اَنْدِي مُعْجَمَانِ, benim iki sözlüğüm var. اَحَدُهُمَا اِنْكِلِزِيُّنْ وَالْآخَرُ فَرَنْسِيُّنْ, onlardan birisi İngilizce, diğeri Fransızcadır. Beşinci cümle. لَنَا بَيْتَانِ, لَنَا بَيْتَانِ, bizim iki evimiz var. اَحَدُهُمَا فِي الْمَد۪ينَةِ وَالْآخَرُ فِي الْقَرْيَةِ, onlardan birisi şehirde, diğeri ise köydedir. Hocam niçin o ikisinden birisi demiyorsunuz? Şundan dolayı o ikisinden birisi demiyorum sevgili öğrencilerim. Dilimize çevirirken her ne kadar Arap dilinde biz çoğulu 3 ve fazlası diye tanımlasak ve ikili olan varlığa çoğul muamelesi yapmasak da, Türk dilinde bir nesnenin, bir varlığın çoğul olması, çoğul kabul edilmesi için sayısının iki olması yeterlidir. O yüzden ben, bizim iki evimiz var. Lena beytani, ehaduhuma fil medineti vel aharu fil karyeti cümlesini tercüme ederken, bizim iki evimiz var, o ikisinden birisi şehirde, diğeri köydedir şeklinde bir tercüme yerine, Türk dilinde, Türkçemizde çoğul olan varlığın iki ve fazlası varlıklar şeklinde tanımlanmasından hareketle şöyle tercüme etmeyi daha çok tercih ediyorum. Bizim iki evimiz var. Onlardan birisi şehirde, öteki ise köydedir şeklinde bir anlamla, çoğul bir anlamla tercüme etmeyi daha doğru buluyorum. Altıncı ve son cümle. Değerli öğrencilerim, İşte raytu kamisayni, iki gömlek aldım. Ehaduhuma li vel aharu li ahis sagiri. İki gömlek satın aldım. Onlardan biri kendim için, benim için. Diğeri öteki ise küçük kardeşim için anlamında bir cümle. Peki bu alıştırma size neyi verdi, neyi öğretmeye çalıştı diye soracak olursanız, bu alıştırma size ehaduhuma ve el-ahar ifadelerini anlattı. Bu ifadeleri size öğretti. Ehaduhuma, onlardan birisi, ve el-ahar, diğeri, öteki anlamında tercüme edeceğimiz ifadeler. 9. alıştırmada da teemmelil emsiletel atiyete li ihtahuma vel uhra başlığını görüyoruz. Burada da ihtahuma ve el uhra ifadelerini tanıyacağız. Bunlarla ilgili hemen şöyle kısa bir bilgi vereyim. İhtahuma ve el uhra kelimelerini efendim tercüme ederken, yani dilimize çevirirken, onlardan birisi ve öteki, diğeri anlamıyla tercüme edeceğiz. Şu ana kadar ehaduhuma ve el-aharudan farkı ise 8. alışmada öğrendiğimiz ehaduhuma ve el-ahar müzekker varlıklar için, ihtahuma ve el-uhra ise müennes varlıklar için kullanılır diyeceğiz. Peki efendim, bu açıklamayla birlikte programımızın bu bölümüne nokta koyuyorum. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi emanet.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
3: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
2: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
1: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nüzul sırasına göre tefsirini yapmakta olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinin 80. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim tarafından görevlendirildiği günden itibaren Rabbimin gösterdiği doğrultuda ondan gelen ayetleri gücü yettiği oranda insanlara duyurmaya başlıyor. Hani Türkçe gündüz hayalimde gece düşümde diye bir tabir kullanırız ya, işte Efendimiz aleyhissalatu vesselam hep onu hedefliyor. Gündüz hayalinde gece düşünde hep Allah'ın kelamını insanlara duyurmanın yollarını arıyor. Günlerce anlatmasına rağmen iman etmeyen insanlar için üzülüyor. Ya böyle rahmet peygamberi olur mu? Oluyor işte. Adamın iman etmemesine üzülüyor. Adam cehenneme doğru koşar gibi görüyor o. Zaten kendisini tarif ederken öyle diyor Peygamber Efendimiz. Sizin ve benim halim gece ateş yakan adamın haline benzer. Gece ateş yakınca adam ormanda, bütün kelebekler ateşe doğru hücum ederler. Adam da ateşte bu kelebekler yanmasın diye kovmaya çalışıyor ya. İşte Allah'ın yaktığı cehenneme doğru düşmeyesiniz diye ben sizin kemerlerinizden yakalıyorum diyor Peygamber Efendimiz. Ve onların ateşe doğru koşuşuna üzülüyor. Hatta Rabbim bir ayet gelmesinde neredeyse sen kendini helak edeceksin bunlar iman etmiyor diye diyor. Keyif suresinin hemen baş tarafında böyle ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim ona diyor ki inneke la tusmi'ul mevta. Sen ölüye duyuramazsın diyor. Ölmüş adamlar bunlar. Kafiri ölmüş olarak değerlendiriyor. Hani Akif'in de ey dipdiri meyyit dediği bu. Hem dipdiri, diri yani, hem de meyyit, ölü. Ey ayakta gezen ölü diyor Akif de şiirinde. Ölülere işittiremezsin. Ve la tüsmi'u summe. Sağıra da duyuramazsın. Edduae. Çağrını sağıra duyuramazsın. Ölüye işittiremezsin. İza vellev müdbirin. Kaçıp giderken onlar senden kaçıyorlar. Senden kaçıp giderken, sırtlarını dönüp kaçıp giderken sen onlara duyuramazsın diyor Allah Celle Celaluhu. Peki ne yapalım? Biz yine koşmaya devam edeceğiz. Koşmaya devam edeceğiz. Hani sahabenin birine sormuşlar, yahu kazandığın hiçbir dostu bugüne kadar hiç kaybetmedin. Bu ne iştir demişler. O da demiş ki, ben aramda biriyle bir çiğ iplik, yani en incecik ve de bükülmemiş iplik, o iplik kadar bağ varsa onu koparmam diyor. Peki ya adam kaçarsa senden, ip kopmasın diye ben onun arkasından koşarım diyor. Ebu Cehil Bedir'de geberinceye kadar Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun iman etmesi için onun peşinden koşturdu. Yalnız onun değil, topyekün sesini ulaştırabildiği bütün insanlar. Bütün insanlar. Hatta ta Bizans'ın kalbine ve onların kralı Heraklius'a mektuplar yazdı. İran kralına mektup yazdı. Habeş kralına mektup yazdı. Mısır'ın kralı Mukavkıs'a mektup yazdı. O benim sevgili peygamberim. Niye? Servetleriniz benim olan diye değil. Gönülleriniz Allah tarafından yaratılmış. Gönüller Allah'a teslim olsun da bu gönüller cehennemde yanmasın diye. Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim. Körleri o sapıklıktan sen doğru yola getiremezsin. Buradaki kör derken şu başındaki iki gözü görmeyen kardeşlerimiz değil. Gönül gözü kör olmuş insanlar. Çağımızda gözleri görmeyen, kulakları duymayan, dili konuşmayan veya bütün vücudu hareket etmeyen özürlü insanlarımız var. Geçen bunlardan biriyle ben görüştüm. Yani eğitim konusunda da değerli, gerçekten uzman biri. Bilgi de aldım. İstanbul şehrinde dedi 36 tane özürlü okulu vardır. Şu kadarı sağırlar için, dilsizler için, şu kadarı gözleri görmeyenler için, şu kadarı işte bilmem ne hastalığına tutulmuş olanlar için 36 okul varmış İstanbul şehrinde. Bunların öğrenci sayılarını biliyor, eğitim durumlarını biliyor ve kendisi de görme özürlü değerli bir insanımız. Kur'an-ı Kerim okumasını iyi biliyor. Bunların mahrum olduğu şey şu dünyanın güzelliklerinin bir kısmını. Onlar yine kulağın alacağı zevki alıyorlar, dilin alacağı zevki alıyorlar, tutmanın verdiği zevki, her şeyi alıyorlar. Yalnız gözün görmesi gerekenleri görmediklerinden mahrumlar. Peki gönül gözü kapalı olmuş kafirler? Asıl özürlü onlar. Asıl bunlar için özürlüler okulu açmak gerekiyor. Veya bunların evlerini özürlüler okulu olarak değerlendirip iman etmiş insanlarımız onların evlerinde ziyaret, kilisesinde ziyaret, havrasında ziyaret, Yahudilerin toplantı yerlerinde ziyaret ederek gönül gözlerinin açılması için gayret göstermemiz gerekiyor. Mesela bir doktor, bir düşünün, elinde aletleri ev ev dolaşıyor, dükkan dükkan dolaşıyor ve muayene ediyor, ilaçlar veriyor, para da almıyor. Ya yılın kahramanı ilan edilir. Değil yılın kahramanı, o rekorlar kitabına adı geçer. Yaptığı hizmetler birkaç yılda devam edecek olursa iyi bir iş yapar. Peki ev ev dolaşıp da inanmayan insanların gönül gözünü açanlar, bunların verdiği fayda 60 yıl yeryüzünü göstermek değil, 60 trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere zamanda cehennemde yanması engellenmiş ve cennetin güzellikleri gösterilmiş olur. Cennetin güzellikleri de cennetin bir gülü derler dünyaya düşseydi, yeryüzü gül kokusuyla kıyamete kadar devam ederdi. Bir gülü. Bu kadar güzel bir yer. Gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikleri göstereceksiniz. O gönül gözü kapatılmış Yahudi, Hristiyan, putperest, Budist, komünist, ateist neyse bir şey olmuş insanlara gönül gözünü açıverecek olursanız sonsuz senelerde güzellikler görmesine yardım etmiş olacaksınız. İn tüsmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Bizim ayetlerimizi, ayetlerimize iman edenlere ve Müslüman olanlara sen işittirebilirsin, duyurabilirsin diyor Allah Celle Celaluhu. Bu biraz önce okuduğumuz, geçen derste okuduğumuz, hani hüden lil müttekin, bu Kur'an müttekilere yol gösterir. Ama şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâs, Kur'an bütün insanlara yol gösterir. Bir yerde mümin müttaki insanlara yol gösterir derken bir yerde bütün insanlara yol gösterir diyor. Bütün insanlara imanın yolunu gösterir önce. İman ettikten sonra da neyi nasıl yapacağını yine bu Kur'an ayetleri gösterir. İman etmeyen adama namaz emir değildir derler. İman etmeyen adam namaz kılmış ne yapar? İdman yapmış olur. Bu kadar. Yani hareket etmiş olur. İnanmıyorum ben diyor ama yapıyor. O hareketleri yapıyor. Onun ona faydası yoktur. Ve izâ vaka'a al-kavlu aleyhim ahrajna lehum dâbbeten minel ardı tükellimuhum ennennâse kânû bi âyâtinâ la yûkînûn. Kıyametin zamanı geldiğinde onlar için biz yeryüzünden bir dâbbe çıkarırız da o da insanlara konuşur. İnsanlar bizim ayetlerimize gereği gibi iman etmiyorlar, kesin bir şekilde iman etmiyorlar diye konuşur diyor Allah Celle Celaluhu. Buna dâbbetül ard Kur'an'ın ifadesiyle yeryüzünden bir dâbbe. Dâbbe Arap'ın dilinde, Türkçe'de de biraz kullanırız onu biz. Debelenme kelimesini kullanırız. Debelenme. Yani bulunduğu yerde hareket etme olarak. Onun için insan da dahil yeryüzünde canlıların tamamına dâbbe denilir. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alellâhi rizguha. Yeryüzünde can taşıyan, debelenen her varlığın rızkı Allah'a aittir. Ayet-i kerimesinde de dâbbe kullanılıyor. Veya Süleyman aleyhisselamın asasını yiyen kurdun adına da dâbbe kelimesini kullanmış. Yani o da bir debelenen, hareket eden canlı, kurt da hareket eden bir canlı olması nedeniyle. Hadis-i şerifler de var dâbbetül arzla ilgili. Kıyamete yakın bir zamanda güneş tutulacak. Yani güneş batıdan doğacak ve yeryüzünden bir canlı çıkacak diye sahih hadisler vardır. Nasıl çıkacak, nereden çıkacak, onun açıklaması yok. Daha senedi zayıf olan hadis-i şeriflerde abartılı haberler var. Ama senedi çok sıhhatli hadis-i şerifler yeryüzünden bir canlının çıkacağını ayet-i kerime de zaten dâbbetün minel ardı ahracnâ lehum onlar için biz çıkaracağız dâbbeten bir kıpırdayan canlı varlığı minel ardı yeryüzünden çıkaracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an böyle diyor, sahih hadisler de bunu bize açıklayıveriyor. Yani Peygamber Efendimiz de böyle anlamış. Ama daha sonra bazı ilave, yani o dâbbetül arzın vasıflarıyla ilgili çok abartılı, senedi zayıf hadislerde rivayet edilmiş. Bir mucize olarak Allah Celle Celaluhum bir canlıyı yeryüzünden çıkaracağını ve insanları da yahu niye Allah'ın ayetlerine inanmıyorsunuz diye uyaracağını ve onun da bir kıyamet alameti olacağını Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor. Çağımızın insanının, inanmayanların gönlü olsun diye ayetin manasını başka yerlere çekmenin anlamı da yok. Biz şu anda bile, bugün bile yeryüzünde Rabbinin binlerce mucizesini görüp durmaktayız. Kara topraktan yemyeşil yaprağı, kırmızı, eflatuni renkli çiçekleri çıkaran Allah Celle Celaluhu'nun gücünü her an görüp durmaktayız. Biz bir bataklığın içerisinde binlerce canlıyı yaratan Allah Celle Celaluhu'nun gücünü ve mucizesini her gün görüp durmaktayız. Biz binlerce kuluçka makinasındaki binlerce yumurtanın içerisinden canlının çıkıp durduğunu görüp durmaktayız. Hastahanelerde ana rahminden insanların dünyaya geliverdiğini görüp durmaktayız. Hep görüp durduğumuzdan tabii ve adi olaylar arasına, yani günlük olaylar arasına girdiğinden mucizeliğini yitiriyor bize göre. Aslında yitirmemesi gerekmektedir. Her çocuk bir mucize, her çiçek bir mucize, her yıldız bir mucize, her denizin dalgası bir mucizedir. Her dal bir mucize, her gül bir mucizedir. Ve yevme nahşuru min kulli ümmetin fevcen mimmen yükezzibu bi ayatina fehum yüze'un. Kıyamet kopunca bütün ümmetleri gruplar halinde bir araya getiririz. Ayetlerimizi yalanlayanları bir araya getiririz ve onlar cehenneme doğru da sevk edilirler. Veya mahşer yerinde, kabirlerinden mahşer yerine doğru sevk edilirler. Hesapları, kitapları görüldükten sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar cehenneme doğru sevk olunurlar. Kimse kaybolmayacaktır. Yani mahşer yerinde toplanın düdüğü çalındığında, yani İsrafil sura üfürdüğünde, toplanma düdüğü çalındığında herkes mahşer yerinde toplanıverecektir. Hatta izâ câû kâle ekezzebtüm bi âyâti ve lem tuhîdû bihâ ilmen emmâzâ kuntum ta'melûn. Onlar toplu halde mahşer yerine geldiklerinde Rabbim diyor ki, ayetlerimi siz yalanladınız mı? Siz mi yalanladınız? Rabbim biliyor da, yani bunu biz de kullanırız. Sen mi yaptın bunu? Yaptığını biliyoruz. Yani niye yaptın anlamındaki bir sorudur o. Niye yalanladınız siz? Ki o ayetlerin de ilmini kavramadan yalanladınız. Bir de bu var. وَلَمْ تُح۪يدُوا بِهَا عِلْمًا. Ya Kur'an'ın üslubu o kadar güzel ki. Bir başka ayet-i kerimede onlar akıllarının, yani ilmini kavrayamadıkları şeyi inkar ettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada da ilmini kavrayamadığınız şeyleri, ayetleri siz yalanladınız diyor Rabbim. Bunu günümüzde şöyle söylüyor bir inkarcı. Kardeşim, benim o ayet aklıma yatmıyor. Benim aklım almıyor. Havsalam almıyor diyor. İyi ya, daha iyi ya. Ayetin kıymetini düşürmez bu ifade. Ayetin kıymetini artırır. Peki evi bir şey getireceksiniz, çok kıymetli bir şey, ama evinizde onu alacak şey yok. Ama çok kıymetli, evinizin 100 katı daha değerli bir şey. Ne yapalım yani şimdi, onu yontup eve mi sokalım? O kıymetli tarafını dışarıda bırakalım, yoksa evi mi büyütelim de onu koyalım? Yahu aklımız böyle incir çekirdeği kadar küçükse, Allah'ın o kainatı kuşatacak kadar büyük manalı ayetini de akıl almıyorsa ne yapalım şimdi? Aklı yontup ayetleri yontup da adamın aklına mı sığdıralım? Yoksa adamın aklını Allah'ın ayetleriyle sulayarak genişletelim de alır hale mi getirelim? Allah'ın ayetleriyle adamın aklını bizim ıslatalım, genişletelim. Dar kafalılıktan bu adamı kurtaralım da ileride tekrar ayeti okuduğunda, ya hakikaten be, ne cahil adammışız be, ne dar kafalıymışız biz, ne dar düşünceliymişiz biz desin. Rabbim onu mahşerde diyor, ilmini kuşatamadığınız, ilmini kavrayamadığınız ayetlerimi siz yalanladınız. Emma da kuntum ta'melin. Yoksa siz neler yaptınız? Ne yaptınız siz? Diyor ayet-i kerimesinde Rabbim. Bizim yapacağımız bu. İnsanlar benim aklım almıyor, benim havsalam almıyor, benim aklıma girmiyor, sığmıyor kelimelerini kullananları elimizin ucuyla böyle tersiyle itivermeyelim. Ayetleri de yontmaya girtmeyelim. Yontma hareketi var şu anda bir kısım insanlarımız. Efendim, bu ayetleri olduğu gibi söyleyecek olursak, evet, Avrupalı ağabeylerimiz, onlar kabul etmezler. Ya yontalım ayetleri. Ayetleri yontalım, onların dar kafalarına sığacak hale getirelim. Akif'in bir şiirini bazıları yanlış anlar. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Sözünü kendine delil kabul ediyor. Aslında delil değil. Akif diyor ki, bakınız yeniden okuyun. Asrın, yani bu çağın idrakine, anlayışına, çağın anlayışına söyletmeliyiz İslam'ı. Ayetleri yontup da onun aklına göre yapmalıyız değil. Asrın idrakini o kadar genişletelim ayetleri anlasın da, asrın idraki ayetleri o yaysın bu sefer. Radyosundan, televizyonundan, basın yayından, internetinden, her şeyinden İslam'ı, yani Kur'an'ı o yaysın. Yani ayetleri birilerinin hoşuna gidecek şekilde yontmayalım. Bugünlerde bu işi yapmaya hevesli bazı kardeşlerimiz var. Niyet iyi olabilir ama netice doğru çıkmaz. Hani söz kabul edilmez, amel olmayınca demişler. Sabaha kadar yatsı namazının faziletini anlatsa da bir adam namazı kılmasa faydası yok. Veya yani 70 bin defa ekmek ekmek ekmek dese de ekmek yemesi açlıktan ölür. Söz kabul edilmez, amel eylem olmayınca. Eylem kabul edilmez, samimiyet olmayınca, ihlas olmayınca. Adam namazı kılıyor ama Allah için değil de ya bunların yanında kılacak olursam işte şöyle böyle köşeyi döneriz veya belirli yerlere geliriz. O da kabul değil. İhlas da kabul edilmez, iyi niyet de kabul edilmez, Kur'an'a ve sünnete uygun olmayınca. Yani bir ara bir haber vardı gazetelerde. Allah için oğlunu kesmiş adam. İleride günaha girmesin. Ben girdim günaha, harama bakıyorum. Çocuğum günaha girmesin diye oğlunu kesmiş adam. Cinnet geçirmiş herif. Bu adamdaki samimiyet hiçbir yerde bulunmaz. Ama yaptığı doğru değil. Oğlunu öldürmekten hesaba çekilecektir Rabbim huzurunda o. Yani niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun, o niyet Kur'an'a ve sünnete uygun olması gerekmektedir. Ve vaka'al kavlu aleyhim bima zalemu fehum la yentikun. Onların haksızlıklarından dolayı cehennemde yanma sözü onlar üzerinde gerçekleşmiştir. Ve onlar orada konuşamazlar da. Çünkü suçlu. Suçlunun dili tutulur. Kendi suçluluğunu bilir. Diyelim ki inkar etti. Rabbim o zaman el yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bima kanu yeksibun. Eller konuşur, ayaklar şahitlik yapar diyor Rabbim. Nerede ne yaptığını bu eller dile gelir, konuşur. Nasıl konuşur? Dil nasıl konuşuyor canım? Rabbim konuş demiş, konuşuyor. Tat olan kardeşlerimize de konuşma demiş, konuşamıyor. Doktorlar müdahale ediyor, yine konuşamıyor. Et parçası mı zannediyoruz biz konuşanın? Allah beynimizden bir teli alıverecek olsa, bu et parçası da konuşamaz hale geliveriyor. Ele konuş derse de elde konuşur mahşer yerinde. Onun için aleyhimize şahitleri beraberimizde taşıyoruz. Öyleyse bu emanetleri kötü yerlerde kullanmayalım. Haram işlerde kullanmayalım. Elem yarav enna cealnel leyle liyeskunu fihi ven nehara mübsıra inne fî zâleke li âyâtin li gavmin yu'minûn. Ya onlar görmüyorlar mı diyor Allah Celle Celaluhu. Kendisinde huzur bulsunlar, dinlensinler diye geceyi yarattık. Her şeyi görsünler diye gündüzü yarattık. Gündüzün aydınlığını bir saniye, bütün insanlık bir araya gelseler bir saniye geciktiremezler. Sabahleyin güneşin doğuşunu bir saniye geciktiremezler. Batışını bir saniye geciktiremezler. Bir şehrin gece aydınlatılması için milyarlarca para ödüyoruz elektrik için. Onu da yine gecenin karanlığı vardır. Ama güneş Allah Celle Celaluhu fakirin evine de, zenginin evine de, fakirin bahçesine de, zenginin bahçesine de, fakirin yoluna da, zenginin yoluna da veriveriyor. Ve karşılığında da para istemiyor. Ya benim verdiğim maldan zekatını ver diyor. Ya ne büyük lütuf bu. Ve benim verdiğim şu tenle bana kulluk yap, senin faydana olur diyor. Namazını kıl diyor Allah Celle Celaluhu. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. İman eden bir topluluk için bunlarda birçok ayet vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yevme yunfehu fissûri. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِر۪ينَ. sura üfürüldüğünde o gün, göklerde ve yerde her şey korkudan tir tir titreyecektir. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Onlara korku yok. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın veli kulları, ki burada veli o bizim ıstılahi anlamdaki veli değil. Allahu veliyyüllezine amenü yuhricuhum minezzulümati ven nur. Gerçekten iman etmiş her insan Allah'ın velisidir. Bir de bunların arasından hani ıstılahi manada tarif edilen veliler vardır, o ayrı. Onlar müstesna. Onlar korkmazlar. Onlar hüzün içerisine de girmezler. Ve hepsi onların boynu bükük olarak Allah'ın huzuruna geleceklerdir kafirler. Müminler boynu bükük değil, alınları açık, alınlarından da imanlarının nuru parlayarak gelecektir. Yevme tebyazzu vücuhun diyor Rabbim. Yüzleri bembeyaz olarak, nur gibi parlayarak gelecek. Ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merras sehabu sunallahillezi atkana külle şeyin innehu habirun bima tefalun. Sen dağları görürsün de onları yerinde donmuş duruyor zannedersin. Halbuki o dağlar bulutlar gibi hareket halindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Bulutlar nasıl ki hareket ediyorsa dağlar da hareket ediyor. Dağlarında hani bir kere dünyanın dönüşü doğrultusunda dağın da dönüşü vardır. Bir de dağın kendi içerisinde. Hani dünya bir güneşin etrafında dönüyor, bir de kendi etrafında dönüyor. Seneyi dünyanın etrafında, güneşin etrafında dönerek seneyi, kendi etrafında dönerek günleri meydana getirdiği gibi dağlar da kendi içinde dönüşü var. Dağın içinde her taşın, taşın içerisinde her hücrenin kendine göre kalp atışları da vardır. Allah'ın yarattığı her şey çok sağlam ve güzeldir. İnnehu habirun bima tef'alun. O Allah onların yaptıklarından haberdardır. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha ve hum min feza'in yevme izin aminun. Yukarıda dedi ya, kıyametin dehşetinden herkes korkacak. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Onlar kimmiş? İyilik yapanlara onlardan daha hayırlısı ahirette verilecek ve onlar kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklar. Güven içerisinde olacaklardır. Ve men ca'e bisseyyiyeti fekübbet vücuhum finnâri. Hel tüczevne illâ mâ küntüm tâmelûn. Kötülük yapanlar da yüzüstü cehenneme atılacaklar. Onlar yaptıklarının karşılığını görecekler. İnnemâ ümirtü en âbude rabbe hâzihil beldetillezî harramehâ ve lehu küllü şeyin ve ümirtü en ekûne minel müslimîn. Şu beldenin Rabbi ki burayı harem kırdı, harem-i şerif. Ben bu Kabe'nin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Her şey ona aittir ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Ve en etlüvel Kur'an, Kur'an okumakla emrolundum. Fe men ihteda fe innema yehtedi li nefsi ve men dalle fekul innema ene minel münzirin. Kim hidayeti seçerse kendisine fayda vermiş olur. Kim de sapıtırsa ben ancak uyarıcılardanım de onlara. Ve kul elhamdülillah seyyurikum ayatihi fetarifunaha ve ma rabbuke bigafilin amma tamelun. Allah'a hamdü senalar olsun. O Allah bütün ayetlerini size gösterecektir. Ve siz de onları tanıyacaksınız. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ne yapıyorsak, iyilik yapıyorsak da biliyor, kötülük yapıyorsak da biliyor. Onun denetimi altında olduğumuzu hatırımızdan çıkarmayalım. Fotoğraf çektirir gibi bütün hareketimize çeki düzen verelim. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel efendim 103.2.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadı. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı. Camilerimiz yıkıldı. Köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi. Kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı. Alkışlanıyor. Ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'dim. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım. Ses çıkarılmadı. Bu sesi ne duyan oldu, içselleştirerek, ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülkem denetim altına alındı. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kütle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim defedilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu? Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı belki gelecekte tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin, insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir, baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

neredeyse iki asırdır uyku ile uyanıklık arasında bir sarkaçta gibiyim. Ve elbette yanıldım. Bana yüzlerce yıldır şükür etmem gerektiği öğretildi. Ben bütün saflığımla şükrettim Yaradan'a. Yükseldim ve yüceldim şükrederek. Yine de yükselirim elbet. Çünkü şükrüm Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

Şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da değil. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akreple yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına.

Aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanıma. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışmamda gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah. Parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten, olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter, yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Biraz sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat, yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

0: Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyorum. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta söz verdiğimi hatırlıyorum.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O Peygamber,
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
2: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
2: Özel FM.
3: Fırsat bu.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.